sevaba çevirir. Daha evvel Allah'a ulaşmayı dilediği zaman günahlarını zaten örtmüştü. Bu noktada da Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevirir. Allah Teala diyor ki, kim tövbe eder de, mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa, tövbe ettiği zaman imanı artan bir mümin olmuştur kişi. Tövbe eder de böyle imanı artan bir mümin olursa ve kişi nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihat yaparsa, o zaman diyor Allah Teala, bunu yaptığı zaman kişi, tabiyetini gerçekleştirdiği zaman o insanlardan bahsediyor. Tabiyetini gerçekleştirmiş. Tövbe etmiş, mümin olmuş. O zaman diyor biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Ve Furkan 71, onların ruhları Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde ruhları Allah'a döner diyor Allah Teala. İşte bu ihsanla yapılan bir tövbedir. Bu tövbenin kabul edilmesi o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesiyle noktalanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki herkes için bir mürşit mutlaka vardır. Allah'ın tayin ettiği bir mürşit, herkesin ulaşabileceği bir yerde. Bu vekil mürşide ulaşanlar, neticede devrin imamın ruhu mutlaka başlarına geldiği için aynı neticeye ulaşıyorlar. Devrin imama da tabi olsalar, başlarının üzerine devrin imamın ruhu gelecek. Bir vekil mürşide de tabi olsalar, devrin imamının ruhu gelecek başlarının üzerine. Ama tövbe etme yetkisi insanların kendi kendine elde ettikleri bir yetki değildir. Tövbe ettirme yetkisi yani irşat makamına gelme yetkisi Allah Teala tarafından sağlanan bir müessesedir. İsterse kişi iradesini de Allah Teala'ya teslim ederek Allah'ın bizatihi irşat makamına getirdiği üst seviye bir mürşit olsun, isterse bir vekil mürşit olsun, netice değişmez. Tabi olunduğu zaman onların başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. İşte Mümin 15'te Allah Teala bu konuyu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, arşı tutan melekler de beraberdir daima devrin imamı. Kullarından dilediği üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor Allah Teala. Kimdir bu dilediği kişi? Tabi olan kişi. Ve ona yevmit telakının geldiğini söylemesi için devrin imamının ruhunu gönderiyor Allah Teala. Yevmit telak Allah'a milaki olma günü. Senin Allah'a milaki olma günün geldi diyor. Ve işte burada devrin imamı söz konusudur. Bu gelen devrin imamıdır. Ama mürşitler her yerde, her zaman mutlaka vardır. Bir vekil mürşide tabi olan kişinin tabiyeti, normal bir mürşide tabi olmanın veya bir Resul'e tabi olmanın standartlarıyla eşdeğerdir. Çünkü kime tabi olursa olsun, tabiyeti gerçekleştirebilecek olan bir vekil mürşitten devrin imamına kadar kime tabi olursa olsun tabi olan kişi, onun başının üzerine mutlaka aynı olay cereyan eder. Onların başlarının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir.
sevgili kardeşlerim, görülüyor ki insanla Allah arasına vekil mürşitlerden başlayın, mürşit deyin, üst derece mürşit deyin, Resul mürşit deyin, devrin imamı olan mürşit deyin, yedi kademe mürşidi sayın, her birisi aynı hükmü vücuda getirir. Hangisine bir insan tabi olursa olsun, onun başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir, Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse Allah Teala mürşide tabiyeti nasıl gerçekleştireceğimizi de tarif ediyor bize. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine diyor ki: "Vestaînü bis sabr ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَٰيكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ." Diyor ki istaneyi, hangi mürşide tabi olacağınızı hacet namazı kılarak Allah'tan sorun diyor. Namazla ve sabırla diyor. Ama diyor bu zor bir iştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne kadar namaz kılsa, ne kadar Allah-u Teala yalvarsa, ona Allah-u Teala mürşit göstermez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Öyleyse ulaştıracağına göre, mutlaka bu konuyu Allah-u Teala çözmek durumunda ve çözüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki her halükarda herkes için bir mürşit mutlaka vardır. Ve bu mürşitleri Allah-u Teala insanlarla kendi arasına koyuyor. Bir de Allah'la kişi arasına giren, mürşit olmayan ama daimi zikre ulaşmış olanlar var. Ulul elbab olanlar var. Feselu ehle zikri in kuntum la talemun diyor. Allah Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne olur bu ulul elbab olan daimi zikrin sahipleri? Onlar Allah ile konuşmak yeteneğinin sahibi kılınmışlardır Allah Teala tarafından. Onlara sorulunca onlar Allah'tan soracak ve cevapları alıp ulaştıracaklardır. İşte Allah'tan hacet namazıyla mürşidi sormak yetkisinde olanlar kimlerdir? Huşu sahipleridir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri hariç diyor Allah Teala. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi racun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Ruhlarını hayattayken mutlaka Allah'a milaki kılacaklardır. Sonra ölümden sonra bir defa daha ruhları Allah'a rücu edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, normal aracılar mürşitlerdir ama henüz mürşit olmak yetkisinin, yani Allah'a ulaştırıcı mürşit olmak yetkisini kazanmamış olan, ulelbap noktasında Allah'la tezekkür etmek imkanının sahibi kılınan kişi de Allah'tan haberler alıp başkalarına ulaştırabilmektedir. Yani bu da bir arıcılık görevidir. Tezekkür edebilen ulelbaptır diyor Allah-u Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah ile tezekkür edebilenler sadece Allah'ın müteşabih ayetlerini açıklayabilirler diyor Allah-u Teala.
Öyleyse görülüyor ki insanla Allah arasında her zaman arıcılar mevcut. Allah'la insanın arasına kimse giremez sözü bu sebeple bir batıl ifadedir. Ve açık bir şekilde bir hurafedir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte kıldı ve bu güzelliği bizlere bir defa daha yaşattı. Allah-u Teala'nın huzurunda Allah'a hamd ve şükrederek huzurlarınızdan ayrılıyorum inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hidayete erdirenler ve hidayete vesile olanlar konusunu sizlere aktarmak için çalışmaktayız. Bir, hidayete vesile olanlar var. İki, hidayete erdirenler var. Hidayete kim erdirir, kimler erdirir? Hidayete sadece huzur namazının imamı erdirebilir. Hidayete erdiren tek kişi odur. Neden? Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda, hüdallah diyor Allah Teala, muhakkak ki hidayet, hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır, kendisine ulaştırmasıdır. Allah'a ulaşmaktır bir başka ifadeyle. Âl-i İmrân 73 böyle söylüyor. Bakara 120'de de Allah Teala inne hüdallahi hüvel hüda diyor. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ya da Allah'ın kendisine ulaştırması var ya, Allah'ın ulaştırması var ya, ki o ulaştırma kendisine olan ulaştırmasıdır. Çünkü Allah Teala ulaştırmanın mutlaka kendisine olacağını söylüyor. İki ayet-i kerime bu istikamette kesin bir hüküm taşıyor. Birisi Rahat 27, Allah dalalette olanları bırakır. Yani dalalette o bütün insanlar dalalettedirler. Dalalette olup da hidayete ulaşmak istemeyenleri Allah Teala bırakır. Dalalette bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Onlar dalalettedirler. Dalalette kalmışlardır. Allah onları dalalete sokmamıştır. Onlar zaten dalalettedirler. Ama Allah Teala onlarla ilgilenmez. Kişi dalalette kalmayı tercih ettiği için Allah Teala onları kendi hallerinde bırakır. Onlar dalalettedirler. Ama Allah Teala diyor ki, ama kim Allah'a yönelirse Allah onları hidayete erdirir diyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura 13'te de Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Bu durumda nerede Allah kimi ulaştırırsa konusu bir hidayete müncer oluyorsa, hidayetle noktalanıyorsa, o zaman mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırıyor manası da onunla beraber çıkıyor. Allah'ın kendi zatına ulaştırması söz konusudur. Ruhları kendi zatına ulaştırması söz konusudur. İşte bu ulaştırma keyfiyetinde asıl ulaştıran elbette Allah'tır. Neden? Kişinin kalbine imanı yazan Allah'tır. Ondan sonra o kişiye namaz kılma zevkini, oruç tutma zevkini, zikir yapma zevkini veren, onları evvelce bir angarya gibi görürken kişinin zevk haline getiren gene Allah'tır. Ve o kişinin ruhunu kendine ulaştıran gene Allah'tır. Açık açık söylüyor, kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani kişi Allah'a ulaşmaz. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse ulaştıran, hidayete erdiren her şeyden evvel Allah'tır. Her noktada Allah'tır.
Çünkü o kişinin kalbine Allah-u Teala iman yazmasaydı, o kişi hiçbir zaman hidayete ulaşamazdı. Çünkü nefs tezkiyesi yapamazdı. Peki zikir yaptığı zaman rahmet, faz ve salavat nurlarını Allah-u Teala göndermeseydi, kişi nefs tezkiyesi yapamazdı, ruhunu yine Allah'a ulaştıramazdı. Ama Allah-u Teala da kişilerin ruhlarını kendisine ulaştırmasını farz kılmış üzerlerine. Bu sebeple kendisini vazifeli addediyor ve de kişilerin Allah'a ulaşmasında birinci derecede ulaştırıcı rol o kişinin sahibi olan Allah'a aittir. Bütün insanların sahibidir. Bir kısım insanlar Allah'ın kendilerinin sahibi olduğunu bilirler, idrak ederler, ona teslim olurlar. Bir kısım insanlar da bilmezler. Onlar da şeytana teslim olurlar. Öyleyse hidayete Allah'tan başka erdiren var mı? Evet, huzur namazının imamları için de Allah Teala aynı ifadeyi kullanıyor. Hem Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde hem de Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde. Enbiya 73'de diyor ki onlardan seçtik ve onlara vahyettik. Onları huzur namazının imamlığına tayin ettik diyor Allah Teala. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye diyor. Enbiya 72'de peygamberlerden bahsediyor ve onları seçtik ve hidayete erdirdik diyor. Huzur namazının imamlığına tayin ettik diyor. Ve insanları hidayete erdirsinler diye diyor. Erdirmeye vesile olsunlar diye demiyor. Hidayete erdirsinler diye diyor. Bunlar peygamberler. Allah Teala bu bapta çok açık bir ifade kullanmış orada. Hidayete vesile olurlar demiyor, hidayete erdirsinler diye diyor. Onlardan imamlar kıldık. Bunlar peygamberler ama peygamber olmayan huzur namazının imamları da var. Secde 24'te de Allah Teala diyor ki onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye diyor. Emrimiz de hidayete erdirmeye vesile olsunlar diye değil. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye diyor. Bunlar da onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala bu sebeple. Bütün insanlar değil, onların arasından Allah'ın vazifeli kıldıkları. Ama bunların peygamber olmadıkları kesin. Çünkü onları demiyor Allah Teala, onlardan insanlardan seçtik diyor. Onlardan insanlardan imamlar kıldık diyor. Vasıf veriyor. Ayetlerimize yakin hazrettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için diyor. Öyleyse bunlar da hidayete erdiriyor. Peki nasıl erdiriyor? Kişi Allah'a ulaşmayı ediliyor. 14. basamakta mürşidine ulaştırıyor. Onu mürşidine ulaştığı zaman kişinin kalbine iman yazılıyor. Kim yazıyor? Allah yazıyor. Allah'ın hidayete erdirdiği kesin. Olmasa bu Allah kalbine iman yazması kişi hidayete eremez. Başının üzerine devrin imamını gönderiyor. Devrin imamını göndermese kişi gene hidayete eremez. Yetmez. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat geliyor. Kalbe ulaşıyor. Fazıllarla kalbin manyetik alanlarını birbirinin farklı ters kutuplar yapıyor ki Allah Teala nefsin kalbine ulaşan fazıllar nefsin kalbinde yerleşsin. Öyleyse bunların hepsini yapan Allah Teala kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmeti, fazlı ve salavatı gönderen de Allah. Öyleyse
Asıl hidayete erdiren daima Allah'tır. Devrin imamları hidayete erdirirler. Şu sebeple erdirirler. Eğer devrin imamı o kişinin başının üzerine ulaşmasaydı ve o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün yevmi talakın geldi demeseydi, ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamazdı. Hiçbir ruh buna yetkili değildir. Ruhu yola çıkartan devrin imamıdır. Açık bir şekilde emir veriyor. Allah'ın emrinden gönderildim, Allah'ın emriyle gönderildim. Görevim sana bu tebliği yapmaktır. Senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Yevm-i talakın geldi. Vücudu terk et, yola çık demiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple huzur namazının imamı mutlak olarak o kişinin hidayetini gerçekleştirendir. Ruh o gelmeseydi ayrılamayacak olduktan sonra hidayete erdirmeye vesile olmak değildir bu. Bu hidayete erdirmektir. Eğer onun o kişinin başının üzerine gelmesi söz konusu olmasaydı, o kişi hiçbir zaman hidayete eremezdi. Ayrıca o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesine sebebiyet veren de devrin imamıdır. Şefaat sadece devrin imamın yetkisindedir ve kıyamette değil, tövbe merasimi sırasında gerçekleşir. Öyleyse hidayete erdiren huzur namazının imamıdır. Ama onun dışında kalan herkes, her kavimdeki Resuller, Allah-u Teala'nın irşat makamına iradesinde teslim alarak tayin ettiği bütün mürşitler, hepsi birer vesiledirler. İşte Maide Suresi 35. ayet-i kerime Allah-u Teala vesileyi açıklıyor. Diyor ki, يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ آمِنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Ey amini olanlar, takva sahibi olun, yani ikinci defa takva sahibi olun ve Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah-u Teala, farz hüküm getirmiş. Allah'a ulaştıracak vesileyi istemek, yani mürşidi istemek üzerimize bu sebeple farzdır. Ve mürşit vesiledir. Allah'a asıl ulaştıracak olan Allah ile onun vazife verdiği, ruhun vücuttan ayrılması için vazifelendirdiği devrin imamı. Aynı zamanda ona şefaat edecek olan kişi. Ancak böyle bir şefaatle devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesiyle kişi Allah'a ulaşacağı için böyle bir dizayna Allah-u Teala ihsanla tabi olmak diyor. 12 tane ihsan alarak geliyor kişi tabiyet yerine, mürşidine ulaşıyor. Mürşidi kim olursa olsun başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu geliyor. O ruhsa hidayete erdirendir, vesile olan değildir. Öyleyse bakıyoruz ki onun dışındaki herkes hidayete vesile olandır. Öyleyse ne diyor Kur'an-ı Kerim bakalım hidayete vesile olanlar konusunda? Maide 35. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete ecahüdü fî sebîlihi leâlekum tuflihun. Söyledik bu ayet-i kerimeyi. Sonunu da söyleyelim. Ve onun yolunda
cihad edin. Umulur ki felaha erersiniz, diyor Allah Teala. Ama ey amel olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden isteyeceksiniz? Allah'tan. Allah Teala bu talebin mutlaka Allah'tan yapılması lazım geldiğini söylüyor. Bakara Suresi 45 ve 46. ayet-i kerimede. Diyor ki وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Allah Teala diyor ki sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi mürşidinizin kim olduğunu isteyin diyor. Kimden? Hacet namazı olduğuna göre, namaz olduğuna göre Allah'tan istenecek. Namazla isteyin diyor Allah Teala. Bu büyük bir iştir buyuruyor. Ondan sonra diyor ki ama huşu sahipleri için zor bir iş değildir. Onlar hariç. Peki huşu sahiplerinin özellikleri neymiş? Onlar kesin şekilde inanıyorlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır onlar diyor Allah Teala. İşte burada Allah Teala'nın dizaynı geliyor. Devrin imamının dışındaki bütün mürşitler hidayete vesile olanlardır. Maide 35 açık bir şekilde ifade etmiş. Peki hidayete erdiren kimdir? Huzur namazının imamıdır. Enbiya 73 ve cealnâhum eyyimmeten onları imamlar kıldık. Yehdûne bi emrina emrimizle hidayete erdiren ve evhayna ileyhim fiilen hayrâte ve onlara hayırlar işlemeyi vahyettik ve ikamet salatı namaz kılmayı vahyettik ve itaat-ı zekatı zekat vermeyi vahyettik ve kânelene abidin ve onlar bize kul oldular diyor Allah Teala. Bu nebilerin kulluğu, en üstün kulluk. Ama hidayete erdiren huzur namazının imamları nebi imam olmayabiliyor. Enbiya 73'teki imam nebidir. Nebi bir, yani peygamberden bahsediyor Allah Teala, peygamberlerden bahsediyor. Onları imamlar kıldık diyor. Ama veli-esül imamlara baktığımız zaman secde 24'te Allah Teala onlardan imamlar kıldık diyor. Emrimizde hidayet erdirsinler diye sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Ve Fetih 28'de Allah Teala bu konuya ayrı bir müessese getirmiş. Diyor ki Fetih 28'de Hüvellezî ersele resulühü bil huda ve dinil hakkı li yusrehu ale dini kullihi ve kefa billahi şehida. O Allah ki diğer bütün dinlere açıklamak, ishar etmek üzere resulünü hidayet ve hak diniyle gönderendir. İşte bu devirde Allah-u Teala'nın gönderdiği Resul, bu Fetih Suresinin 28. ayet-i kerimesindeki Resul'dür. Bütün dinlerin birleştirilmesi konusunda vazifeli kılınmıştır. Ve kitaplı dinlerin hepsi Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Üçü de Hazreti İbrahim'in dinini yaşamışlardır. Peygamberlerin hayatta olduğu devrede ki onlar Hazreti Musa'da, Hazreti İsa'da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da hepsi nebiydi, peygamberdi. Onlar zamanında Hazreti İbrahim'in zamanında yaşanan dinin Allah'a teslim olma standartların hepsi yaşanmıştır. Öyleyse hidayete erdiren huzur namazının veli resul imamlarının dışında
Bir de her kavimde resuller var. Her kavimdeki bu resuller de hidayete erdirmeye vesile oluyor. Hidayete erdirmiyorlar. Hidayete erdirmeye vesile oluyorlar. Çünkü o bütün kavimlerdeki resulün yanında hangi devir olursa olsun bütün devirlerde mutlaka devrin imamı gene bir resul olarak ya nebi resuldür, peygamber resuldür ya da veli resuldür, evliya resuldür. Ama huzur namazının imamlığına tayin edilmişse o hidayete erdirendir. Onun dışındaki herkes hidayete erdirmeye vesile olandır. İşte şimdi Allah Teala hidayete erdiren hidayetçilerden bahsediyor. Bakara 38. Kullah bitu minha cemia. Hadi hepiniz birden aşağıya inin. Ve imma yetiyenneküm minni hüden, size bir benden size hidayetçi gelecek. Hemen tebiya hidaye, benden size hidayet gelecek diyor Allah Teala. Hemen tebiya hidaye, kim hidayetçiye tabi olursa helahufun aleyhim ve lahum yasun, onlara korku yoktur. Onlar masum da olmayacaklardır. Bunun manası onlar hidayete ereceklerdir. Onları korku olmayan var, hep hidayete erecek olanlar. Demek ki mutlaka hidayet gelecek ve o hidayetle birlikte hidayetçi de gelecek. Hidayeti getiren hidayetçi de gelecek. İşte o hidayetçiye tabi olanların da hidayete erecekleri açıklanıyor. Yine bir hidayetçi söz konusu, burada hidayetçi, hidayete erdiren anlamında da kullanmış olabilir. O zaman devrin imamlarını kastediyor. Hidayete erdirmeye vesile olarak, vesile olan olarak kullanılıyor. O zaman da her kavimdeki devrin imamı olmayan resuller. Araf suresi 157. ayet-i kerime. Onlar ki yanlarında Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi, nebi, resule tabi olurlar. Ümmi, nebi, resul. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hidayete erdirmeye vesile olan değil. Hidayete erdiren Allah'ın peygamberi olan bir peygamber resul, nebi resul. Onlara maruf ile, yani irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, yani temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar, habis olanları onlara haram kılar ve onların ağırlıklarını kaldırır. Yani günahlarını sevaba çevirir. Bir kısmını da örter. Ağırlıklarını kaldırır ve üzerlerindeki zincirleri, hem ruhu vücuda bağlayan zinciri hem de fetih kapısının üzerindeki zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha erenlerdir. Burada Allah Teala ümmi, nebi, resulden bahsediyor. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Araf 150'nin özelliği sahabeden bahsetmesi ve kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onlar felaha erenler diyor Allah Teala. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi, nebi, resule tabi olurlar. Öyleyse hem Hristiyanlardan hem Yahudilerden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar olmuş. Ki onlar kitap sahipleri. O Tevrat'ta buldukları, Tevrat'ta Allah'ın bahsettiği ümmi, nebi, resul söz konusu. Araf 159'da Hazreti Musa'nın kavminden bir ümmet vardır, bir topluluk vardır diyor Allah Teala. Hakk'a hidayet ederler diyor. Hakk'a hidayete vesile olurlar demiyor. Bunlar da
her devirde, bütün kavimlerin içinde Resuller mutlaka vardır. Bunlardan her kim devrin imamı imamlarına tayin edilirse o veli Resuldür ama devrin imamlarına tayin edildiği için hidayete erdiren pozisyondadır. Burada da Hakk'a hidayet ederler, ulaştırırlar diyor. Demek ki Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa'ya kadar geçen devrede, diyelim ki 1000 yıllık bir devre, bu devre içerisinde ne zaman İsrail kavminden olmuşsa huzur namazının imamı, o zaman o Tevrat'la emretmiş ve insanları hidayete erdirmiş, huzur namazının imamı olmuş. Araf 159 ve min kavmi Musa ümmetin bu ayet-i kerime ve Araf 181 ve mimmen halakna ümmetin yehtune bil hakkı ve bihi yadinun ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, bir topluluk vardır ki hakka ulaştırırlar ve onunla adaleti sağlarlar, onunla adaletle hükmederler. Hakka hidayet ederler dendiğine göre hidayet eden onlar. Demek ki huzur namazının imamları o zamanlar. Nahl 16 ve alamat ve bin necmihum yehtedûn ve alametler, işaretler ve yıldızla onlar yol bulurlar, hidayete ererler. Bu hidayet ermek böyle bir manaya da geliyor. Devrin imamlarına işaret ediyor. Yunus 35 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءِكُمْ مَنْ يَهْتِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّٰهِ يَهْتِي لِلْحَقِّ اَفَمَنْ يَهْتِي إِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ اَمْ مَنْ لَا يَهِدِّي اِلَّا اَنْ يُخْتَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. De ki, sizin ortaklarınızdan, yani şirk koştuklarınızdan Hakk'a hidayet edecek, ulaştıracak kimse var mı? De ki, Allah Hakk'a hidayet eder, ulaştırır. Öyleyse Hakk'a hidayet eden, ulaştıran mı tabi olunmaya daha layıktır? Yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi? Artık size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz diyor Allah-u Teala. Ve Mü'min Suresinin 38. ayet-i kerimesi. اَقَالَ الَّذ۪ي اَامَنَا يَا قَامِتْ تَبُونِ اَهْتِكُمْ سَبِلًا رَشَاد. O emin olan kişi, yani mürşid dedi ki, ey kavmim, bana tabi olun ki sizi sebil-i reşada, irşat yoluna ulaştırayım. Burada amen ediyor Allah Teala. Amen olan Allah'laşmayı dileyen manasına değil. Burada mürşid seviyesine ulaşmış. Sebil-i reşada ben ulaştırayım sizi diyor. İşte bu kendilerine tabi olanlar mutlaka hidayete ermiş olanlar. Yani mehdiler. Yasin 21 İttebû men la yeselukum ecren ve hüm muhtedûn. Sizden ücret istemeyen hidayete ermişlere, mehdilere tabi olun. Mehdi ne demek? Kendisi hidayete ermiş ve Allah'tan başkalarını da hidayete erdirme konusunda yetki almış olan kişi, Allah'ın kendisine hidayet erdirme yetkisi verdiği kişi. Her devirde mehdiler hep var olmuştur. Hidayete vesile olanlar da mehdidir. Hidayete vesile oldukları cihetle hidayete erdirenler de mehdidir. Hidayete erdirdikleri cihetle. Diğer taraftan veli mürşitlerin de hidayete vesile oldukları kesindir. Kehf 17'de diyor ki Allah Teala güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun yani mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir, mucizelerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa
artık onun için bir veli mürşid, irşad eden evliya bulunmaz diyor Allah Teala. O irşad eden evliyaya tabi olacak ki o hidayet ermesine vesile olsun. Veli mürşidlerin hepsi hidayete ermekte vesile edinler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki hidayet müessesesinde bir hidayete erdirenler var, bir de hidayete vesile olanlar var. Hidayete erdiren acaba sadece insanlar mıdır? Hidayete ermek konusu Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplarla geçerlidir. Ve de bu kitaplar peygamberlere indirilir, şeriat kitapları. Öyleyse Tevrat da, İncil de, Kur'an da hidayettir. Hazreti İbrahim'in yaşadığı dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de yaşadığı Kur'an'la kesinlik kazanmıştır. İşte Rum Suresi 30 ve 31. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim ve Çin'i, zatını Hanif olarak dine, din için ikame et. Yani dini hayatta tutmak için veçhini vazifeli kıl. Bütün veçhinin fizik vücudunu bütün gücüyle çalış. Hanif olarak. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibi. O Hanif dini ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı buyuruyor Allah Teala. Sonra da diyor ki Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratır. İşte bu Allah'ın kayyum olan dinidir. Ezeli ve ebedi dinidir. Hanif dini. İşte bu din, Hanif dini, Allah'ın ezeli ve ebedi dinidir diyor Allah-u Teala. Allah'ın ne dininde değişiklik yaptığını görebilirsin, ne de insanları Hanif fıtratının dışında yarattığını görebilirsin diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratır ve yaratacaktır kıyamet gününe kadar. Dini de hiç değiştirmeyecektir. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar sadece o tek din var olmuş. Hanif dini. Ve Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim Hazreti Musa'ya Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı, sana da vahyetmek suretiyle, size de, yani sana ve sahabene de şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Öyleyse Hazreti Nuh'un da, ondan evvelki bütün peygamberlerin de, Hazreti İbrahim'in de son peygamber olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin de dini Hanif dinidir. Ve şeriat da aynı şeriattır, hiç değişmemiştir. Öyleyse şeriat aynı şeriat olduğuna göre Tevrat'ın da şeriatı, İncil'in de şeriatı, Kur'an-ı Kerim'in de şeriatı aynı şeriattır. İşte bu husus anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Evvela Hazreti İbrahim'den sonraki ilk peygambere indirilen, Hazreti Musa'ya indirilen ilk kitap Tevrat. Allah Teala diyor ki Tevrat hidayettir. Bakara 53. Ve iz ateyna Musa'l kitabe ve'l furkane le'allekum tehtedun. Böylece
hidayete eresiniz diye Musa'ya kitap ve Furkan verdiğimiz zaman bir taraftan kitabı veriyor, bir taraftan o kitapla nasıl öğretileceğini, o kitabın muhtevasının insanlara nasıl öğretileceğini, yani o kitapla nasıl hükmedileceğini Hazreti Musa'ya öğretiyor. Bu neyin yanlış, neyin doğru olduğunu öğreten bir Furkan öğretimidir. Ali İmran suresinin 4. ayet-i kerimesi min kablu hüden linnâsi ve enzelel furkan. Daha önceden insanlar için bir hidayet rehberi olarak Furkan'ı indirdi. Min kablu daha önce. Minellezine keferu bi ayatullahi lehum azabun şedid. Muhakkak ki o kimseler ki Allah'ın ayetlerini inkar ettiler, onlar için şiddetli bir azap var. Vallahi azizün züntikam ve Allah azizün züntikamdır. Azizdir, uludur, yücedir ve intikam alandır. Öyleyse insanlar için hidayet erdirici bir kitap, Bakara'nın işte Tevrat, hidayet erdirici bir kitap. Burada da gene Furkan diyor. Daha önce de Furkan'ı indirmiş Allah-u Teala. Gene bir hidayet rehberi. Hidayet rehberi olarak indirdi diyor. Min kabli hüden linnâsı, insanlar için hidayetçi olmak üzere, hidayet rehberi olmak üzere. Maide 44. İnna enzelne tevrate, muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik, inzal ettik. Fîhâ hüden, onda bir hidayet vardır ve nur, ve bir nur vardır. Yâkümü bîhen nebiyyün nellezîne eslemû lillezîne hâdû ve rabbâniyûne ve nehbârû. Kendileri teslim olmuş, hakka teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniyun

buradaki peygamberler Yahudi zamandaki Yahudi peygamberleri ve daha sonraki devirlerde de her kavmin içindeki Rabbaniyun ve ahbarlar hüküm vermeye yetkisi olanlar ve onlar onun üzerine şahitler oldular diyor Allah Teala. Ayetin önemli kısmı biz Tevrat'ı indirdik diyor Allah Teala. Onda hidayet ve nur vardır diyor. Fiha hüden ve nur. Tevrat'ta da gene Mümin Suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ve lekad ateyna Musa kitabe lalehum yetedun. Ve andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Yine kitap yani Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat bir hidayet rehberi, hidayetçi. Sadece Tevrat mı hidayetçidir? Hayır, İncil de hidayettir. Ama bu devre hitap eden asıl kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala nur olduğunu, hidayet rehberi olduğunu açık bir şekilde dizayn etmiş. İncil'e bakıyoruz şimdi. İncil hidayettir. Maide suresi 46. ayet-i kerime ve kafeyna ala asarihim bi İsa ibn Meryem'e musaddikan lima beyne yedeyhi minettevrati ve ateynahul İncil'e fihi hüden ve nurun ve musaddikan lima beyne yedeyhi minettevrati ve hüden ve mevizeten müttekin. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Hazreti Meryem'in oğlu İsa da Allah-u Teala'nın peygamberi ve daha evvelki peygamber Hazreti Musa'nın kitabını tasdik ediyor elindeki kitap yani İncil. Ve ayteynahül İncil'e ve ona İncil'i verdik diyor Allah Teala. Fihi hüden ve nurun. Onda hidayet vardır ve nur vardır diyor Allah Teala. Ne oldu? Tevrat'ta hidayet var, nur var. İncil'de hidayet var, nur var. Ve Tevrat kendisine evvel gelen kitapları tasdik ediyor. İncil Tevrat'ı tasdik ediyor. Ve hüden ve mevizeten müttekin ve müttekiler için, takva sahipleri için bir öğüt olan ve hidayete erdiren Tevrat'ı verdik diyor ona. Ve bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim içinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de hidayettir. Tevrat'ta hidayettir, İncil'de hidayettir, Kur'an-ı Kerim'de hidayettir. Ama insanlar Tevrat'tan da İncil'den de çoktan vazgeçmişler. Ne yazık ki zamanımıza gelinceye kadar Kur'an-ı Kerim'in de insanları hidayet erdirici bütün hükümleri devre dışı kalmış. Bu devirde bunları sizlere öğretmekle biz vazifeli kılındık. Kur'an-ı Kerim bir hidayet midir? İşte hidayet olduğunun ispatı Bakara 2. Zalikel kitabu la reybe fihi. İşte bu kitap onda hiç şüphe yoktur. Hüden lilmuttakin takva sahipleri için hidayettir. Bakara 97 Kul men kâne adüven li Cibril'e fe innehu nezzelehu alâ kalbike. Kim Cibril'e, Cebrail aleyhisselam'a yani düşmansa o zaman bilsin ki muhakkak ki

nezelehu ala kalbike bi iznillahi musaddikan lima beyne yedeyhi. Muhakkak ki o daha öncekileri, kitapları tasdik eden ve hidayet olan müminler için bir hidayet ve hüden ve büşra lil müminin müminler için bir hidayettir ve bir müjdedir. Müminleri müjde ediyor. Ve büşra lil müminin. Müminler için müjde ve müminleri müjdele. Lima beyne yedihi daha önceki kitapları musaddikan tasdik eden Kur'an-ı Kerim hem hidayet ve müminleri müjdele ediyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim Bakara 185'te de hidayet olduğu söyleniyor Kur'an-ı Kerim'in.

Allah Teala diyor ki şehr-i Ramazan ellezî ünzile fîhî Kur'ânû hüden linnâsi ve beyinâtin minel hüdâ vel furkân. Bu sayılı günler yani Ramazan ayıdır ki insanlar için bir hidayetçi olan ve furkan olan ve hüdadan beyine olan Kur'an bu ayın içinde indirilmiştir. Öyleyse burada açıkça Allah-u Teala insanlar için bir hidayet olan, hidayetçi olan da hidayet, hidayetçi olan ve bir furkan olan ve hüdadan Allah'tan bir ispat vesikası olan, beyine olan Kur'an burada indirilmiştir. Bakara 185'te de Kur'an-ı Kerim'in hidayetçi olduğu, hidayet olduğu açıklanıyor. Âl-i İmrân 138 Hâzâ beyânün linnâsi ve hüden ve mevzâtün lilmuttakîn. İşte bu ayetler insanlar için bir açıklama, bir hidayet ve takva sahipleri içinse bir öğüttür. Yani takva sahibi olduktan sonra ne yaparak hidayetini daha yüksek seviyelere ulaştıracak olan kişi, onun ifadesi bu. Allah Teala diyor ki En'am 157'de eğer bize de bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, yani hidayete erdiren beyine delil olan ve rahmet gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor Allah Teala Rabbinizden bir hidayet, hidayete erdiren bir beyine ve ispat vasıtası ve rahmet. Allah'ın rahmeti, hidayete erdiren bir vesile. Yusuf 111 Allah Teala diyor ki Yusuf 111'de ve hüden ve rahmeten likamin yuminun, mümin olan bir toplum için, topluluk için o bir rahmet ve hidayetçidir diyor, bir hidayettir diyor. O Kur'an hem hidayet hem de rahmettir diyor. Ve ma enzelna Nahl 64 ve ma enzelna aleykel kitabe illa litübeyyine lehumüllezihtelefu fihi ve huden ve rahmeten likamin yu'minun. Ve bu kitabı sana ihtilaf ettikleri şeyleri beyan etmek için, beyan etmenden ve mümin bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik diyor Allah Teala. Gene mümin kavme Kur'an-ı Kerim hem bir hidayet hem de rahmet. Allah Teala hüden ve büşra lil müminin diyor Neml 2'de. Müminler için bir hidayet ve müjdedir diyor. Neml 77'de ve gerçekten o müminler için bir hidayet ve rahmettir diyor. Bakara 97 o Kur'an müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir diyor. Bir hidayet ve müjdedir diyor. Fusilet 44'te de ki o Kur'an iman edenler için bir hidayettir ve bir şifadır. Ve Kur'an hidayete erdirir. Allah Teala Cin Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki elbette biz o yol gösterici kitabı yani Kur'an'ı işitince ona iman ettik.
kuran, kişileri imana ulaştıran bir özelliğin sahibi. Bunlar bir hidayet olan Kur'an'ı işitince diyor minel hüda, ona amin olduk, inandık. Bir hidayet olan Kur'an. Kur'an-ı Kerim kimler için hidayettir? Takva sahipleri için. Allah Teala diyor ki Bakara 2'de zalike kitabu la raybe fihi, bu kitap ki onda şüphe yoktur. Hüden lil muttakin, takva sahipleri için bir hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görünüyor ki Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Kur'an-ı Kerim bir hidayettir, rahmettir ve nurdur. Nasıl Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dinine Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde ezeli ve ebedi dindir diyorsa, bu ezeli ve ebedi dinin son peygamber indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ondan evvelkiler de hidayetti, nurdu. Kur'an-ı Kerim de hidayettir ve nurdur. Peygamberler indirilen şeriat kitaplarının da sonuncusudur. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala asırlar boyunca, insanlık tarihi boyunca indirdiklerinde insanlar için hiçbir değişiklik getirmemiştir. Hep aynı din yaşanmıştır ve asırlar geçince şeytan onu mahvetmiştir. İşte bugün zamanımızda 21. asırda, 3. bin yılda, milenyumda artık ne Yahudiler, ne Hristiyanlar, ne de İslam, Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. Gördük ki, Kur'an'daki İslam'ın 7 safhası da şimdiki ilim adamları tarafından bilinmiyor. Hepsi unutulmuş. 7 safhada unutulduğu cihetle hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemedikçe en ufak bir kurtuluş ümidi mevcut değil. Ve bunun öğretilmesi bu devirde bize verilen bir vazifedir. Sizlere açık olarak gösterdik ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, tabi olmak, sonra ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, 14 asra ve sahabe tarafından mutlak olarak gerçekleştirilmiş ve hepsi de Kur'an-ı Kerim'de farz. 14 asır sonra ise bu 7 safhanın 7'si de unutulmuş, insanların kurtuluşu. Eğer bu söylediklerimiz dikkate alınmazsa hiçbir şekilde İslam aleminde mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu bir uyarıdır. Hepinizi uyarıyoruz. Allah'ın dinini yaşamıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kendini mahvetmiştir. Dalalettedir, küfürdedir, gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Hüsrandadır. Tağutun kuludur, tağutun dostudur. Ve kafirdir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman sözlerimize lütfen dikkate alın. Biz sizin için, sizin kurtuluşunuz için varız. Hayatımızı sizin kurtuluşunuza adamamız emrolundu. Ve görüyorsunuz ki bu devirde bizden başka hiç kimse bu hakikatleri, Kur'an hakikatlerini bilmiyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hidayet konusunda inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayrın magdûbi aleyhim ve lezâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, bugün de sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir, konulu sohbetimizi inşallah devam ettireceğiz. İslam'ın birinci 7 basamağında Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın durumunu görmüştük. İkinci 7 basamağında 10 tane insanla irşat makamına nasıl ulaştığını görmüştük. Kişinin nasıl mümin olduğunu görmüştük. Ve üçüncü 7 basamağın sonuna kadar da gelmiştik. Ruhların Allah'a doğru yaptığı seyri süluku anlatıyorduk. Ve ruh 7. kata ulaşmıştı. Fetih kapısından içeri girmişti. Lehv-i Mahfuz'un yani 7. gökkatının fethi söz konusuydu. Bu konuşmamız inşallah buradan başlıyor. Elindeki kılıçla kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmele ile yola çıkan Evliya Namzede 7. gökkatında bir kapıyla karşılaşır. Bu kapı da devrin imamının dergahında bulunan altın kapının aynıdır. Kapı olarak aralarında hiçbir fark yoktur. İkisi de yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, yaklaşık 4 metre yüksekliğinde üzerinde baklava dilimleri bulunan, üzerinde bir kapı tokmağı veya kapı eli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Sol taraftan menteşeli ya da bağımlılığı sol taraftan, çünkü sağa doğru açılıyor. Ve 2 metre veya biraz daha geniş bir sahanlık var bu kapının altında ve 7 tane de mermer basamak var. Bu basamakların genişliği 2 metre ile 2,5 metre arasında. Ve iki tarafında trabzanlar var. Bu trabzanların 5. merdiven noktasında 2 trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir var. 7 tane bakladan oluşuyor. Bilek kalınlığında altın zincir, 7 bakladan oluşan. Ve oraya varan Evliya Namzede artık evliyalığı için sadece 7. kat kalmış. Elindeki altın, elindeki kılıçla, kılıç altın değil, o altın zincire bir defa vuruyor ve zincir 2'ye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki kapı, altın kapı açılıyor. Söylediğimiz gibi bu kapının aynı devrin imamının dergahında da var. Bu kapıdan içeri giren Veli Namzede 7. katın
ilk aleminin fethini tamamlar. Ve tavandan yukarıya doğru yükselir. Tavan onun geçişine imkan verecek olan bir hüviyette yaratılmıştır. Aslında normal bir tavan görünümündedir. Ve eğer aşağıdan bakarsanız yukarıya çıkan Evliya Namzedi'nin vücudunun yukarıya çıkan bölümlerini göremezsiniz. Yukarıya çıkan görür ki sol tarafında bir duvar var. Sıvaları olmayan, sadece taşlardan örülü bir duvar. Bu onun geçmişidir. Sağına döndüğü zamansa altıgen kader hücrelerini görür. Burası 7. katın 1. alemidir. Kader hücreleri. Oradan başlar, sonsuza kadar uzanır. Zemin katının 7. katın 1. alemi kader hücreleridir. Allah Teala kıyamet günü herkese hayat filmlerini gösterdikten sonra bu hayat filmlerini kıyamet günü ikiye ayırıyor. Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde Allah Teala'nın buyurduğu üzere Ebrar'ın rakamlı kitapları, hayat filmleri, yani bu söylediğimiz kader hücreleri iliğinde, yani 7. katın 1. aleminde, göklerin 7. katının 1. aleminde. Ama füccarın, yani şeytanla ilişki kurancı insanların kader hücreleri yerin 7. katında, zülmani alemin en alt katında, siccinde. O, orada da 7 alem var. Onun 1. aleminde. Ne yapmış Allah-u Teala? Kıyamet günü zamanı geriye götürmüş ve zamanın başlangıcında o kader hücrelerini illiğine ve siccine yerleştirmiş. İşte görünen odur ki kader hücrelerinin her bir altıgeni 24 saatlik bir zaman parçasını içerir. O hayat filmleri 24 saatlik parçalar halinde 7. kata yerleştirilmiştir. Zülmanilerin, şeytanla ilişki kuranların ise zemin kattan, yani dünyadan 7 kat daha aşağıda sicinde gene kader hücreleri vardır. Onlar da orada rakamlı kitaplarını, kader hücrelerini görürler. Başka bir ifadeyle bir yol, Allah'ın yolu aydınlanarak, nefsin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanarak, aydınlanmanın yarayı geçtiği noktada, ruhun Allah'a ulaştığı noktada karanlıktan aydınlığa doğru çıkarak hedefine doğru yürür. Daimi zikirde ise kalp %100 pırıl pırıl aydınlanacaktır. Şeytanın emrinde bulunanlarsa şeytana tapanlardan başlayarak onun büyüsüyle, hüddamıyla uğraşanlar, Allah-u Teala'nın yoluna girmeyenlere kadar bir sürü insan oraya gidecektir.
kader hücreleri oradadır, siccindedir. Orası kapkaranlık bir alemdir. Allah'ın dostlarının, nefslerinin kalbi karanlıktan, kapkaranlık bir noktadan başlar. Herkes gibi onların da kalbi, nefslerinin kalbi sadece afetlerden ölü olduğu için başlangıçta kapkaranlıktır. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki alem arasındaki farklılıklar çıkıyor ortaya. Allah'ın dostlarıyla şeytanın dostları. Allah'ın dostları veli ve evliya adını alır. Şeytanın dostları ise tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Alemlerden biri aydınlık, diğeri karanlık. Ve bu kişi zikre devam edecek. Kader hücrelerini aşacaktır. Ruhu kader hücrelerini aşacak ve Ümmül Kitab'a ulaşacaktır. Ümmül Kitab 7 tane alemin ikincisidir. Yolculuk söylediğimiz gibi soldan sağa doğru yapılır. Fetih kapısından giren birisi için yolculuk sağa doğru yapılacaktır. Ümmül Kitab alelade bir kitap zannedilmesin. Ümmül Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitaptır. Oradaki ruhların cesametine göre, büyüklüğüne göre konuşuyoruz. Ümmül Kitab Allah'ın bütün nebilerine, resullerine indirdiği bütün kitapları ihtiva eder. Ümmül Kitab boşlukta durur. Arşı tutan taraf melekler tarafından orada tutulur ama melekler görünmezler. Ümmül Kitab'ın altında bir kürsü var. Bu kürsüde devrin imamı vazifeli. Ve sağ tarafında kürsünün iki tarafından başlayan ve kürsü bir bilardo uzunluğuna duran bir bilardo masası dikdörtgenini ifade eder. Ve sağındaki kişi en kıdemlidir ruhlar arasında. Oradan itibaren kürsünün boyunca İnsan ruhları birer birer yerleşmişlerdir. Çevresinde her zaman 60 kişi vardır. Ve onlara Ümmül Kitab hakkında gerekli bilgileri verir. Ümmül Kitab'ın bir sayfası açıktır. Bu bir sırdır. Hangi sayfasının açık olduğunu o kitabı görenler bilirler. O zaman Neml suresinin 82. ayet-i kerimesinin sırrı açıklanmış olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan eğitim, Ümmül Kitab konusundaki bilgiler ruhlara birer birer ulaştırılır. Üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Bu bildiğimiz hüviyette bir deniz, denizin derinliklerine dalınıp oradaki sırlar öğrenilir. Kudret Denizi Allah-u Teala'nın evliyasının soldan sağa yaptığı alemler yolculuğunda üçüncü alemidir. Kendisine ait sırları taşır. Dördüncü alem makam-ı mahmuttur.
Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Onunla birlikte evvela 4 halife, sonra da bütün sahabe ve arkalarında pek çok insan ruhu, hepsi ruh olarak tabiatıyla orada bulunuyor.

Beşinci Alem Divanı Salihin. Salihlerin divanı, dairesel bir cami şeklinde dizayn edilmiş, balkonları olan bir cami ve burada toplantılar yapılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene orada. Divanı Salihin, salihlerin bulunduğu bir hüviyet gösteriyor. Sonra buradan da altıncı aleme, zikir hücrelerine ulaşılır. Bu alemlerin hepsi aydınlıktır, pırıl pırıldır. Zikir hücreleri ise loş bir aydınlığı ifade eder. Gözleri yormayacak olan loş bir aydınlık. Çok sayıda, yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf küreler yere, zemine oturmuş vaziyette şeffaf küreler. Bu kürelerin içinde zikir yapan ruhlar. Çok muntazam bir arayla ve sırayla dizilmişler. Soldan sağa düz bir sıra. Her bir zikir hücresinin hizasında ileriye doğru da düz bir sıra. Soldan sağa çok sayıda küre, her birinin arkasında da ileriye doğru uzanmış gene küreler. Bu zikir hücrelerindeki ruhlar zikir yapıyorlar özel oturuşlarıyla. Ayakları sollarında, sol taraflarında, iki ayağın bilekleri üst üste gelmiş durumda oturuyorlar ve zikir yapıyorlar. Genellikle kalpte görünüyor zikir. Sevgili kardeşlerim, bu zikir hücrelerinde devrini tamamlamış olan bir kişi oradan ayrılır, uçarak indi ilahiye ve indi ilahinin en yüksek noktasına, Sedretül Münteha'ya ulaşır. Boşlukta duran bir ağaç, kökleri yerde değil. İşte bu Sedretül Münteha, varlıklar aleminin sonudur. Ya da yokluğun başladığı yerdir. İndi ilahinin en üst noktasıdır. İndi ilahide gördüğünüz şeyler tahtlar olacaktır. Huzur namazı olacaktır. Ve buna paralel bir dizayn söz konusu olacaktır. İndi ilahide her zaman tahtları göreceksiniz. Huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda
çimenlerin üzerindeki seccadelerde kılınır namaz. Böyle bir dizaynda önde huzur namazının imamı vardır. Arkasında iki kişi, sonra bir kişi. Onların arkasında iki kişi devrin imamının, iki baş veziri, sonra da yedi veziri söz konusudur. Sonra da onarlık sıralar başlar. Birinci den itibaren 1, 2, 3, 4 sıra bu onarlık sıralardan evvel son bir 7'li sıra vardır. Bembeyaz elbiseleriyle onlar kutuplardır. Her devirde 7 tane kutup hep hazır bulunur. Bu kutupların Allah-u Teala'nın bize bunları gösterdiği noktadan bugüne kadar değişmeyen birisi Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Kutbül Aktab'tır. Kutupların başındadır. Sağ taraftadır. Bembeyaz elbiseleriyle vardır. Beyaz sakalları. Bir de deri bir iple bir torba, küçük bir torba boynunda asılıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ondan sonra onarlık sıralar başlar. İlk dört onarlık sıra kırkları, sonraki yedi sıra yetmişleri ifade eder. Birinciler siyah cübbelidir ve koyu gri kürk vardır cübbelerinin boynunda ve altın sırma kordonla çapraz kordonlar vardır önlerinde cübbelerinin. Yetmişlerin ise bal rengi cübbeleri. Sonra başka renkli birçok gruplar göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın sırları söylemekle bitmez. Hangi ruh zikir hücrelerinde tamamlamışsa dizaynını, o oradan Sitretül Müntaha'ya ulaşır ve Sitretül Müntaha'dan yukarıya doğru dikey olarak yükselir ve Allah'a ulaşır. Bu vuslattır. Ruhun 21. basamakta Allah'a ulaşılmasıdır ve üzerinize Allah-u Teala 12 defa farz kılmıştır ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. İşte İslam Allah'a teslim olmaktır ki bu ilk teslimdir. Ruhunuzun Allah'a teslimidir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında kaybolur. Kaybolduğu zaman 21. basamağı aşmış ve 22. basamağa ulaşmış olursunuz. Allah-u Teala ruhun Allah'ın zatında kaybolmasına

Allah'a sarılmak diyor. Va'tesemu billahi. Allah'a sarılmak. Ama aynı zamanda meaba sığınmak da buyuruluyor. Meaba sığınmak. Allah meaptır, sığınaktır. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vallahu indehu husnul meab. Ve yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'tır. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani Allah'a ulaşmak üzere, hakka ulaşmak üzere yola çıkılacak gündür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur, sığınak olur buyuruyor Allah Teala. Sığınağa sığınmış olan kişi de, meaba sığınmış olan kişi de, gene meaba sığınmış, ulaşmış anlamına evvab adını alıyor. Böyle bir dizaynda sığınağa sığınmak Allah Teala tarafından Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle tarif ediliyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzufetül cennatü lil muttakine gayri vahid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvab olanlar ve hafiz olanlar için. Evvab, Allah'a geri dönmüş, Allah'a sığınmış, sığınağa sığınmış manasına geliyor. Hafiz de başının üzerinde muhafız taşıyan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir muhteva taşıyor. Ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ruhun yok olması, yani Allah'a sarılmak.

Nisa 175 Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Buradaki tarife baktığımız zaman Allah'a varmayı dileyenlere amil olanlar diyor Allah Teala ve ona sarılmayı dileyenleri de devreye almış. Vatesemu billahi diyor. Vellezine amenu vatesemu billahi. Onlar ki ve onlar ki amenudurlar, amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ve vatesemu billahi ve Allah'a sarılmayı dilerler. İşte onların sırat-ı müstakime ulaştırılacakları bildiriliyor. Demek ki ruhun Allah'ın zatında kaybolması, Allah'ın zatında yok olması hedeftir. Böyle olan kişiler Kur'an-ı Kerim'de evvab adını alıyorlar. Meaba sığınmış olanlar Allah'a hayattayken ruhlarını geri döndürüp ulaştırmış olanlar. Böylece vuslat olayı tahakkuk ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz niçin Allah söz vermiş diyoruz? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kânu yercullâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği o gün. Allah Teala'nın dizayn ettiği muhteva içerisinde öyle bir dizayn görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zatına ulaştırmayı dilemiş ki 12 defa üzerimize farz kılmış bunu ve söz vermiş aynı zamanda. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ankebut 5. Amel olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim
ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır. Bu Allah'a mülaki olma ifadesi, yani Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır manasına geliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir bütünü görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah'ın sizi ulaştıracağı bu hedefi hiç unutmayacaksınız. İslam mutlak olarak evliyalığa ulaştırır. İslam'ı yaşayan kişi, İslam'ı yaşamak isteyen kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. İslam'ı yaşamak isteyen kişiyle yaşamak istemeyen kişi birbirinden akla kara kadar ayrıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. İslam olmak şerefine sadece onlar erebilir. İslam kelimesi bildiğiniz gibi teslim anlamını içeriyor. Her şeyden önce ruhunuzun Allah'a teslimi birinci safhada gelir. Ruhunuzun Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve İslam olmanın birincil teslimini, ilk teslimini gerçekleştireceksiniz. Bu teslimlerin ilkidir. 22. basamakta gerçekleşir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve 22. basamakta Allah'a teslim olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'ın evliyası olursunuz. İnsanlar şeytanın igvasından, kandırmasından kendilerini kurtarabilmiş olsalardı, ona inanmamayı başarabilselerdi, herkes Allah'ın evliyası olurdu. Çünkü evliya olmak Allah'ın vücuda getirdiği bir vetiredir. Kimse kendisi evliya olmaz. Allah onları evliya yapar. Bu kişilerin yaptıkları şey sadece

Allah'a ulaştırır. Kendisi mürşide ulaştırıp teslim olur. Allah'tan aldığı 10 tane insanla ve Allah onu ruhen kendisine ulaştırır. 10 ihsanı veren de Allah'tır. Ruhu kendisine ulaştıran da Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İşte burası evliya olma noktası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmışsa, işte o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka Allah'a ulaştırır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Buraya kadar Allah'ın yardımıyla hiçbir zahmet çekmeden 33 bin zikre ulaşan herkes Allah'ın zatına normal standartlarda ulaşır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Acaba nefs ne olmuştur bu süreç içerisinde? Her kademede %7 nur birikerek, fazilet birikerek nefsin kalbinde, %49 fazilet birikimi, %2'de rahmet birikimi oluşarak kişinin nefsinin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Şeytan yalnız nefsinizin karanlıklarına, afetlerine tesir edebileceği için şeytanın hakimiyet alanı, tesir edebileceği saha %100'den %51 azalarak %49'a düşmüştür. Artık şeytan size hakim değildir. Bu sebeple afetlerin yok olduğu oranda fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusudur ve bu noktada nefsinizin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla kaplandığı için, şeytanın hakimiyet alanı %51 azaldığı için fizik vücudunuz da şeytana kul olduğu, şeytana kul olmasının Allah'a kul olmaktan daha fazla olduğu devreyi tamamlamış, Allah'a kul olmasının şeytana kul olmaktan daha üstün olduğu bir devreye ulaşmıştır. O kişi artık bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olarak adedilir Allah-u Teala tarafından. İfadeye gelin yeniden bakalım. Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Elem ehad ileyküm ya beni Âdeme en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sıratı mustakim. Ey Âdemoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sıratımızda kimdir diyor Allah Teala. Allah hepimizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız lazım geldiğine dair ahd almış. İşte bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a fizik vücudunuzun kul olması gerçekleşmiş.

etmiştir. Kulluk tamamlanmamıştır. Ama şeytana kulunmaktan daha çok Allah'a kul olduğunuz noktaya ulaşmışsınızdır. Artık Allah Teala sizi şeytana kul olan bir kişi olarak değil, Allah'a kul olan bir kişi olarak görüyor. Kulluk giderek daha yüksek boyutlara çıkacak ve tamamlanacaktır. 22. basamak fena makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada artık velayet üzresiniz. Allah'ın evliyası oldunuz. Önünüzde 7 tane velayet makamı var. 1. Fena makamı, 2. Beka makamı, 3. Zühd makamı, 4. Muhsinler makamı, 5. İhlas makamı, 6. Gulüvebap makamı, 4. makam Muhsinler makamı, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. 5. makam Gulüvebap makamı, daimi zikre ulaştığınız yer. 6. makam İhlas makamı, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz makam. 7. makamsa salah makamı. Burada safhalarla makamlar arasında bir farklılık var.

Daimi zikre ulaştığınız makamın adı Ulul Elbab makamıdır. Ama nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yer bundan bir sonraki makam olan İhlas makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Makamlar da 7 tane. İslam'ın safhaları da 7 tane. Ama makamlar 21. basamaktan sonra başlarlar. Yani 22. basamak 1. velayet makamıdır. Evvelki 21 basamakta velayet olmadığı için makam da yoktur. Makamlar 22. basamakla başlarlar. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı isimli 7 tane makam söz konusudur. İslam'ın bu 7 makamı velayetin bütününü ihata eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz, ruhunuzun Allah'a sarıldığı, sığınağa sığındığı, bir başka ifadeyle Allah'ın zatında yok olduğu makam, fena fillah makamıdır. Fena, yok olmak demek. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olma makamı. Yani sığınağa sığınıp sığınağın içinde kaybolmak. Yani Allah'a ulaşıp Allah'ın içinde, Allah'ın zatında kaybolmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Allah Teala'nın zatına ulaşma keyfiyeti Allah Teala tarafından kesin bir açıklamayla ifade buyuruluyor. Yunus Suresinin Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ. Allah dilediği kişiyi ona kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bu insanlardan, Allah'ın seçtiği insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. İşte 21. basamak Allah'a ulaşma basamağıdır. Meyap oluş ise Allah'ın zatında yok olmak manasına gelir. Öyleyse meyap Allah'ın zatıdır, sığınaktır. Allah insanlara sığınaktır. Bu sığınağa sığınan kişi fena makamının sahibi olur. Yani Allah'a ulaşmaktan bir sonraki noktaya ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, eğer sizler ruhlarınızı Allah'a ulaştırmasaydınız, Allah'ın evliyası olamazdınız. Ama
Allah'a ruhlarınızı ulaştırmadan öldüğünüz zaman ruhunuzu Azrail aleyhisselam mutlaka Allah'a ulaştıracaktı. Yani sizler isteseniz de istemeseniz de ruhunuz önünde sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Önemli olan sizlerin bunu istemesi, bilerek, isteyerek Allah'a kul olmanızdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim ederek evvap kulluğa ulaşırsınız. Allah'a ulaşma kulluğu, Allah'ın kulu olduğunuz kesin. Çünkü şeytanın kulu olduğunuz devrede şeytan size hakimdi, nefsinizin afetlerine. Ama bu noktadan itibaren nefsinizin kalbinde şeytan duruma hakim değil. Hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş durumda. Ve siz artık Allah'ın kulusunuz. İşte fena makamının dizaynında Allah-u Teala bu açıklamayı yapıyor. Ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması, sığınağa, bir sığınak olan Allah'a sığınması, Allah'ın veya Allah'a sarılması. Üçü de aynı manaya geliyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam'ın ilk manası, teslim istikametindeki ilk hedefi ve dolayısıyla daha derin manalarının en hafifi, en satıhta olanı ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Söylediğimiz gibi 3 ay ile 6 ay arasında değişen bir vetiredir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlattığımız gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Yüce Rabbimiz, nasıl olur da ona hayran olmayız? O bizleri, bizim kendimizi sevdiğimizden, bizim onu sevdiğimizden belki 1000 kat fazla sever. Biz 1 ünite Allah'ı seversek, Allah bizi 1000 ünite severse, biz 2 ünite Allah-u Teala'yı sevdiğimiz zaman Allah 2000 ünite bizi sever. 3 ünite Allah'ı sevdiğimiz zaman 3000 ünite sever. O sonsuz sevginin sahibidir. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte sevgili kardeşlerim, makamları kısaca bir gözden geçirdiğimiz zaman velayet makamlarının 7 tane olduğunu görmüştük. Birinci makam fena makamı. 22. basamağın makamı. Fena fillah, Allah'ın zatında yok olmak demek. Anlattığımız husus oydu. Sonra beka makamına geliyor. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51 iken zikriniz devamlı artacağı için %61'e kadar ulaşır. %61'e
ulaştığı noktada bir başka olay tahakkuk edecektir. %61'de Allah-u Teala size bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara Rablerinin indinde bir yurt var diyor. Allah'ın indi ilahisinde, Allah'ın huzurunda bir yurt, bir taht. Allah-u Teala kimin nefsinin kalbindeki nurlar %61'i aşarsa o kişiye bir taht ihsan ediyor. Teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. İndi ilahide Allah'ın indinde bir yurt vardır, bir teslim yurdu vardır diyor. Orada Allah-u Teala'nın indinde huzur namazının kılındığı o ortamda arkadan huzur namazının imamına doğru bakıyorsanız yukarıdan onun sağ tarafında önü boşluktur. Sol tarafında yerden 4 metre yükseklikten başlayan tahtlar göreceksiniz. İşte o tahtlar Allah'ın evliyalarının tahtlarıdır. Ve orada arşı tutan melekler tarafından gökte hiçbir yere dayanmaksızın boşlukta dururlar. İşte o tahtlara Allah-u Teala kimi layık görürse, erayık veya sürratlı tahtlardır bunlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kimin zikri nefsinin kalbinde %61 nuru oluşturursa o kişi beka makamının sahibi olur. Beka makamını zühd makamı takip edecektir. Ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa, nefsin kalbindeki nurların %71'i aştığı noktadır orası. Ve kişi zühd makamının sahibi olur. Zühd makamı bir yaşam stili olarak, bir insanların davranış biçimi açıklaması olarak Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Yusuf'un kardeşleri diyor, Yusuf'a karşı zahittiler. Ona önem vermiyorlardı. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Ona değer vermiyorlardı. İşte zikre veya zikirsizliğe değer vermek nasıl belli olacak?
her gün 24 saattir. Kim 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı her gün 12 saatten daha fazla zikredebiliyorsa o zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hayatınızın en büyük ibadeti, en sağlam ibadeti zikirdir. Hani şu şeytanın farzların arasından çıkardığı zikir. Öyleyse eğer zikriniz günün yarısını aşamazsa fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması hiçbir zaman mümkün olmaz. Kim fizik vücudunu teslim etmiştir? Zühd makamını aşabilen herkes. Zühd makamının başlangıç noktası günün yarısından daha çok zikirdir. Ne diyordu Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminuz kürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla bir zaman aralığında zikredin. Öyleyse Allah'ı çok zikretmek söz konusu olan bu. Allah'ı çok zikretmek. Kim böyleyse o zahitlerden olur. Zühd makamı fizik vücudun teslimine zemin hazırlayan makamın adıdır. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.

O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha çok fizik vücudu asil olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın insanla olan ilişkisinde fizik vücudunun Allah'a teslimi nasıl bir değer taşır, bunu yaşayacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %19 karanlık olduğu bir dönemde fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin karanlıkları onu hiç alakadar etmez. Dikkate almaz nefsinizin kalan %19 karanlığının isyanını hiç dikkate almaz. Onlardan gelen tepki fizik vücuda hiç alakadar etmez. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Böyle bir dizaynda fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Peki mutluluğu bu noktada %100 yaşar mısınız? Yaşayamazsınız. Çünkü nefsinizin kalbi hala %19 afetlerle doludur. Ve mutluluğunuza %19 bir engel vardır mutlak saadetinize. Sizin yaptığınız bazı şeylerden, güzel davranışlarınızdan nefsinizin afetleri hoşlanmayacaklardır. Ve içinizde, iç dünyanızda, nefsinizde bir sıkıntı gene ara sıra oluşacaktır. Yani sonsuz mutluluğu bu noktada yaşamanız henüz mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayetin dördüncü makamı fizik vücudunuzun Allah'a teslimi makamıdır. Yani muhsinler makamıdır. Beşinci makam nefsinizin Allah'a teslimi konusundaki ilk adımınız olan hikmet makamıdır. Ulul Elbab makamıdır. Kimdir Ulul Elbab? Tarif veriyor Allah Teala. Li Ulul Elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Li Ulul Elbab diye başlıyor Allah Teala. O Ulul Elbab kullarım için diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyor veya yatıyor. Bu yatışın
yan üstü olmasını istiyor Allah-u Teala emri o standartta. Öyleyse ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri hikmet sahipleridir. Bu durumda

acaba ulul elbab makamına ulaşan daimi zikrin sahibi olan insanlar hangi özelliklerin sahipleridir? Daimi zikrin sahibi olan kişi ulul elbaptır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hikmet sahibidir. Bunlar yedi özellik gösterirler. Buraya ulaşmamış olan kişilerden farklı yedi özellik. Bir, daimi zikre ulaşmışlardır. İki, bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani nefslerinin kalplerinde kendilerini Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek isteyen veya yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eden afetler onların içinde artık mevcut değildir. Daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Bu sebeple afetler mevcut değildir nefslerinin kalbinde. Daimi zikir sebebiyle hepsi yok olmuştur. Nasıl olur bu? Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişiye Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, o kişi uyurken de, ayaktayken de hep zikredeceği için rahmetle faz ve rahmetle salavat devamlı olarak o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve zülmani kapıya inmiş olan mührün üzerinde baskı devam edecektir. O kişi ölünceye kadar kesintisiz olarak bu baskı hep devam edecektir. Öyleyse buradaki dizaynda o kişinin ölüm anına kadar devam eden bir baskı söz konusudur. Zülmani kapıyı örten mührün üzerine bir baskı. Bu baskı varsa ne olur? Bu baskı varsa sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu baskı varsa zülmani kapı asla açılamaz. Yani ne olur? Yani şeytanın karanlıkları, öfkeyi, kini, kıskançlığı, düşmanlığı, nefreti ve bunlarla beraber 19 tane negatif faktörü içeren karanlıkların artık nefsinizin kalbine girebilmek imkanı sıfırdır. Siz hayatta olduğunuz sürece nefsinizin kalbine bu afetler giremezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Giremezlerse ne olur? Giremezlerse nefsinizin kalbi bir daha asla kararmaz. %100 faziletlerle dolu kalır. Yani ruhunuzun kalbindeki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi devam ettirirlerken nefsinizin kalbindeki faziletler de tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi usul ittihaz etmişlerdir. Yapıları buna göredir. O zaman ne olur? O zaman iç dünyanızdaki kavga da, dış dünyanızdaki kavga da biter. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Neden?
Çünkü nefsiniz de ruhunuzun bütün özelliklerine ulaşmıştır. Artık afetler yoktur nefsinizin kalbinde. Artık nefsinizin kalbinde fazıllar vardır, faziletler vardır. Ruhunuzun hasletleriyle aynı paralelde olan, Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen faziletler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu noktada Ulu'l-Elbab makamında kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Niçin? Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Öyleyse iki özellik. Bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Peki bunun neticesi ne olur? Allah'ın iki mükafatı mutlaka muktesef hak olarak, iktisap ettiği bir hak olarak ona verilir. Bir, kalp gözü mutlaka açılır. İki, kalp kulağı mutlaka açılır. Dört özellik oldu. Daimi zikrin sahibi, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler sıfır. Hem kalp gözü açık, hem de kalp kulağı açık. Bu dört tane esas olgudur, esas şarttır, temel şarttır. Bu dört tane temel şart, üç vasıf şartını oluşturur. Bir, bu kişi ehli hayırdır. Neden? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahipleri her an zikrettikleri için her an derecat kaybederler. Affedersiniz, tam aksine. Her an derecat kazanırlar. Derecat kazanmak Kur'an-ı Kerim'de hayır olarak ifade ediliyor. Bu sebeple Allah-u Teala onlara hayır sahipleri diyor. Diyor ki Allah-u Teala, Allah hikmeti dilediğine, yani hikmete layık olana verir. Allah kime hikmet verdiyse ona büyük hayır verilmiştir. Kişi hayrın sahibi olur. Böyle bir dizaynda kişinin hayrın sahibi olduğu bir ortamda acaba nereye ulaşır sonuç? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin hayrın sahibi olduğu bu ortamda o kişi aynı zamanda hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olduğu için hayır sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için hem hikmet hem de hayır sahibi olmuştur. Hem de tezekkür sahibi olmuştur. Tezekkür sahibi olan bu kişi Allah'ın bütün hükümlerini öğrenen kişidir. Hangi ayete bakarsa Kur'an-ı Kerim'de o ayet eğer Kur'an'ın, İslam'ın 28 basamağıyla 4 tane 7 basamağıyla alakalıysa hangi ayetin 28 basamağın hangisine ait olduğunu bir bakışta görür.
Bu kişi hüküm sahibidir. Bu açıdan. İkincisi, bu kişi hakem olmanın bütün özelliklerine Allah-u Teala tarafından kavuşturulmuştur. Üçüncüsü, bu kişi hakim olmanın bütün özelliklerine Allah-u Teala tarafından kavuşturulmuştur. Bu kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Hikmet sahibidir. Ulu'l-Elbab makamı demek ki kişiyi hikmet sahibi yapıyor. Ulu'l-Elbab makamı kişiyi bir yerlere ulaştırıyor. Kişi hikmet makamının sahibi, dört tane temel şartın sahibi, üç tane de vasıf şartının sahibi. Üç vasıf şartından üçüncüsü ehli tezekkür olmak. Allah ile her an konuşma imkanının sahibi kişi. Allah'a her an sorabilmek imkanının sahibi ve her an güzellikleri Allah'tan aldığı bir dizayn içinde yaşayacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı böyle bir dizayn. Ulu'l-Elbab makamı, daimi zikir makamı, Aynel Yakin'in başlangıç noktası, ve İlmel Yakin dört basamak evvel zaten bitmiş. Aynel Yakin hikmeti muhtevasını alır. Aynel Yakin'in birinci makamı Ulu'l-Elbab makamıdır. Burada kişiye Allah-u Teala onun kalp gözünü açarak zemin katı gösterir. Yani devrin imamının dergahının özelliklerini gösterir. İnsan ruhları nasıl bir sıralamanın içinde ana dergahta, nasıl onarlık sıralar teşekkür ediyor. İlk sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi, herkesin önünde rahleler ve Kur'an-ı Kerimler, önde erkekler dizisi, arkada hanımlar dizisi, onarlık sıralar devam ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyoruz. Ana dergâhta altın kapıyı gösterir Allah-u Teala. Seyr-i sülûka çıkanların nasıl evvela secde ettiklerini, secdeden sonra nasıl altın kapıdan sağ kanat velisi, sol kanat velisi, yani sultan, arkadan da bütün evliya namzetlerinin birer birer seyr-i sülûka nasıl çıktıklarını ve gökte nasıl tek bir sıra oluşturulduğunu ve herkesin ayakta olarak saf halinde yukarıya yükseldiğini, yani birçok insan ruhu yan yana hepsi beraber saf halinde yükseliyorlar. Biri önde, ötekiler arkada değil. Hepsi yan yana. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve hanım sultan. Sağdan sola doğru bir sıra ve saf halinde bir yükselme. Tek bir sıra. Herkes yukarı doğru yükseliyor. Biri ötekinin altında, üstünde falan değil. Hepsi aynı hizada. Sonra
Bir gün Allah Teala bu kişiye ansızın birinci gök katını gösterir. İşte burada ulü'l-elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ve göğün birinci katı, ikinci katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birer birer gösterilir. Her katta hangi işlemlerin olduğu birer birer gösterilir. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösterilir. En son Sitretül Müntaha gösterilir. Ne zaman Sitretül Müntaha'yı görürse kişi, o gün ihlas makamını tamamlamıştır. Yani nefsi Allah'a gerçek anlamda bu noktada teslim olmuştur. Sekiz defa evvela zemin katın gösterilmesi, birinci defa ulü'l-elbab makamında, hikmet makamının ikinci makamı olan ihlas makamında ise yedi tane gök katı, nefsin kalbinin sekiz kademe, sekiz mertebe müzeyyen olması yaşanır. Allah'ın güzellikleriyle süslenmesi. O kişiye düşman olanların bile o kişi tarafından sevilmeye başlaması, onların da insan olduğunu düşünmesi, Allah'ın kulu olduğunu düşünmesi, hiç kimseden bu kişinin nefret etmesinin mümkün olmadığı, düşmanlarını da sevdiği bir ortam oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah Teala bir kişiye son noktayı, Sitretül Müntaha'yı gösterirse, indi ilahideki bütün özellikleri gösterdikten sonra Sitretül Müntaha'yı gösterirse, o kişi ihlas makamını orada tamamlamıştır. Ve yeni bir makama geçiş için Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh, ihlas makamından salah makamına geçiştir. Öyleyse Tövbe-i Nasuh'un dizaynına dikkatle bakın. İhlas makamından salah makamına geçiş. Allah Teala'nın söylediklerini kişi birer birer tekrar eder ve Tövbe-i Nasuh'unu tamamlar. Tövbe-i Nasuh, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir tövbe türüdür. Neden kişi tövbesinden vazgeçemez? Çünkü onu tövbesinden vazgeçirecek olan afetler artık o kişide mevcut değildir. Onun için bu tövbe, tövbe standartlarının dışına kişinin çıkması mümkün olmayan bir tövbedir. Onun için adı nasuh tövbesidir. Değiştirilmeyen tövbe. Böyle bir tövbeyle tövbe eden kişi İhlas makamını bitirmiştir ve evliyalık mertebelerinin, velayet mertebelerinin, velayet makamlarının dememiz daha doğru, son makamına gelmiştir. Burası salah makamıdır. Salah makamı yedi tane kademe içerir. Birinci kademede tövbe-i nasuh vardır.
kim tövbe-i nasuha davet edilip tövbe-i nasuha gerçekleşmişse o kişi salah makamının birinci kademesindedir. İkinci kademe kimlerindir? İkinci kademedeki kişilerin Allah günahlarını örter. Hangi günahlarını? Günahları sevaba çevrilmemiş miydi? Çevrilmişti. O kişi mürşidine ulaştığı an Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahları sevaba çevrilmişti. Peki o zaman hangi dizayn içerisinde bu kişinin Allah-u Teala günahlarını örtüyor? Bu günahlar madem ki sevaba çevrilmişti, neden örtülüyor? O günahlar değil. Bu kişi mürşidine ulaştığı güne kadar günahlar işlemişti, onlar sevaba çevrilmişti. Ama mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bu kişinin nefsindeki afetler yok olmadı ki. Ve afetler var olduğu sürece bu kişi günahlar işlemeye devam etti. İşte o mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları da bu makamda salah makamının ikinci mertebesinde Allah-u Teala örtüyor. Kişi yaşarsa daha öteye de gidecek Allah-u Teala. Kişinin hayatı devam ediyor ve Allah-u Teala ona salah nurunu veriyor. Üçüncü mertebesi salah makamının. Kişinin nuru tamamlanıyor. Ne demek bu nurun tamamlanması? Allah-u Teala bu konuda diyor ki onlar derler ki diyor nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki ya Rabbi nurumuzu tamamla. Derler ki ya Rabbi bize mağfiret et. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Peki nurları önlerinde ve sağlarında zaten yürüyorlar. Nedir bu nur? Bu nur onların mürşitlerinin tabiyet anında, mürşitlerine tabiyet anında devrin imamının ruhu başlarının üzerine girip yerleşmişti. İşte o önlerinde ve sağlarındaki nurdur. Şimdi de nurumuzu tamamla diyorlar. Böylece Allah-u Teala onlara salah nurunu veriyor. Ve üçüncü kademesine ulaşıyorlar. Salah makamının. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Onlar diyorlar ki ya Rabbi bize mağfiret eyle. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Günahları zaten sevaba çevrilmişti. 21. 14. basamakta affedersiniz. Ondan sonra işledikleri günahlar da örtülmüştü. İşte o sevaba çevrilmeyen, sadece örtülen günahların bu sefer de sevaba çevrilmesini talep ediyorlar. Ve onlara Allah-u Teala bir defa daha mağfiret ediyor. Bu mağfiretle onlar bütün günahları mağfiret edilmiş,
sevaba çevrilmiş bir özelliğe kavuşuyorlar. Hem müşriklerine tabi olmadan evvelki günahları sevaba çevrilmişti. 14. basamakta. Burada 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde onların mürşitlerine ulaştıktan sonra işledikleri günahlarda, daimi zikre ulaşmadan evvel işledikleri günahlarda bir defa daha o günahlarda sevaba çevriliyor. Böylece bu insanlar kalpleri müzeyyen olan insanlar oluyor. Hem günahları bütünüyle sevaba çevrildiği için, mürşitlerine ulaşmadan evvelki günahları da mürşitlerine ulaştıktan sonra daimi zikre kadar işledikleri günahları da hepsi sevaba çevrilmiş oluyor. Ve başlarının üzerinde salah nuru var. Tövbe-i nasuh, arkasından günahların örtülmesi, arkasından salah nurunun verilmesi ve arkasından o kişinin günahlarına Allah-u Teala'nın mağfiret etmesi, 4 kademe içerir. Salah makamının 4 kademesini içerir. Bu aynı zamanda o kişinin kalbinin 4 mertebe müzeyyen olmasıdır. Süslenmesidir. Tezyin, süslemek demektir. Tezyin sanatı, süsleme sanatıdır. Ve böyle bir ortamda da kalp tezyin ediliyor. Etraftaki insanlara karşı olan şey sadece sevgiyi oluşturuyor. Kimse o kişinin düşmanı olamıyor artık. Kalpte sadece dostluğa müteallik hususlar yerleşiyor. O kişi eğer bir savaş verecekse bu savaşı kendisi için veremez, ancak Allah için verir. Öyleyse artık o kişi için düşman yoktur. Sadece sevgi vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası salah makamının 4. kademesi. Burası irşada ulaşma kademesi. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı.

İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün gelecek nesillere bütün sahabenin irşada ulaştığını projekte ediyor, ulaştırıyor. Onları sahabenin güzellikleriyle sevindiriyor, yüreklerini ferahlatıyor. Demek ki sahabe bütün bu güzellikleri yaşamışlar diye düşünüyor kişi. Dördüncü mertebe, salih makamının dördüncü mertebesi irşada ulaşmak. İrşada ulaşmak bir safhadır. Tıpkı nefsin Allah'a teslimi gibi bir safhadır. Ve burası salih makamının dördüncü kademesi. Salih makamındaki dört mertebe nefsin tezyin edilmesinin, süslenmesinin sonucuna ulaştırır kişiyi. Burada kişi iradesini Allah'a teslim etmenin bütün şartlarına sahiptir. Artık bu noktada Allah'ın iradesine bağlanmak dayanılmaz bir istek olur kişide. Allah'ın bu seviyeye ulaşmış olan evliyası artık irşad etmek için sadece irade teslimine ihtiyacı olan son bir adımla irşad makamına oturacak olan kişidir. İrşad edilmiştir, irşada ulaşmıştır. Allah ona artık irşad etme yetkisini verecektir. Neyle? İradesini Allah'ın iradesine bağlamasıyla ve kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. İradesini Allah'ın iradesine bağlamak üzere, iradesini Allah'a teslim etmek üzere. Allah-u Teala cüz'i iradeyi teslim alır ve kendi iradesine bağlar. Burası bir hakkın takva kademesidir. Burası hakkul yakin takva kademesidir. Burası iradenin Allah'ın iradesine bağlandığı kademedir. Yani kişi artık kendi iradesiyle bir karar vermek, bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her davranışını Allah-u Teala ona emredecektir. O Allah-u Teala'dan sormak istediği zaman soracak ve nasıl davranması lazım geldiğini Allah ona mutlaka bildirecektir. İşte burası kişinin irşat makamına tayin edildiği yerdir. Allah-u Teala burada İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur kılınmak, Allah'ın emrini alıp o emre göre irşad etmek manasına gelir. Mezun kılınmak da bunun tatbikatının yetkisinin bu kişiye verilmesi anlamına gelir. Yetkili kılınması anlamına gelir. Bu yetkisini sadece Allah'ın iradesinin önderliğinde, Allah'ın iradesinin emrinde gerçekleştirebilir. İşte onlar Allah'ın irşat makamına tayin ettikleridir. Sahabe Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu büyük hakikati şöyle anlatıyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı.

Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında indirilmiştir. 23 yıl. 40 yaşından 63 yaşına kadar. Ama bu 23 yılda indirilen Kur'an-ı Kerim indirildiği tarihten sonraki olayları da bizlere haber veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 halifeden sonra sahabe tabiinin tabiyetini sağlamıştır. Onlara, tabi olanlara Allah Teala tabiin adını veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Bir hakkın takvanın, hakkül yakin takvasının sahibi oldular. Allah'ın iradesine bağlandılar. Ve irşat makamının sahibi oldular. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde aranızda münkerden nehyeden marufla emreden bir topluluk bulunsun. İşte bu tarif Allah'ın mürşitlerinin tarifidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu tarife dikkatle bakın. Burada Allah var. Burada Allah'ın sadece Allah'tan alınan iradi yapıyla emredilmesini istediği iki husus var. Münkerden nehi, emri bil maruf. Bunlar irşat makamının görevleri ve Allah'ın iradesini bağlayanların Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmasıyla gerçekleştirilebilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu konu irşat makamını dizayn ediyor. Bütün sahabe oraya ulaşmışlar. İradelerini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Ve Allah Teala onların muhtevası içerisinde onlara bağlanan tabi olanlara tabi olanlar diyor. Tabi'in. İhsanla tabi olanlar. 10 ihsanla tabi olanlar. İşte böyle bir dizayna baktığımız zaman bütün sahabenin bu noktaya ulaşmış olduklarını görüyoruz. Yani o esnada dünyada yaşayanlar içinde Resullerin bir altındaki en üstün kademe irşat makamı, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. Bu muhtevanın ötesi var mı? Burası salah makamının 5. kademesi. Acaba 6. kademesi var mı? Var. 7. kademesi var mı? Var. 6. kademede yalnız Resuller var. Bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, geleceğin teminatı o Resullerdir. Hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, aslında sadece Hz. İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı
talim ediyorlar. Bizler gibi namazlarını kılıyor, bizler gibi zikir yapıyor, Allah'ın temel emirleri neyse onları gerçekleştiriyorlar. Hepsi salah makamının 6. kademesinde. Şu anda şu dünya üzerinde ne kadar millet varsa her milletin içinde bir Resul mutlaka yaşıyor. Her devirde yaşadı, bu devirde de yaşıyor. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda ardı arkası kesilmeksizin Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler, reddettiler. Bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah Teala aralarında Resul bulunmasın. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Külli kavmin min Resul diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor. Zamanın bütün evrelerinde, bütün devrelerinde, bütün bölümlerinde mutlaka insanlarla beraber Allah'ın Resulleri var. Ne kadar kavim varsa o kadar da Resul. Başka dinlerin içinde olmaları önemli değil. Zaten başka dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Arapça adıyla, Kur'an-ı Kerim'deki adıyla İslam dini. Ama bu dinin, İslam dininin, Hanif dininin ta kendisi olduğu gene Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sen Hanif'sin diyor. Hazreti İbrahim'in diniyle seni vazifeli kıldık, sana onu vahyettik. Hanif dininin mensubu olmanı emrettik diyor Allah-u Teala. İşte Resuller salah makamının 6. mertebesini ifade eder. Daha ötesi var mı? Evet, var. Salah makamının 7. kademesini sadece devrin imamları işgal eder. Her devirde mutlaka bir huzur namazının imamı vardır. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olmak mecburiyetindedir. Sadece hayatta olanlardan birisi bu vazifeyi yapabilir. Bunun için böyle bir vazifenin yapımında her devirde hayatta olan birisi vazifeli olacağı için geçmiş devirdeki daha üstün rütbeliler de onun arkasında namaz kılmak mecburiyetindedirler. Bu bir onlardan üstün olduğunu göstermez huzur namazının imamının, ama vazifesinin bu olduğunu gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, huzur namazının imamı mutlaka Resul'dür. O kavimlerdeki Resullerden bir tanesidir. Huzur namazının imamlığı asaleten peygamberler, yani nebiler tarafından gerçekleştirilir. Nebilerin bulunduğu devirlerde mutlaka o devirdeki nebi, yani peygamber huzur namazının asaleten sahibidir. Huzur namazını mutlaka o kıldırır. Ama nebilerin bulunmadığı fetret devirleri var dünya üzerinde. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 2000 yıl. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar 600 yıl.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyanın sonuna kadar gelecek olan devrede Nebi bulunmayacak. Bu sebeple 1400 yıldır dünyada Nebi, peygamber mevcut değil. Olması da mümkün değil kıyamete kadar. Peki peygamberlerin bulunmadığı devirde kim yapacak huzur namazının imamlığını? Bütün kavimlerde, peygamberler olsa da olmasa da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep var olacaktır, var olmuşlardır. Bu Resullerden birisini Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin eder. Burası salah makamının 7. ve en üst kademesidir. Sadece huzur namazının imamları buradadırlar. Bu devirde de bütün kavimlerdeki Resullerden birini Allah-u Teala huzur namazının imamı olarak tayin etmiştir. Ve huzur namazının imamının arkasında hayatta olmadıkları için iki peygamber namaz kılmaktadır. Dünya namazından değişik tarafı nedir? İmam geriye döndüğü zaman namazdan sonra bilirsiniz ki imamlar cemaate dönerler. İmam tek başına dönmez. O iki peygamber de beraber dönerler. Ne olur? Namaz kıldırırken sağda olan geriye döndüğünde sola geçmiştir. Namaz kıldırırken solda olan geriye döndüğünde sağa geçmiştir. Böyle bir dizayn Allah-u Teala'nın indi ilahisinin temel hükmüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki son devirde Hazreti İsa dünyaya mutlaka dönecektir ve huzur namazının imamıyla beraber aynı safta olacaktır. Dünya üzerinde Hristiyanlık diye, Musevilik diye dinler mevcut değildir. Sadece bir tek din vardır. Hepsi de zaten kabul ediyorlar ki bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilerin de dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bütün peygamberler sadece bir tek dini yaşamışlardır. Öyleyse dinler yok, tek bir din vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. رجب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. İslami ve tasavvufi konulardan insan ilişkileri, kod numarası 3.1.11.33. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki üniversitemizin 3. yılının 1. semestrindeyiz. Ve konular adım adım yürüyor. İnsan ilişkileri, yani beşeri münasebetler. Eski adıyla beşeri münasebetler, yeni adıyla insan ilişkileri. Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir mahluktur. Başka insanlarla beraber olmak mecburiyetindedir. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez. Kendi yaptığının karşılığında başkalarından mutlaka bir şeyler almak mecburiyetindedir. Bu muhteva içerisinde herkes herkese muhtaçtır. Sadece Allah-u Teala hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün insanların birbirine ihtiyacı vardır. Sadece insanların birbirlerine ihtiyacı değil, bitkilerin insan ve hayvanlara, hayvan ve insanların da bitkilere ihtiyacı vardır. Yaşamak için hayati maddeleri insan için oksijendir, hayvan ve insanlar için, bitkiler için de karbondioksit. Allah'ın dizaynına bakın ki insanları bitkilere muhtaç etmiş, bitkileri de insanlara muhtaç etmiş. Biz insanlar yaşamak için oksijen almak mecburiyetindeyiz havadan ve artık madde olarak da karbondioksit çıkartırız. Bitkilerin de yaşaması için o bizim çıkardığımız artık maddeye, karbondioksite ihtiyaçları var. Onu alırlar, köklerinden aldıkları suyla, güneş enerjisinde devreye sokarak, fotosentez yoluyla karbonhidratları üretirler. Ve karbonhidratlarla gıdalarını alan bitkiler havaya oksijen çıkartırlar artık madde olarak. Oksijen ise bizim hayati maddemizdir. Öyleyse nasıl bitkiler insanlara, insanlar bitkilere muhtaçsa, unutmayın insanlar da birbirine muhtaçtır. İşte üzerinizdeki elbise, bir koltuk, ev, duvarlar, odadaki eşyalar, hepsi başkalarının eseri. Hepsine ihtiyacımız olmuş ki onları almışız. Öyleyse herkes birbiriyle ihtiyaçlı.
İşte birbiriyle sosyal bir mahluk olarak ihtiyaç halinde yaşayan insanlar iki dizaynda bulunabilirler. Birbirlerine düşmandırlar, birbirlerine dosttur. Şeytan düşmanlıkları, Allah dostlukları körükler. Öyleyse biz size Allah'ı öğretmeye çalışıyoruz. Allah'ın söyledikleriyle sizi mutlu kılmaya. Öyleyse insan ilişkilerinde Allah'ın hedefi sizin mutluluğunuzdur. İnsan ilişkilerinde şeytanın hedefi sizin mutsuzluğunuzdur. Ne zaman kendinizi mutlu hissediyorsanız, bilin ki Allah ile berabersiniz. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız, o mutsuzluğu size veren siz değilsiniz. İblis. Şeytan. Bütün gücüyle herkesi mutsuz etmeye çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O iblise dikkatle bakın. Bütün gayretiyle hepinizi ayrı ayrı mutsuz etmek onun temel hedefidir. Sizi huzursuzluğa ulaştırmak. Nasıl kendisi devamlı huzursuzsa, hep sıkıntı içinde bir mahluksa, bu sıkıntısını, mutsuzluğunu, huzursuzluğunu hep başkalarına aktarmaya ve başka insanları da mutsuz kılmaya çalışır. Bütün gücüyle bu hedefe ulaşmak emelindedir. Öyleyse istediği bir, bütün insanların birbirine düşman olması. İstediği iki, bütün insanların neticede mutsuz olması. İnsanlar aç olsun, insanlar fakir olsun, insanlar huzursuz olsun, birbirlerini kırsınlar, birbirlerine düşman olsunlar, birbirlerini öldürsünler. Şeytan bunların hepsinden ayrı ayrı zevkler alır. Öyleyse sosyal bir mahluk olan, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan insan, madem ki birlikte yaşayacaktır, o zaman bu birlikteliğinin onu mutsuz etmemesini temin etmek insanın ana amacı olmalıdır. Onu yapabilir mi? Evet sevgili kardeşlerim, yapabilir. Allah'ın yardımıyla insanların hepsi mutlu olabilir. Mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse saadet dediğimiz şey, mutluluk dediğimiz şey Allah'ın bizim için var ettiği bir faktördür. Ama bu hedefe, mutluluk hedefine bir mücadeleyle gidebilirsiniz. Bedavadan kimse mutlu olmaz. Mutlu olabilmeniz için evvela ilk adımı atmak mecburiyetindesiniz. İnsan ilişkilerindeki mutluluk gene Allah'a ulaşmayı denemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna ulaşamazsınız kolay kolay. Bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Başkalarıyla beraber yaşamaktaysanız bileceksiniz ki diğer insanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar paralelliği vardır. Allah, siz ve diğer insanlar. Sizinle diğer insanların arasındaki ilişki mutlak bir bileşik kaplar sistemini içerir. Nasıl o bir bileşik kaplarda
Birleşik kapların birindeki yükseklik seviyesi diğerindeki yükseklik seviyesiyle aynı olmak mecburiyetindeyse, birleşik kaplara su koydunuz düşünün. Birinci kapı koydunuz su. İkinci kapta da eğer birleşik kaplarsa mutlaka aynı seviyeyi bulur. Biri ötekinden aşağıda veya yüksekte olamaz. Ne demek istiyoruz? Siz başkalarına kötü davrandığınız zaman mutlaka çevrenizden size kötü şeyler geri döner. Siz başkalarına iyi davrandığınız zaman mutlaka çevrenizden size o iyilik geri döner. A'ya iyilik yaparsınız, B'den geri gelir. C'ye iyilik yaparsınız, E'den geri gelir. Ama yaptığınız iyilikse iyilik olarak geri döner, kötülükse kötülük olarak geri döner. Böylece bir dizaynın içinde yaşarsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olacağı bir ortamda var olmaya çalışın. İnsanların arasındaki ilişkilerin güzelleştirilmesinde, insanların birbirini mutlu etmesinde gayret edin ki çorbada sizin de tuzunuz bulunsun. Başkalarının mutluluğu için yapacağınız her adım Allah'ın takdirini kazanmanıza sebebiyet verir. O bütün Allah yolunda olanların birbirine yardım eden, birbirini mutlu eden insanlar olmasını ister. Öyleyse bu standartlar içinde yaratıldınız. Günün başka insanlarla beraber geçirdiğiniz bölümünde sadece iki şey yapabilirsiniz. Bir, başkalarını mutlu eder, siz de mutlu olursunuz. İki, başkalarını mutsuz eder, siz de mutsuz olursunuz. Şimdi madalyonun öbür tarafına bakalım. Mutsuz olan insanlar mutsuzluklarını hep başkasının üzerine yıkarlar. Derler ki falanca bana kötü davrandığı için ben mutsuzum. Çocuk öğretmeni kendisine kötü davrandığı için mutsuzdur. Öğretmen talebeleriyle arası açık olduğu için, talebeleri kendisine kötü davrandığı için mutsuz olduğunu düşünür. Öğretmen müdürle geçinemediği için mutsuz olduğunu düşünür. Müdürün kendisine kötü davrandığını düşünür. Herkes mutsuzluğunun bedelini başkasına yüklemeye çalışır. Çünkü İblis öyle istiyor. Sevgili kardeşlerim, sizinle beraber bir karar verelim. Karar verelim ve şu şeytana dersini verelim. Şeytan ne yapmak istiyorsa sizler ve biz onu engelleyebiliriz. Kesin. Öyleyse evvela ana kanunu Allah Teala koyuyor Kur'an-ı Kerim'e. Men dakka dukka. Çalma kapını, çalarlar kapılı. Kötülük edersen kötülüğe ulaşırsın. İyilik edersen iyiliğe ulaşırsın. Başkalarına sizden akan şey kötülükse, negatif dalga boylarıysa, etrafınızı rahatsız edecek bir hüviyetteyseniz, başkalarından da size aynı şey döner sevgili kardeşlerim. Sonunda mutsuz olan siz olursunuz. İstediğiniz kadar başkasına yüklemeye çalışın ki başkaları sebebiyle mutsuzsunuz. Buna başkalarını inandırabilirsiniz. Ama Allah'ı inandıramazsınız. O bilir ki siz eğer mutsuzsanız bunun odak noktasında bir başkası yoktur Allah'a göre. Sadece siz varsınız. Mutsuz musunuz? Öyleyse kendinizi düzeltin. Siz etrafınıza karşı olan davranış biçimlerinizi düzelttiğiniz zaman, sizden onlara mutluluk aktığı zaman, onlardan size geri dönen şey de mutluluk olacaktır. Evvela başkalarını küçük görmeyeceksiniz. Başkalarının gözünde
üstün olmak diye bir hedefiniz olmayacak. Onlardan üstün görüneceksiniz diye yalan söylemeyeceksiniz. Tevazuyu öğrendiğiniz zaman mutluluğu da öğreneceksiniz. Şeytan yalanlarla başkalarından üstün göstermesini ister kişinin. Çoğu zaman da bunu başarır. İnsanlar başkalarından üstün olduklarını onlara ispat etmek için yalan söylerler. Her yalanın arkasında nefsin bir afeti mutlaka vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre yalan nedir bilir misiniz? İnsanın işlediği bir suçu gizleyebilmek için hakikati değiştirmesi, Allah'a göre yalan budur. Bir başkasının kalbini kazanacaksınız diye ona hakikati biraz değiştirerek söylemeniz, onu mutlu etmek istikametinde ise Allah'a göre yalan değildir. Bir suç yok ortada. Birazcık yanlış yapılmış bir işi doğru kabul ettiğiniz zaman ve karşınızdakine bunun için teşekkür ettiğiniz zaman, o yaptığı yanlış sebebiyle sizden negatif bir tepki gelecek diye korkan kişi, siz ona öyle davrandığınız zaman huzura kavuşur. Hele yanlışını gördüğünüzü de fark ettiyse size karşı minnet duyar. Onu hırpalamadınız diye, ona kötü davranmadınız diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuzun yularları şeytanın elinde değildir. Başka bir insanın da elinde değildir. Sizin mutluluğunuzun yularları kendinizin elindedir. Sizin elinizdedir. Madem ki başkalarına yaptığınız her negatif davranış size negatif dalga boyları olarak dönüyor, siz başkalarını huzursuz ettiğiniz zaman onlardan size de mutlaka huzursuzluk geliyor. Öyleyse onlardan size güzel davranışların gelmesi için yapmanız lazım gelen şey çok belli değil mi? Sizin onlara güzel davranmanız. Sadece güzel davranışların mukabili karşı taraftan gelen güzel davranışlardır. Ne olur kendinize başka insanları mutlu edecek bir davranış biçimini hedef edinseniz, herkes hedef edinse ne olurdu? Dünya bir cennet olurdu. Herkesin başkalarına karşı saygı gösterdiği, herkesin tevazu sahibi olduğu bir dünya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, güzellikler sizin davranışlarınızın arkasındadır. İnsan ilişkilerinde eğer hedefiniz etrafınızda bulunan herkese mutluluk vermekse, o zaman bu mutluluğu verdiğiniz insanlardan kat kat geri alırsınız. Onları mutlu etmenizin bedeli, onların da sizi mutlu kılmak için
ellerinden gelen her şeyi yapmaları. Sizin gayretiniz onların bu gayret içinde olmasını sağlar. Kanun belli. İyilik et, iyilik bul, kötülük et, kötülük bul. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala tesadüflere bırakmıyor olayları. Allah'a göre tesadüf diye bir şey yoktur. Kanunları vardır Allah-u Teala'nın. Ne ekerseniz onu biçersiniz kanunu. Çevrenizdeki bütün insanları bir tek ünite kabul edin. Onlara ulaştırdığınız her şeyin o toplumdan size aynı standartlarda geri dönmesi söz konusudur. Aynı kişiden geri dönmesi gerekmiyor. Sizin dışınızdaki herhangi birinden size mutlaka geri gelecektir. Öyleyse ama onlar bana kötü davranıyorlar. Ben onlara niçin iyi davranayım diye düşünürseniz bu yanlış bir düşünce. Herkesin sizin gibi düşündüğünü düşünün. O zaman hiç kimseden kimseye mutluluk ulaşmaz. Şeytan da insanları bu sebeple böyle düşündürmeye çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız ve de başkalarıyla beraber yaşamaktasınız. Her yuva bir beraberliği ifade eder. O yuvada hepinizin görevi yuvadaki diğer insanları mutlu etmektir. Davranış biçimlerinizle onları mutlu edecek bir şeyleri her gün yapmalısınız. Onların kalplerine sizden daima onlar için güzel şeyler ulaştırılmalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşıyorsunuz. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel ki, o güzelliğin sadece herhangi birinizin yanlış davranışları sebebiyle çirkine dönüştüğünü hiç unutmayın. Böyle düşündüğünüz zaman şu noktaya varmaz mısınız? Neden siz o güzelliğin bozucusu olacaksınız? Siz o güzelliğe daha güzellerini ilave etmek için var olun. Daha güzellerini ilave etmek için çalışın. Hedefiniz bu olsun. Daha güzeller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olarak yaratıldınız. Allah'a bunun için çok hamd edin, şükredin ki siz bu kainatta Allah'a en yakın olan varlıksınız, insansınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluk, en üstün mahluku. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman bütün meleklerin ve cinlerin ve şeytanların ona secde etmesi emredilmedi mi? Secde etmesi emredildi. Öyleyse kim en üstün yaratıkların içinde? Kendisine secde edilen. Peki niçin Adem Aleyhisselam'a secde edildi? Çünkü Allah'ın üfürdüğü ruh vardı onda.
Ve insandan başka hiçbir varlıkta ruh yok. Ruh sadece biz insanlara ait. Öyleyse üstün olan biz insanlarız. Allah'ın en çok sevdiği mahlukuz. Sadece bunun için sevinmemiz gerekmez mi? En üstün olan bizsek, Allah'ın en sevdiği de biziz. Seviyor mu? Çok seviyor. Ve çok belli değil mi? Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala hepimizi cennete mutlaka ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cehenneme gitmeniz söz konusu değil. Eğer gerçekten diliyorsanız mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda insan olarak yaratılmışsınız. Allah'ın cennetine gireceksiniz. Öyleyse şu dünyada yaşayacağınız süre ne kadarsa onu mutluluk içinde geçirmek istemez misiniz? İşte böyle bir dileğin tatbik sahası bulabilmesi mutlaka sizin davranışlarınıza bağımlı. Sizden çevrenizdeki insanlara hep onları mutlu edecek davranışlar ulaştığı sürece mutlu olan hep siz olursunuz. Ve etrafınızdaki kişilere de sizden hep mutluluk ulaşır. Nefret edilen, sakınılan, kendisinden kaçılan bir insan olmazsınız. Sevilen bir insan olursunuz. Başkalarını mutlu etmek için hayatını adamış bir insan. İşte o zaman siz Allah'a adanan bir insan olursunuz. Çünkü Allah Teala başkalarına yaptığınız her güzel davranışı kendisine yapılmış sayar. Kendini başkalarına adayan insan aynı zamanda mutlaka kendisini Allah'a adamış insandır. Bu şartlar altında sevgili kardeşlerim ne yapmanız lazım? Eğer başka insanlarla beraber yaşıyorsanız onlara karşı en güzel davranışları uygulamalısınız. Hedefiniz sadece çevrenizdeki bu insanlara mutluluk ulaştırmak olmalı. Hele Allah'ın yolundaysanız bu üzerinize çok ciddi bir vazife olarak gelir. Allah'ın istediği tek şey vardır sizden. Sosyal bir mahluk olarak yarattığı sizden tek bir isteği vardır Allah-u Teala'nın başkalarına güzel davranışlarda bulunmak. Asıl ifadesiyle başkalarını mutlu kılmak için çalışmak. Ne zaman böyle bir hedefe yönelirseniz aslında bunun manası kendinizi mutlu etmeye yönelmektir. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutluluktan daha fazlasını siz o insanlara mutluluk vermek için kendinizi dizayn ettiğiniz andan itibaren Allah Teala size verecektir. Mutlu olduğunuzu hissedeceksiniz. Başka birine bir hizmet edebilmenin, bir mutluluk ulaştırabilmenin mutluluğu. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler insan ilişkilerinde taraflardan birisiniz. Ve mutlu olmak herkesin talebidir ve aslında herkesin hakkıdır da.
İşte bu mutluluk denen sırra dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada iki taraf vardır hep. İster insanlarla olan ilişkileriniz, ister Allah ile olan ilişkileriniz, siz isterseniz sizi mutlu kılacak olan bir safhaya mutlaka ulaşır. Sadece şeytan ile olan ilişkilerinizde hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Şeytan için insanlara mutluluk vermek diye bir şey hiçbir zaman vücut bulmayacaktır. O tek taraflı çalışan bir mahluktur. Sadece kötülüğe çalışır aklı. Sadece insanları huzursuz etmek için, sıkıntı vermek için, insanları üzmek için vardır. Kıyamete kadar geçecek olan devrede bu davranış biçimini hiç değiştirmeyecektir. Tek bir gaye için kıyamete kadar yaşamayı istiyor, başka insanları mutsuz etmek. Ve böylece Adem Aleyhisselam'a karşı duyduğu kini onun bütün sülalesinden geri almak. Adem Aleyhisselam'a karşı korkunç bir kin duyuyor. Çünkü cennetten kovulmasının arkasında Adem Aleyhisselam'a secde etmemesi var. Ve ne zaman sevgili kardeşlerim içinizdeki ses Allah'ın bir emrini yapmamayı size öğütlüyorsa o iblistir. Ne zaman içinizdeki ses Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmanızı istiyorsa, bunun için sizi sıkıştırıyorsa, bu hedefe yöneltmek istiyorsa, bu iblistir. Aslında iblis sağlam bir kılavuzdur. Şaşmaz bir kılavuzdur. Sizi doğruya götürebilecek olan sağlam bir kılavuz. Hani şeytan bizi mutsuz etmek istiyordu? Tabii istiyor. Nasıl iyi bir kılavuz olabilir? Çok kolay. Onun söylediklerinin tersini yaparsanız. Mutlaka bir lanete doğru, sizi üzecek bir hedefe doğru sizi yönlendirmek ister. İçinizdeki sesi tanırsanız ve onun aksini yaparsanız her seferinde siz onu yenersiniz. Aslında tanımak zor değil. Çok basit. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi içinizden bir ses yapmamanızı istiyorsa o şeytandır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili içinizdeki bir ses yapmanızı istiyorsa o gene şeytandır. Bütün gayretiyle sizi faka bastırmaya çalışır, sizi duman etmeye çalışır. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmektir niyeti. O gayenin içindedir, onun için yaşar. Öyleyse olay basit bir şekilde kendinizi hiç sıkıntıya sokmadan şeytanı tanımanız için elinizde sağlam deliller var. İçinizdeki size dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeye karşı çıkmanız isteniyorsa, yapmamanız isteniyorsa onu, bu şeytandır. Ne yapacaksınız? Kanunu biliyorsunuz. Onun emrettiğinin tam tersini yapacaksınız. Allah'ın emrini dinleyeceksiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir şeyi size yaptırmak istiyorsa gene aynı yapacaksınız. Onun dediğinin tam tersini yapacaksınız. Allah'ın yasak ettiği şeyi işlemeyeceksiniz. Bitti. Siz galipsiniz. Öyleyse şeytanın sizi mutsuz etmek için gayreti var ama Allah'ın da koyduğu kanunlar var. Siz bu kanunları biliyorsanız ve gayeniz mutlu olmaksa o zaman beşeri ilişkilerde tek bir hedefiniz olacak.
Siz başkalarına mutluluk saçan bir insan olmalısınız. Sizden çevrenize hep pozitif dalga boyları ulaşmalı. İnsanlar sizi sevmeliler. Bu sevgiye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sevgi mutluluğun temelidir. Sevgi varsa mutlusunuz. Nefret varsa mutsuzsunuz. Dostluk varsa mutlusunuz. Düşmanlık varsa mutsuzsunuz. Nefret varsa mutsuzsunuz. Sempati varsa mutlusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi muhtevaya beraberce bakalım. Biz neyiz? Biz hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah-u Teala'nın yaratıklarıyız. Ama buna çok hamd ve şükretmemiz lazım ki insan olarak yaratılmış bir yaratıkız. Sevgili kardeşlerim, 70 trilyon hücrenizle siz nevi şansının münhasır bir müstesna yaratıksınız. Çünkü siz insansınız. Allah'ın en çok severek yarattığı bir mahluku. Torpilli. Bir tek talebiyle sonsuza kadar cennette yaşamak imkanına sahip olan bir yaratık. Aslında hep insanlar düşünürler, neden Allah Teala bize emirler veriyor, zorla yaptırıyor emirlerini. Ben onun emirlerini yapmak istemediğim halde yapmak mecburiyetinde neden bırakılıyorum? Ah sevgili kardeşlerim, hiç de öyle değil olay. O size zorla emirlerini yaptırmak istemiyor ki. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız bileceksiniz ki onun emirleri sadece mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, onun emirlerini yaparken zevk almaya çalışın. Bir süre sonra başardığınızı göreceksiniz. Bunun şartlarını o hazırlayacak. Bir insan var, namaz kılar, angarya olarak görür. Başka bir insan var, namaz onun için büyük bir zevktir. Peki, ne yapıyor bu adam namazdaki zevk alıyor ondan? Kanitin oluyor. Kendisinde olan bir şeyleri Allah'a gönderiyor. Gönderirken de görüyor, Allah'ı da görüyor. Ve tekrar Allah'tan kendisine geri geliyor o gönderdiği. Ve kişi namazda o odanın veya caminin içindeki kişi değil, sonsuza kadar ufku açık Allah'ı görebilen bir insan. O kişi için namaz kılmak bir büyük zevktir. Oruç tutmak o kişi için bir büyük zevktir. Hiçbir zaman acıkmaz. Oruç tutuyor diye acıkmaz. Susamaz. Ağzında tükürük, ağız kurulu olayıyla karşılaşmaz. Hep Allah'ın sadece güzelliklerini yaşar. Neden yaşar? Allah Teala onu bu şerefe layık kılmıştır. Çünkü o Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi olmak istemektedir. Yaptığı her şeyi başkaları için yapmayı kendisine amaç edinmiştir. Herkesi mutlu etmek için büyük bir gayretin sahibidir. Hayatını ona adamıştır. Öyleyse başkaları için yaşadığı cihetle mutlu o kişi.
Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluğun yolu var, görüyorsunuz. İnsan ilişkilerinde başkalarına onların beklemediği kadar güzel davranmak var. Bu davranışı gösterebilirseniz, siz onları nasıl seviyorsanız, onlar da sizi seveceklerdir. Onları sevmeye çalışın.

kendisini sevmeye zorlar. Çünkü nefsinin kalbindeki nefret, düşmanlık, gurur, kibir sevmeye mani olur. Ama bunları yok ettiği zaman nefsin kalbinde de nefret yerine sevgi oluşmuşsa, nefste de sevgi var, ruhta da sevgi var. Kişinin kendisini zorlaması gerekiyor mu? A benim canlarım. Gerekiyor mu? Eğer nefsinizin kalbindeki nefretin, düşmanlığın, kinin yerini sevgi almışsa, ruhunuzun kalbinde zaten sevgi birinci sırada, nefsinizin kalbinde de birinci sırada olmuşsa, o zaman insanlara kızamazsınız. Sadece onlara acırsınız. Kendilerine yaptıkları zulümden dolayı. İnsanlar namaz kılmazlar, oruç tutmazlar, zikir yapmazlar, Allah'ın güzelliklerini yaşamak istemezler. Zannederler ki mutluluk oradadır. Sevgisiz, nefrete dayalı, Allah'tan uzak bir zavallı hayat. O kişi hep şeytanla yalnız kalmaya mahkumdur. Şeytan onu devamlı mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Kesintisiz bir mutsuzluk ve huzursuzluk o kişiyi şeytanın içinde, şeytanın elinde hep oyuncak kılar. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, o zaman başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Bir bütün gününüzü başka insanlar için harcamayı öğreneceksiniz ve bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak, sonra da arkasından Allah-u Teala'nın sizi cennetine alması varken, neden şeytanla işbirliği, neden insanlara düşmanlık, neden mutsuzluk? Hiç kendinize sormaz mısınız? Hiç acımaz mısınız kendinize siz? Başka insanların hiçbirisi sizin düşmanınız değildir. Onları kendinize düşman edinmeyin. O zaman onlar da sizi düşman edinmezler. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz Allah-u Teala'nın size ne kadar çok sevdiğini, size ne kadar çok şeyler, mutluluklar vermeye her zaman hazır olduğunu, bir bilseniz siz farkına bile varmadan Allah'ın o güzelliklerini elinizin tersiyle nasıl ittiğinizi bir bilseniz. Daha açık konuşayım mı? Her mutsuz insan şeytanın elinde bir oyuncak olduğu için mutsuzdur. Eğer oyuncak olacaksanız Allah'ın elinde oyuncak olun. O zaman ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Onun kölesi olan insan şu dünyadaki en mutlu insanlardandır. Hiç kimse onun düşmanı olamaz. İnsanlar yanlışlıklar yaparlar. Ona da düşmanlık ederler. Ama o kendisine düşman olanlara da düşman olamaz.

Bir gün kötülüklere iyilikle mukabele etmek imkanının sahibi olacaksınız. Seyahate hasenatla mukabele etmek. O zaman mutluluğun ne olduğunu öğreneceksiniz. Netice mi ne olur? Size kötü davranan insan sizden af dilemek mecburiyetini duyar. Onun dünyasından birisi olmadığınızı anlar bir süre sonra. Nefsinin onu götürebildiği yerlerde hep mutsuzluğu yaşamıştır. O türkü vardır onun kulaklarında. Sizin kulaklarınızda ise mutluluk türküleri. Sevgili kardeşlerim, sakın içinizdeki şarkı bitmesin. Allah'ın dostluk şarkısı, Allah'ın sevgi şarkısı. Siz hep o şarkıyı terennüm edin. Bütün insanlara sizden sevgi aksın. Onları mutlu kılın. Ne mi kazanırsınız? Mutluluğu. Her ulaştırdığınız mutluluğun arkasından size geri dönecektir mutluluk denilen şey. Daha o kişiye mutluluğu ulaştırmadan Allah Teala sizi mutlu kılacaktır. Yeter ki görsün Allah Teala sizde her şeyinizle başkası için yaşıyorsunuz. Başkalarını bir nebze mutlu kılmak için. Sevgili kardeşlerim, başka insanlar sizin bu mutluluk ulaştırma gayretinize nasıl bir anlam verirlerse versinler, bu sizi hiç alakadar etmemeli. Sizi alakadar eden şey Allah'ın sizin hakkında düşündükleri olmalı. Siz eğer başkalarına mutluluk taşıyan bir insansanız, Allah sizi sever, çok sever. Bu konuda ne kadar büyük bir gayretin sahibiyseniz, o kadar çok sevilirsiniz Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şeyi Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki, bütün bu muhteşem güzellikleri yok etmek sevdasında olan iblis, sizde beklediği kötülüklerin yerine hep o nefret ettiği sevgiyi bulursa, güzellikleri bulursa, şeytan sizin için sadece bir gazoz ağacı olur. O sizin esiriniz olur. Size hiçbir şey yapamaz ama siz onu her gün mağlup edersiniz. Her gün siz onu mağlup edersiniz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar var etrafınızda, her zaman olacak. Onları sevmeyi öğrenin. Onları incittiğiniz her noktada bilin ki asıl incinen sizsiniz. Aynı şeyler size mutlaka geri döner. Ama ne zaman ve ne kadar insan ilişkilerinde kendinizi başkalarının mutluluğuna adamışsanız, hedefiniz onların problemlerini çözmekse, onların mutluluğu istikametinde yardım etmekse, niyetiniz buysa,
Bilin ki siz mutluluğa sağlam bir adım attınız. Allah Teala size hep en güzel şeyleri yaptıracaktır. En güzeli yaşatacaktır. Her konuda size beklemediğiniz bir mutluluğun sardığını, yükselttiğini, yücelttiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, insan ilişkileri sizin mutluluk kapısıdır. Etrafınızda ne kadar insan varsa her biri mutluluğunuz için bir kapıdır. Etrafınızdaki insanlar sizin için mutluluk kapılarıdır. Etrafınızdaki birinci kişiyi mutlu etmeye çalışırken siz mutlu olursunuz. Onu başardığınız zaman ikinci kişi vardır, üçüncü kişi vardır, dördüncü kişi vardır. Hiç bitmez etrafınızdaki insanlar. Herkesi ayrı ayrı mutlu etmeye çalışın. Sizden bekledikleri şey sadece budur, biliyor musunuz? Sizden bir nebzecik kendilerine mutluluk ulaşması. Onu yaptığınız zaman, onlara o bekledikleri mutluluğu ulaştırdığınız zaman asıl mutlu olan siz olursunuz. Mutluluğu ulaştırma standardınız ne olursa olsun, mutlu olan sizsiniz. Mutluluğu ulaştırdığınız kişinin mutlu olması da bunun cabası. İşte bu güzelliklerin içinde yaşamalısınız. İnsanlar size dost olmalı. İnsanlar size sevgi dolu olmalı. Onların gözlerinde sevgiyi okuyabilmelisiniz. Bunun için de sizin gözlerinizde onlar sevgiyi okuyabilmeli. O sevgiyi okuyabilmeliler ki mukabil sevgiyi size aynalar geri döndürsünler. Etrafınızdaki bulunan her insana bir küçücük iyilik, bir güzel davranış, onları mutlu edecek olan bir güzelliği sergilemek, her biri size oradan gelen bir güzel davranışı getirecektir. Her kapı kendine ulaşan mutluluğu size fazlasıyla iade edecektir. Deneyin. Göreceksiniz ki baştan aşağı mutlu bir dünyanın içinde yaşayabilirsiniz. Adayın kendinizi başka insanlara, adayın kendinizi Allah'a ve kendinizi başka insanların saadeti için örgütleyin. Bunun için yola çıkın. Saadetinizi Allah yolunda hizmette arayın. Sadece orada bulunduğunu göreceksiniz. Allah yolunda ne kadar hizmet yapabilirseniz mutlu olmanız için Allah Teala size o kadar yardımcı olur. Şu dünyada başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Başka insanları mutlu etmeye çalıştığınız zaman yaşadığınız o mutluluk var ki Allah Teala onu size her an vermeye hazırdır. Yeter ki siz de başka insanları mutlu etmeye hazır olun. Öyleyse Allah Teala'dan her zaman bunun mukabili olan güzelliği almak için hazırsanız mutluluk yolculuğuna başlayın.
başka insanlara mutluluk vererek yola çıkın. Yolunuz açık olsun sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her etrafınızdaki kişilerden biri sizin mutluluğunuzun bir adım daha öteye gitmesi için kendilerine mutluluk ulaştırmak mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Tekrar ediyorum, sizin mutluluğunuz için mutluluk ulaştırmak mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Yaptığınız zaman hangi ölçüde doğru olduğunu kendiniz test etmiş olacaksınız. O zaman çok şükredeceksiniz Allah'a, inananlardan birisiniz diye. Çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya, size mutluluğun anahtarını verdi diye, kapılarını gösterdi diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu mutluluk dizaynında başka insanların hayatınızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu fark ettiniz mi? Hadi sabah olur olmaz onun gereğini yapalım. Etrafımızdaki herkese mutluluk vermek için harekete geçelim. Söz mü? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, beşeri münasebetlerde, insan ilişkilerinde en üstün noktaları çıkarmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

وبركاته. الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha. Me'as salavat. Allah'ım.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir sohbet, konumuz ahd. Ahd, ya iki tarafın birbirine verdikleri ya da taraflardan birinin diğerinden aldığı bir anlaşmadır. Karşı tarafa verilen bir sözdür. Kişinin kendi kendine hedef tayin ederek bu hedefe varmak üzere kendi kendisine belli bir zaman parçası içinde veya sadece hedef tayin ederek o hedefe ulaşmaya kişinin azmetmesidir. İki taraf karşılıklı ahitleşebilirler. Taraflardan biri diğerinden ahd alır veya biri diğerine ahdim olsun ki ben bunu mutlaka gerçekleştireceğim tarzında bir ahde bulunabilir. Bunların hepsi ahd konusunun içine girer. Normal standartlarda insanla insan arasındaki ahdler bizim konumuzun dışında, ama şunu söyleyelim ki kime bir ahdle bir söz vermişseniz mutlaka sözünüzü yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Konumuz insanla Allah arasında cereyan eden işlemlerdeki ahitler. Bir insanın Allah-u Teala tarafından bir bütün içerisinde Allah'a verdiği yeminler var, misaklar var, insanların verdiği ahitler, yeminler, misaklar var. Yani bir insanın Allah'a verdiği yemin var, misak var, ahit var. Veya bu yemin, misak ve ahitin üçüne birden Allah-u Teala yeminler de diyor. Bu bizim cephemizdeki olay. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah-u Teala'nın ezelinde bizden yemin, misak ve ahd aldığını görüyoruz. Ruhumuzdan misak almış. Nefsimizden yemin almış. Fizik vücudumuzdan ahd almış. Ve böylece bir bütün oluşmuş. Yemin, misak ve ahd'den oluşan bir bütün. Bunlar üç vücudumuzun, nefsimiz bir vücuttur. Bu vücudumuzun aynı hüviyettedir. Ruhumuz bir vücuttur. O da bu vücudumuzun aynıdır. Bir de fizik vücudumuz bir vücuttur. Görüntüleri birbirinin aynı olan üç vücudumuz üç ayrı aleme aittir. Fizik vücudumuz zahiri aleme aittir. Nefsimiz berzah alemine aittir. Ruhumuzsa emr alemine aittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde yemin, misak ve ahd müessesesine gereken önemi vermek mecburiyetindeyiz. Hepimiz Allah-u Teala'ya misak vermişiz, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diye.
Hepimiz Allah'a ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz diye. Hepimiz Allah'a yemin vermişiz. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz diye. Üç tane vücudumuz ve üç vücudumuza ait olan üç tane bağlama vasıtası, verdiğimiz sözlerle bizleri bağlayan yeminlerimiz. Üç ayrı hüviyette, üç vücudumuza ait üç yemin. Allah Teala nefsimizin yemininden bahsediyor. Müddessir suresi 38-39-40. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki: Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Fizik vücudun içinde bir rehinedir. Nefsler rehinedirler. İlla ashabel yemin diyor Allah Teala. Ama yemin sahipleri hariç. Onlar cennettedirler. Fî cennet. Öyleyse nefslerimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdten sadece bir tanesi, nefslerimiz Allah'a yemin vermişler. Ruhlarımızın Allah'a verdiği yemin, misak adını taşıyor. Allah Teala Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah Teala'nın dizaynı misak konusunda, onlar diyor Allah'ın ahdini, ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getirirler demek. Daha ötede iradelerini de Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdi ruhun ve için, nefsin ve neticede iradenin Allah'a teslimi. Bu noktadan sonra Allah Teala diyor ki ve misaklerini bozmazlar. Ve la yenkudunel misak. Şimdi bu ayet-i kerimenin ve misaklerini bozmazlar faslı bir sonraki ayet-i kerimeye ışık tutuyor. Rad 21'de Allah Teala diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar, vasıl ederler diyor. Burada Allah Teala'nın ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılması söz konusu ve misaklerini bozmayan kişilerin yaptığı şey bu. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun
Allah'a ulaştırılması zaten üzerimize bu ayet-i kerimeyle farz kılındığı kesinleşiyor. Çünkü Allah Teala emretmiş bunu. Ruhumuzu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmayı emretmiş. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmak üzerimize farz. Yani misakimizi yerine getirmemiz. Ahdimize gelince, ahdimiz Allah'ın kulu olmak. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, yani Allah'a teslim olması. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e, en la tabüdü şeytane, innehu lekum adubün mübin, ve eyni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ey fizik vücutlar diyor Allah-u Teala, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen bizim fizik vücutlarımızdır. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yeminin adı ahd. Bizim ahdimiz. Demek nefsimizin Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun ahd, ruhumuzun misak. Böylece üç ayrı vücudumuz Allah'a üç ayrı tipte yemin vermişler. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada en basit şekilde konuyu sizlere açıkladık. Ama aslında konu bu kadar basit değil. Neden değil? Çünkü Allah-u Teala aynı tabirleri başka anlamlarda da kullanmış. İşte Ali İmran suresinin 76. ayeti kerimesi, Allah-u Teala diyor ki, Bela, hayır öyle değil. Men effa bi ahdihi, o kişi ki ahdini ifa eder ve teka ve takva sahibi olur. Fe innallâhe yuhibbül müttekin, ve Allah takva sahiplerini sever. Öyleyse kişinin ahdini yerine getirmesi, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi ve böylece takva sahibi olması söz konusudur diye bu ayet tezekkür edilebilir. Fakat ayet-i kerime burada bitiyor ama konu bitmiyor. Bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim. Onlar muhakkak ki Allah'ın ahdini ve yeminlerini satarlar. Semenen kalilen, az bir bedel mukabilinde satarlar. Ülâike lâ halaka lehum fil ahireti. Onlar ahirette nasipsiz olanlardır diyor Allah Teala. Şimdi ayetin birisinde ahdihi diyor, bizim ahdimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. O kadar mı? Bir sonraki 77'ye bakıyoruz. Allah'ın ahdini ve yeminlerini diyor. Konuyu üçüncü bir ayetle tamamlamamız lazım. Enam suresinin 172. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki, 152. ayet-i kerimesi, ve bi ahdillahi effu diyor. 153. ayet-i kerimeye geçiyor. Hazâ sırat-ı müstakim
fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor Allah Teala ve 153. ayet-i kerime devam ediyor. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir yolu yol ittihaz etmeyin ki bütün sırat-ı müstakimin dışındaki yollar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolundan bizi saptıracak olan bir dizayn söz konusu. Eğer Allah'ın ahdini ifa etmek konusunda harekete geçmezsek. Devam ediyor Allah-u Teala. İşte bu sebeple Allah-u Teala size vasiyette bulundu diyor. Allah'ın vasiyeti. Ki takva sahibi olasınız. Şimdi En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdi geçiyor. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah'ın vasiyeti geçiyor. Ama takva sahibi olmanın tamamlandığı yer Allah'ın vasiyetinde. Öyleyse Bakara suresinin, affedersiniz, Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesi Allah'ın ahdinin yeminlerimizin dışında kalan bir yemin olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse teslim sırasına bakıyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta ruhumuz Allah'a teslim oluyor. Ne yaptık? Misakimizi gerçekleştirdik. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Ne yaptık? Ahdimizi gerçekleştirdik. 27. basamakta nefsimiz Allah'a teslim ediyor, teslim oluyor. Ne yaptık? Yeminimizi gerçekleştirdik. Yemin, misak ve ahde bizim yeminimize, misakimize ve ahdimize Ali İmran suresinin 77. ayeti kerimesi yeminlerin yerine getirilmesi diyor. Geriye sadece irademizi Allah'a teslim etmek kalıyor. O da burada yer almış. Ahdallahi diye. Öyleyse Allah'ın ahdi dediğimiz zaman bir olayla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın ahdi. Allah'ın ahdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman geriye kalacak olan şey sadece irademiz. Açık bir şekilde anlaşılıyor ki Allah'ın ahdini yerine getiriniz dediği zaman Allah Teala bu emri verdiği zaman bize Allah'ın ahdi olan irademizin teslimini de yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse irademizin teslimi Allah'ın ahdi. Allah Teala ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi teslim ettikten sonra yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi, üçü de yemin standartlarındadır. Bizim Allah'a verdiğimiz yeminler standartındadır. Bunlar bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, yemin, misak ve ahdimiz bizim eymanihim dedi Allah Teala, onların yeminleri dediği üç tane yeminimiz. Onun ötesinde Allah Teala Allah'ın ahdini de yerine getirin diyor. Yani iradenizin de Allah, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor. Asıl ifadesiyle ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin misaki, ahdi ve yemininden sonrasını da Allah-u Teala Allah'ın ahdi diye bizlerin üzerine vazife olarak vermiş. Onları yerine getirmezler diyor ayet-i kerimede. Ama çerçeve kesin şekilde çizilmiş.
Öyleyse bir adım daha atalım. Bunların oluştuğu dizaynı beraberce inceleyelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynında bir muhteva var. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın ahdini yerine getiren diyen Allah-u Teala Enam 102'de evvela bizim yemimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmemizi istiyor ki irademizin teslimi ondan sonraki bir teslimdir. Ondan sonrasını ifade ediyor ahdallahi ile. Ahdallahi aslında sadece irademizin Allah'a teslimi. Ama bunu teslim edebilmek için diğer üçünü gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ancak onları gerçekleştirebilirsek hedefimize ulaşabiliriz. Oysa ki aşağıdaki Enam 153'te geçen Allah'ın vasiyeti dördünü birden içeriyor. Ruhumuzu da, veçhimizi de, nefsimizi de, irademizi de kaplayan bir bütün. Bu bütünle her şeyi gerçekleştiriyoruz. Ruhumuzda, veçhimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim ediyoruz. Şimdi bu ahdimizin, yeminimizin nasıl dizayn edildiğine beraberce bakalım ve konunun dizaynına gelelim. Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah bütün insanların sırtlarından o gün Elestü Rabbiküm ezelde Elestü Rabbiküm gününde belki zaman da daha yoktu. Allah Teala insanları zamanın olmaması mümkün değil çünkü kainat yaratılmış olmalı ki Allah Teala bunu yapsın. Ama mümkün bir başka açıdan da daha kainat yaratılmadan evvel Allah Teala bunu vücuda getirebilir. Çünkü bütün nesillerin bir arada toplandığı kıyamet günü kadar kalabalık bir toplum Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkartıyor. Her bir çocuğunun sırtından onların çocuklarını çıkartıyor. Onların çocuklarının sırtından diğerlerini çıkartıyor. Böylece ilk insandan son insana kadar bütün insanlar Allah-u Teala'nın huzurunda şekilleniyorlar. Ve Allah-u Teala soruyor, Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki, bela, evet. Hepimize soruyor Allah-u Teala, hepimiz kalbimizle Allah'ın sözünü işitiyoruz. Bizim gibi konuşarak kulaklarımızdan bize seslenmiyor. O kendi sesiyle söylüyor, kalbimizde işitiyoruz. Ama biz sesleniyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin galiba dediler ki, bela evet. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki, kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye fizik vücutlarınızı nefslerinize şahit tuttum diyor Allah Teala. Acaba neden bahsediyor Allah Teala? Bu arada bir şey olmuş olmalı ki buna şahit olmalı fizik vücutlar. Nefsin kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye. Ve bütün hepimiz diyoruz ki evet şahidiz. Şimdi
acaba o gün neler olduğu sualinin cevabına geliyoruz. Bu cevap Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Maide 7'de diyor ki, o gün yani Ecestübü Rabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de bunun üzerine sizden misak da aldık diyor. Şimdi Allah Teala'nın dizaynına beraberce bakalım. Ne demişiz? İşittik, itaat ettik. Allah Teala Elestü bi Rabbiküm dedikten sonra bizden cevap alıyor. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala bizlere diyor ki, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar, bana teslim olacağınıza dair sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair sizlerden ahd istiyorum. Böylece vücutlarımız, şu fizik vücudumuz nasıl bir vücutsa, nefsimiz de aynı görüntüde bir vücut, ruhumuz da aynı görüntüde bir vücut. Üç vücudumuz da Allah'a yemin, misak ve ahd veriyor. İşte bu vereceğimiz henüz vermemiş. Şimdi Allah Teala gelecek, bizden isteyecek yapılması lazım gelen şeyleri. Bu yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz Ali İmran suresinin 77. ayeti kerimesinde yeminlerimiz olarak geçiyor. Onların yeminleri, eymanihim. Üç vücuda, vücutlarımıza ait olduğu için her aleme göre gözle görülür, elle tutulur bir vücudumuz var. Nefsiniz berzah alemde fiziktir. Ruhunuz her alemde hem fiziktir hem de dilediği anda değildir. Fizik vücudunuz sadece zahir alemde fiziktir. Ama her alemde fizik olabilen sadece ruhtur. Onun da asıl alemi emr alemidir. Öyleyse yemin, misak ve ahd dediğimiz bu müessesede bize ait olan, birbirine aynı olan üç vücudumuz ayrı ayrı alemlere ait. Bu bakımdan hüviyet ayrılığı var. Allah'a verdikleri yeminler de farklı isimler alıyor. Yemin, misak ve ahd. Allah Teala o gün, Elestü bi Rabbiküm günü bizden o yemini aldıktan sonra, bela dedikten sonra, biz galu dediler ki bela, Allah Teala evet diyoruz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine? Evet, Rabbimizsin diyoruz. Peki, sonra Allah Teala bize diyor ki, ben sizin Rabbinizsem, o zaman diyor, emirlerime itaat edin. Şimdi diyor size, emirlerimi söyleyeceğim. Ey ruhlar, ben sizlerden yemin istiyorum. Affedersiniz. Ey ruhlar, ben sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden de ahd istiyorum. Ey nefsler, sizlerden de yemin istiyorum. Misak, ahd ve yemin. Üç vücudumuzun üç ayrı fonksiyonu var. Bir defa daha söyleyelim. Ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adı misak. Fizik vücudumuzun verdiği yeminin adı ahd. Nefsimizin verdiği yeminin adı yemin. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözlerimi işittiğiniz mi sualine diyoruz ki evet işittik. Semina. Allah Teala ondan sonra bizden
yemin, misak ve ahd istiyor. Ahd istedikten sonra soruyor, sözlerimi işittiniz mi diyor. Üç ayrı yemin isteyen Allah Teala soruyor bize, cevap veriyor, semina işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Ne oluyor? Ruhlarımız Allah'a misak veriyor, fizik vücutlarımız ahd veriyor, nefslerimiz de yemin veriyor. Böylece bizim üç vücudumuza ait yeminlerimiz ortaya çıkıyor. Geriye ne kalıyor? Bu noktada görünür olan ruhumuz, içimiz, nefsimiz, hepsinden Allah-u Teala yemin, misak ve ahd almış. Bunlar bizim yeminlerimizi oluşturuyor. Üç tane vücuda ait olan üç yemin. Ama ondan sonra Allah-u Teala diyor ki, İtaat ettiniz mi emrime? Yani yeminimi yerine getirdiniz mi? Bana yemin, misak, ahd verdiniz mi? Diyoruz ki, atana. İtaat ettik. Yani sana yemin, misak ve ahd verdik. Allah-u Teala Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde burada durmuyor. Buradan sonrasını da söylüyor. O günü hatırlayın ki diyor, o gün sizden misak aldık diyor. Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın belirttiği bu misak, Allah'ın iradesinin, ilahi iradenin bizim cüz'i irademizden aldığı bir ilave. Adı misak. İlahi irade bizim irademizden bu eymanihim dediği, onların yeminleri dediği yeminler, yemin, misak ve ahd, üç vücudumuzun yeminleri tamamlandıktan sonra ilahi irade devreye giriyor. Ve ilahi irade bizim cüz'i irademizden misak alıyor. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin de misak, irademizin Allah'a verdiği yemin de misak adını alıyor. Ve irademizi de Allah'a teslim edeceğimize böylece söz vermiş oluyoruz. Şimdi konunun muhtevasına gelin beraberce bakalım. Allah Teala burada Allah'ın ahdinden bahsediyor. Ama 76. ayeti kerimesinde Âl-i İmrân suresinin Allah Teala buyuruyor ki, bela, hayır öyle değil. Men efva bi ahdihi. Kim ahdini yerine getirir de takva sahibi olursa. Allah muhakkak ki, o takdirde Allah muhakkak ki takva sahiplerini sever. Burada takva sahibi olmak, bir hakkın takvanın sahibi olmak. Yani buradaki insanların vücuda getirdiği ahit, 76. ayet-i kerimesinde, 77. ayet-i kerimesinde ahdullahi ve emanihimin, Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd yeminlerimiz ona ilave ediliyor. Allah'ın bizden istediği ahd, irademizin de teslimi, bunların hepsi. Bu dört tane teslim, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin teslimi bizim ahdimiz oluyor. O arada ahdihi diye geçiyor. Onların ahdi diye geçiyor. Kim? Onun ahdi diye geçiyor. Kim ahdini yerine getirirse, yani ruhunu, veçini, nefsini Allah'a teslim ettikten başka iradesini de Allah'a teslim ederse, o kişi neye eşit bir davranış biçimi sergilemiş olur?
Bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala'nın söylediği Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getiriyorlar. Öyleyse burada 76. ayet-i kerimesinde, Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde geçen bizim ahdimiz hem yeminimizin hem ahdimizin yerine getirilmesini ifade ediyor. Bizim ahdimiz Allah Teala'nın indinde 77. ayet-i kerimeyle bütünleştirildiği zaman oradaki ahdimiz ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini Allah'a teslim ettiğimiz noktadaki ahdimiz, yani aslında irademizin teslimi de ahd adını alıyor. Nasıl Allah'ın ahdi bizim irademizin teslimini içeriyorsa, bizim ahdimiz de gene irademizin teslimini içeriyor. Bu irademizin teslimi diğer üç teslimle beraber geleceği için 76. ayet-i kerimede olay bütünlenmiştir. Ahdimiz ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ettiğimizi ifade ediyor. 77. ayet-i kerimesindeki Allah'ın ahdi irademizin teslimini, bizim yeminlerimiz ise ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimini ifade ediyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bizden istediği yemin, misak ve ahd, üç vücudumuza ait yeminleri, misakimiz de nefsimize, pardon, irademize ait olan ilahi iradeye irademizin verdiği yemini içeriyor. Öyleyse bu yeminin adı misak. İrademiz Allah Teala'ya misak veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında irademizin Allah'a verdiği misak aynı zamanda bizim ahdimiz. Bu misak tek başına irademizin teslimi olmasına rağmen, diğerlerini teslim etmeden misakimizi Allah'a teslim edemeyeceğimiz için misakimizin teslimi dört teslimi de içeriyor. Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesindeki ahd dördünü de içeriyor. Misakimiz sadece ruhumuzun Allah'a teslimini, ama ahdimiz hepsinin birden Allah'a teslimini içeriyor. Öyleyse ahd de iki tane hüviyet kazanıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yeminin adı ahd'dir. Dört vücudumuzun birden yeminlerini yerine getirmesi haline de Allah Teala bizim ahdimiz adını verdiği için dört yeminimiz birden de aynı anlamda kullanılıyor. Ahd olarak ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin yeminlerinin hepsi ahdimizi ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran 76'da başka isim kullanmamış. Ahdlerini diyor. Ahdlerini yerine getirirse ve böylece bir hakkın takvanın sahibi olursa, Allah bilsin ki takva sahiplerini sever. Öyleyse şimdi tanımlamayı asli çerçevesine

Öyleyse her şey Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde muhteşem bir şekilde yer yerine oturuyor. Şimdi bu noktada bakalım. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi bize ne söyleyecek? Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak. Onlar Allah'ın ahdini ifade ederler ve misaklerini yerine getirirler. Ne demek? Allah'ın ahdini idare ederler. Ruhlarında ve içlerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Allah'ın ahdini yerine getirebilmek için Allah'ın ahdi irademizin teslimi. Ama irademizin teslimi diğerleriyle birlikte olacağı için dört teslimi içeriyor. Dört teslimi içerdiği için ve onlar misaklarını bozmazlar ifadesi, dört teslimi de gerçekleştiren bir kişinin misakini bozmaması hali. Şimdi aynı ayet-i kerimenin Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin sonunu alalım. La yenkudunel misak, misaklarını bozmazlar. Ne yaparmış? Vellezine yesulüne ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılması da misak. Allah Teala'nın dizaynı tam dört dörtlük olarak yer yerine oturuyor. Kavramları Allah'ın öğrettiği biçim ve standartlarda yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bütün güzellikler Allah'ın emirleri çerçevesinde gerçekleşir. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi cennet saadetinin üçüncü katına kadar bir şey ifade eder. Dünya saadetinin de yarısını. Burası ruhun Allah'a teslim edildiği yerdir. Fizik vücudun tesliminde dünya saadetinin %80'i elde edilir. Dördüncü kat cennet elde edilir. Nefsin tesliminde beşinci kat cennet, dünya mutluluğunun %100'ü. Rüşte ulaşıldığı zaman, raşidin olunduğu zaman, irşat olduğu zaman kişi, irşada ulaştığı zaman da diyebiliriz, hepsi aynı manayı ifade eder. Yani kişinin ihlas sahibi olduğu nokta. Bu kişinin ihlas sahibi olduğu noktanın ötesi kişinin iradesini Allah'a teslim etmesidir. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin gene %100'ü. İhlas da altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dizaynı Allah-u Teala en güzel standartlarda gerçekleştirmiş. Ve hepimiz için mutluluğun yeminlerimize, misaklarımıza, ahdlerimize ve son misakimize, irademizin de Allah'a teslim edilmesine dayalı olduğunu hiç unutmayalım. Mutluluk seviyesi, cennet saadeti ve dünya saadeti olarak iki ayrı ölçümle ölçülüyor. Görüyorsunuz ki dört teslimin dördünü de yapan ikisinde zirvesine ulaşır. Dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. Adın

0: emanetlerinin sahibi olur.
1: İşte her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a şükredecek, hamd edecek ne kadar çok şeyimiz var. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her güzel şey o istikamette bir bütünü içerir. Oraya dikkatle bakın. Misakiniz bir bütündür ruhunuz açısından. Ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Ahdiniz bir bütündür. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Yemininiz bir bütündür. Nefsiniz Allah'a teslim olmuştur. İradenizin misaki bir bütündür. İradeniz Allah'a teslim olmuştur. Emanet olan aslında sadece ruhtur. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti dağlara, yere ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar ve insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. Yani emaneti yüklenenin fizik vücut ve nefs olduğunu ifade ediyor. Cahil ve nankör olmak nefsin muhtevası. Öyleyse mekan fizik vücut olduğuna göre o mekanda bir varlık daha var. Nefsimiz. Üç vücut bir arada yaşıyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Ulaştırdıktan sonra iki vücut olarak yaşıyorsunuz. Ama gece nefsiniz ayrıldığı zaman vücudunuzdan, ister tayin mekan yapın, ister rüya olarak olayı yaşayın. Zaten tayin mekanda rüyanın bilinçli olması hüviyetinde bir olay. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda her şey öylesine güzel ki Allah'a karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. İşte biz ona hayran olunuz. Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hem cennet saadeti hem de dünya saadeti sizlerin olsun sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: El Fatiha.
1: As-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Tacım, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Allah'ın bizleri yaratmaktan bizim için muradı, bizim mutluluğumuz. Bütün insanları Allah-u Teala onlar mutlu olsun diye mutluluk direktifleriyle yaratmış. Emri Allah'a ulaşmayı dileyin. Amenü olun. Sadece Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler amini olanlardır. Veya münib olun diyor Allah Teala. Gene Allah'a yönelmek anlamına gelen bir kelime. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir müessese. Allah'a yönelmek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelen kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğun sırrını mı soruyorsunuz bana? Mutluluğun sırrı bu kadar basit. Bir dilek. Sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ellerinizi açtınız, Ya Rab dediniz, ey yüce Allah'ım dediniz, ben sana ulaşmak istiyorum. Benim ruhumu, ben bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştır. Hı? Diyecek misiniz? Allah Teala size, eğer buranızdan bunu söyleyebilirseniz, kalbinizden söyleyebilirseniz, mutlak olarak daha söyler söylemez birinci kat cenneti vaat ediyor. Hayır sevgili kardeşlerim, hiç de zannettiğiniz gibi değil. Cennete gitmek hiç de zannettiğiniz gibi zor bir şey değil. İlim cahilleri, Allah'ın söylediklerinden haberdar olmayan, Allah'ın kendilerine ilim öğretmediği insanlar, kitaplarından öğrendikleri bilgilerle sizleri yanıltıyorlar. Aslında mutluluk şu kadar önünüzde, hemen elinizi uzatsanız tutabileceğiniz bir yerde. Şöyle elinizi uzatın, mutluluğu yakalayın. Deyin ki, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bunu kuru kuruya söylemeniz bir şey ifade etmiyor. Allah-u Teala böyle söylediğiniz zaman da duyar, ama bunun iradi yapınızın gereği olmadığını da bilir. Mutlaka iradenizin devreye girmesi, yani gerçek anlamda istemeniz lazım. Kişi içinden istemiyorsa, iradesi devreye girmediyse, Allah-u Teala kuru kuruya, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorsa, bu Allah'a bir şey ifade etmez. Ulaşmak isteğiniz mutlaka mevcut olmalı. Bu isteğin ifadesinden değil, isteğin kendisinden bahsediyorum. İçinizde bu istek varsa ve bunu söylemişseniz Allah-u Teala'ya, bu sizi 5-6 dakikalık bir zaman parçası içinde mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılar. Niçin 5-6 dakika? Çünkü sizden bunu işiten, kalbinize bakıp da bu talebi kalbinizde gören ve kalbinizde bu talebin olduğunu bilen Allah-u Teala, ne dedik? Gören, işiten ve bilen Allah. kalbinizde görüyor, rüyet ediyor. Basar hasasıyla Allah-u Teala basar ediyor. Basiret üzere biliyor kalbinizde böyle bir talebin varlığını. Var ise görür. Yani iki tür insandan bahsediyorum. Bir insan Allah-u Teala'ya der ki, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Bu bir sözdür. Bu bir ifadedir. Bu kelimelere dökülmüş 3-4 kelimelik bir anlatım biçimi. Ama eğer buraya dayanmıyorsa, burada o talep yoksa, kişi sadece laf olarak Allah-u Teala bunu söylemişse, bu Allah için hiçbir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Kendinizi aldatmayın. Kurtuluş bu kadar yakın, bu kadar kolay. Sadece kalbinizde duyacaksınız bunu, isteyeceksiniz kalbinizde, gerçekten isteyeceksiniz Allah-u Teala'ya ulaşmayı. Bunu kelimeye dökmeniz veya dökmemeniz çok önemli değil. Kalbiniz Allah-u Teala'ya söylemiş olur zaten eğer kalpten istiyorsanız. Ama bunu dilinizle de tekrar etmenizde zarar değil, fayda var elbette. Önemli olanın ne olduğunu anladınız inşallah değil mi? Anladınız mı? Peki söz veriyor musunuz bana? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diye. Bu sözü niçin istiyorum sizden biliyor musunuz? Sizi o kadar çok seviyorum ki. Hepinizin kurtulmasını istiyorum. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş, Allah'ın cennetine girebilmek bu kadar kolay, bu kadar yakın bir şey size. Bir tek dileğiniz. Gerçek bir dilek, laf değil. Allah ben sana ulaşmak istiyorum tarzında ifade edilmiş sadece lafa dayalı bir şey değil. Buraya kalbinizde bu talebin mevcut olmasına dayalı. Evvela ne olur? Böyle bir şey yaparsanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Bakınız neler oluyor. Allah-u Teala Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız, amene olursanız, o zaman diyor, biz sizin günahlarınızı örteriz diyor. Size furkanlar veririz diyor. Allah-u Teala size furkan verecek. Furkan ne demek? Doğruyu yanlıştan ayırma yetkisi. Şimdi sevgili kardeşlerim, ben size desem ki siz körsünüz. Hayır diyeceksiniz, ben görüyorum. Ben size desem ki siz sağırsınız. Hayır diyeceksiniz, ben işitiyorum. Ben size desem ki sizin kalbiniz mühürlü. Kalbim çalışıyor diyeceksiniz. Kanı vücuduma pompalıyor, tekrar da geri çekiyor. Aslında sizin söyledikleriniz de doğru, benim söylediklerim de doğru. Hadi bakalım bilmeceyi çözün şimdi. Neden sizin söyledikleriniz de doğru? Çünkü gerçekten gözleriniz görüyor. Mesela beni şu anda seyrediyorsunuz. Yetmez. Söylediğim her sözü de şu kulaklarınızda duyuyorsunuz. Sonra da kalbinize indirip anlıyorsunuz söylediklerimi. Öyle değil mi? Ama gene de diyorum ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz siz körsünüz, sağırsınız ve dilsizsiniz. Başka bir ifadede kullanayım mı? Siz bir ölüsünüz. Hayır, size göre bana göre değil. Ona göre, Allah'a göre. Böyle olan insanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala kör, sağır ve dilsiz olarak mütala ediyor. Şimdi burada muhtevaya girelim bir damlacık. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizi bekliyor ve siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o mutluluğa hiçbir zaman ulaşamazsınız. Bu konunun başlangıcı. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim sen mezardaki ölülere işittiremezsin. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse şimdi Benim size bir davetim var. Diyorum ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. İşte buradan, bu televizyondan size sesleniyoruz ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ölüyken dirilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kör, sağır ve dilsiz iken, bu sebeple ölü olarak kabul edildiği standartlardayken, gören, işiten ve idrak eden birisi olur. 5-6 dakikada. Hadi canım sen de mi diyorsunuz? Hadi canım sen de olmaz böyle şey mi diyorsunuz? Olur sevgili kardeşlerim. Bakınız size anlatayım. Evvela bu insanların durumuna beraberce bakalım. Neden bu insanlar kör, sağır, dilsiz, ölü? Dünya üzerinde herkese bu talep mutlaka ulaştırılır. Yani ey insanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı mutlaka dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ha. Bu ifadeye dikkatle bakın. Başka yerlerden duymuyorsanız bizden bunu binlerce defa duyacaksınız. Çünkü bununla vazifeliyiz. Ve bu ifadeye muhatap olan kişiler ikiye ayrılırlar. Ha, madde bir, duymayan hiç kimsenin kalması mümkün değildir. Mutlaka siz şu anda duyduğunuz gibi başkaları da daha evvel mutlaka duymuştur. Duymamışlarsa, şimdi de duymamışlarsa mutlaka bu hayatlarını yaşarken, bu dünyadayken mutlaka duyacaklardır. Emin miyiz? %100 eminiz. Neden? Biliyorsunuz insanların bir kısmı mutlaka cennete girer. %10'dan daha azı. Niçin cennete girerler? Bunun için. Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi göndeririz. Niçin göndeririz diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen aminu olanları cennette müjdelemek için. Diğerlerini de uyarmak için. Ey insanlar bakın. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine giriyorlar. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dileyin ki siz de Allah'ın cennetine giresiniz. İşte uyarı bu. Hadi sizinle beraber Şura suresinin 51. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala orada? Cehenneme girenler bölük bölük cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara derler ki kapıyı açarlar, burunları sürtünerek cehenneme girenlere, her girene aynı şey söylenir. Size Allah'ın Resulü gelip de, Allah'ın Resulleri gelip de toplu halde söyleniyor. Her biri başka bir devirden insan, gidiyorlar cehenneme. Her biri başka bir kavimden insan, gidiyorlar cehenneme. Hepsine soruluyor sual. Size Allah'ın Resulleri gelip de size Allah'ın ayetlerinden bahsetmediler mi? Bunu söylemediler mi? Neyi? Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutlaka cehenneme gideceksiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilemediğiniz için buradasınız. Ama bunu size Allah'ın Resulleri gelip de söylemediler mi? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dilemiyorsunuz ve ben sizi ikaz ediyorum. Sizi uyarıyorum. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Demediler mi? Diyor cehennem bekçileri. Cehenneme giren herkese. Herkesten aldıkları cevap ne? Herkesten aldıkları cevap aynı. Evet, geldiler. Ve azap bizim üzerimize hak oldu. Cevap bu. Ne yapmışlar? Allah'ın Resulü'nün uyarısını kabul etmemişler. Peki kabul etmedikleri zaman ne söylemişler yani? Ne olmuş? Bunu da Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde anlatıyor Allah Teala. O gün diyor, Onlar bölük bölük cehenneme sürülürler. Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın vazifelileri gelip de size, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir deyip, bugün buraya cehenneme geleceğinizi Allah'ın nezirleri size söylemedi mi? Ne söylemişler? Bakınız, burada nezir diyor, orada Resul diyor. Şura 51'de Allah Teala Resul diyor. Burada bu ayet-i kerimede Mülk 8, 9, 10'da 8'de bunu söylüyor Allah Teala. Nezirler. Buradaki nezirle orada geçen Resul aynı kişi. Yani Resuller söylemiş oluyor. Diyor ki, demin söylediğimiz sözü de dikkate alın. Ne diyorduk? Resuller, Allah'ın Resulleri, Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, diğerlerini uyarsınlar diye diyor. Bu nezirin de yaptığı görev aynı. Sizi uyarmadı mı diyor nezir, gelen Resul. Sizi uyarmadı mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi size söylemedi mi? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Şimdi ne dediğine bakalım oradakilerin. Diyorlar ki, evet geldi. Bize bu bahsettiğiniz kişi geldi, nezir. Yani diğer ayetteki Resul, bize Resul geldi ve dedi ki, evet sizin söylediğinizi söyledi. Ama biz ona dedik ki, biz sana inanmıyoruz. Madde bir. Madde iki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Hidayet nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bakınız Allah Teala ne diyor? Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Peki başka var mı? Elbette. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Biz sizin mutluluğunuz için varız. Şimdi böyle söylemekle bitiyor mu? Bitmiyor ayet. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerinden bahsediyoruz. Ve biz ona dedik ki diyor, biz seni dalalette görüyoruz. Ama ondan sonra diyorlar ki, eğer biz o zaman, o Resul bize geldiği zaman işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınmış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, onun söylediklerini idrak edebilmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinle talınıp da yerine ihbat konulmuş olsaydı, yani bize furkanlar verilmiş olsaydı, işitebilmiş ve idrak edebilmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Mutlaka Allah'ın cennetine girerdik. Diyorlar, ne zaman diyorlar? Cehenneme gittikleri zaman. Öyleyse, insanlar ikiye ayrılır. Birinci grup cennete gidenler, mutlaka bu çağrıya muhatap olan ve buna evet diye cevap veren, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların gidecekleri yer cennettir. Bütün cennete gidenler, başka bir sebeple değil, başlangıç sebebi daima budur. Bunun dışında, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir sebep, hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü o insanlar kim olurlarsa olsunlar, eğer Allah'a ulaşmayı dilemedilerse, onlar küfürdelerdir, onlar dalalettelerdir. onlar hüsrandalardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar takva sahibi değillerdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayanlardır, gafil olanlardır. Onlar tağutun dostudurlar. Onlar, yani insan ve cin şeytanların dostudurlar. Onlar insan ve cin şeytanların kuludurlar. Sevgili kardeşlerim, sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek size bütün köprüleri açar. Bütün yollardan geçiş izni alırsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman geri kalanını Allah yapacak, sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah mı yapacak bütün bunları? Evet. Evvela madde bir. Yeryüzünde hiç kimse bu söylediğimi duymadım diyemez. Neden diyemez? Kıyamet günü olacakların hepsini Allah Teala yazmış Kur'an-ı Kerim'e. Bir kısım insanların Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gittikleri kesin. Şimdi cennete gidenler mutlaka bu çağrıyı duyup da buna itaat edenler. Dikkat edin, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse madem ki insanlar cennete gidiyor bir kısmı, onlar mutlaka bu çağrıyı işittiler. İşittiler ki yerine getirerek Allah'ın cennetine gittiler. Şimdi ötekilere gelelim, cehenneme gidenlere gelelim. Onların da hepsine cehennemin kapısında bu sual sorulara kapı açılıyor. Dikkat edin. Allah'ın cennetine girecek olanlar, onlar da kıyamet günü önce cehenneme girerler ama uçarak girerler. Cehennemin şeffaf kapılarından 10 metre, 12 metre yükseklikteki kapı ve 100 metre belki 200 metre genişlikteki kapı, hem de bombeli kapı, hem de şeffaf. Onun içinden uçarak girer insanlar. O şeffaf kapı cennete girecek olanların kulaklarındaki vakra, kalplerindeki kinnet ve görme hastalarının üzerindeki hicab-ı mestüre alındığı için, buna göre elektronik sistemle donatılmış olan cennetin kapıları, cehennemin kapıları, cehenneme gidecek olanları, cennete gidecek olanları otomatik olarak kabul eder. Onlar sanki o kapı yokmuş gibi uçarak cehennemin içine girerler. Cennete girecek olanların cehenneme girmeleri sadece görmek içindir. Allah'a şükretmeleri içindir. Girerler, cehennemi görürler ve oradan büyük bir ferahlıkla Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek ayrılırlar. Cennetin yolunu tutarlar. Ama cehenneme girecek olanlar ve orada kalacak olanlar için onlar da aynı şeyi denerler. O şeffaf kapılardan geçmeyi denerler. Kafalarını o şeffaf kapıya vururlar ve bakarlar ki o kapılar kendileri için açık değil. Onlar bunu yaparken yanlarından bir sürü insan uçarak cehennemin içine giriyor. Kapılar onlar için geçirgen, bunlar için değil. Bunlar için cehennemin kapısının mutlaka kaldırılması lazım yerden. Ne kadar? Burnu sürtülerek cehenneme girecek kadar. Cehenneme giren herkesin burnu mutlaka cehennem kapısında yere sürtülür. Bu cehennemin girişinin kesin işaretidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onların da, o cehenneme girenlerin de hepsine bu sual soruluyor. Resulün söylediklerini duydunuz mu deniyor. Hepsi evet diyorlar, işittik. Azap bizim üzerimize hak oldu diyorlar. Bütün cehenneme girenler, insanların %90'dan fazlası bu talebe mutlaka muhatap olmuşlar. İşte biz de sizlere söylüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'ın cennetine girmenin ölçüsü kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. En azından %99'unun belki daha fazlasının. Öyleyse nasıl bu insanlar günahları sevaplarından fazlaysa nasıl cehenneme girecek, cennete girecekler? İşte onun nasıl olduğunu şimdi sizlere söylemek istiyorum. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bu açıdan çok önemli. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin, aminu olun. Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun. Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne oldu? Allah Teala 7 tane furkan veriyor. Görme hassasının üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor ve o kişinin günahlarının 7'de biri kadar o kişinin sevaphanesine, amel defterinin sevaphanesine, yani hayat filminin sevaphanesine günahlarının %7'si kadar miktar yazıyor. Ondan sonra o kişinin gözlerinin üzerindeki hicab-ı mestureyi, yani engel olan gözlüğü alıyor Allah Teala ve %7'de bir sevap daha yazıyor. Onların kulaklarında bulunan vakrayı alıyor, işitme engelini alıyor. Herkesin doğuştan itibaren kulaklarında bu engel vardır. Görme hassasının üzerinde gışavet vardır. Doğuştan itibaren dediğim zaman bu doğduğunuz andan bahsetmiyorum. Bu aleme doğduğunuz andan itibaren, yani o söze, Allah-u Teala'ya davete muhatap olduğunuz anda takınacağınız tavır söz konusu. Davete muhatap olduğunuz anda eğer buna evet demezseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, derhal işlem başlar gözlerinize. Hicab-ı mestüre koyar Allah-u Teala görme hastalığınızın üzerine. Gözlerinize hicab-ı mestüre koyar. Görme hastalığınızın üzerine gışavet adlı bir perde koyar. Kulaklarınıza vakra koyar. İşitme hastalığınızı mühürler. Kalbinize ekinnet koyar. Kalbinizi mühürler. Kalbinizdeki idrak hastasını mühürler. Ve size yeni bir hassa verir ve idrakinizi açar Allah Teala. Bunun adı ihbattır. Muhbitlerden olursunuz. Her bu 7 tane faktörün her biri için 7'de bir sevap kaydedilir amel defterinizin sevaphanesine. Ne olur? Günahlarınızın her biri 7'de kadar olduğu, 7'de biri kadar olduğu için, 7 defada da tamamlandığı için bütün günahlarınız örtülür. Örtülürse ne olur? Örtülürse sevapları günahlarından fazla olan birisi olursunuz. Bu ise Allah'ın kanununun gerçekleşmesidir. Yani sevapları günahlarından fazla olan birisi olarak cennete girmeye o anda hak kazandınız. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 5-6 dakika içinde cennetlik olacaksınız demekten muradımız bu. Bu işlemler 5-6 dakikalık bir zaman zarfında hepsi gerçekleşir. Ve o kişi cennete ehil olur. Peki Allah Teala ne diyor bu engeller konusunda? Bakın ne diyor İsra 45 ve 46'da? Habibim, sen onlara Allah'ın tekliğini söyleyerek talepte bulunduğun zaman, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ifadesinin gerçekleşmesi için onlara müracaat ettiğin zaman, Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, buna ait olan ayetleri onlara okuduğun zaman, o insan ruhunun Allah'a ulaşmasına, ölmeden evvel ulaşmasına inanmayanlarla senin arana hicab-ı mestüre koyarız diyor. Gizli bir perde koyarız. Yani onların gözlerinin üzerine bir engel koyarız diyor Allah Teala. Yeter mi? Yetmez. Kur'an'ı söylediklerini işitmemeleri için kulaklarına vakra koyarız diyor. Ve onları idrak edememeleri için kalplerine ekinnet koyarız diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. Allah-u Teala. Öbür taraftan Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Onların görme hastalarının üzerine Allah gışavet çeker diyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bırakırız. Onların görme hastalarının üzerine gışavet çekeriz diyor. Bir perde çekeriz. Onların işitme hastalarını mühürleriz. Onların idrak hastalarını da mühürleriz diyor Allah Teala. Öyleyse bir taraftan davete evet demeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, daveti duydukları anda, ki davete muhatap olmayan hiç kimse olmayacaktır, davete muhatap oldukları anda bir taraftan hastalar üzerine, bir taraftan uzuvlar üzerine Allah-u Teala engellerini koyuyor. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse onun gideceği yer cehennemdir. O Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ama cehenneme gitme sebebi de günahlarının sevaplarından mutlaka fazla olmasıdır. Şimdi bakalım ne diyor Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde? Diyor ki, onlar ki muhakkak surette Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Öyle diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra diyor ki, onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani kazandıkları para, servet, dünyadaki şan, şöhret onları kendisine çeker. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ve hüküm, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Sonu daha da hazin. Ve onlar kazandıkları dereceleri itibariyle onların gidecekleri yer cehennem olanlardır. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Cennete girmenin şartı neydi? Sevapların günahlardan fazla olması. İşte bu insanlar kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidecek olanlar. Nereden biliyoruz kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olması lazım geldiğini? Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinden biliyoruz. Müminin 102'de Allah Teala diyor ki, kimin sevap tartıları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa, kıyamet günü mizanlar kurulur, onların hepsini Allah'ın cennetine alırız diyor Allah Teala. 103'te de diyor ki, kimin de günahları sevaplarından fazla olursa, ağır olursa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ve diyor Allah Teala, onlar hüsranda olanlardır diyor. hüsranda olanların da Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi dalalette olanlar olduğunu söylüyor. Biraz evvel söyledik. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bir değerlendirmesi var Allah'ın katında, derecat değerlendirmesi. Bu insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. İyi ama bir insan düşünelim, o kadar çok iyilik yapmış ki, kaybettiği derecelerden daha fazlasını kazanmış ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu insanın Allah'ın cennetine girmesi lazım. Hayır, Allah Teala onu cennetine almıyor. Böyle bir talep mevcut değil diye almıyor onu. Ne yapıyor? Onun derecelerinden eksiltiyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de mümin oldum, Allah'a ulaşmayı dilemeden mümin oldum diyenler için diyor ki, hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinize iman girmedi. Bir insanın kalbine ne zaman iman girer? Allah'a inandığı zaman mı? Hayır. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inandığı zaman mı? Gene hayır. Bir faktör daha gerekli. Bunun üzerine farz olduğuna inandığı zaman mı? Evet. Kim böyle bir durumdaysa o bunun üzerine farz olduğuna inanan kişi, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Çünkü kendisine bunlar anlatılacaktır. Muhatap olmayan hiç kimsenin mevcut olması mümkün değildir. Herkes bu talebe muhatap olacaktır. Yani ona her halükarda, yaşarken, hayattayken mutlaka Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennemdir ifadesi mutlaka ulaşacaktır. İşte ulaşıp da dilemezse ve o kişi yaşar da ölmeden evvel sevapları günahlarından fazla olursa, Allah'a ulaşmayı dilememekte inat ederse, Allah Teala onun derecelerinde indirme yapılıyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde bunu söyledikten sonra Allah Teala diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah derecelerinizde indirme yapmasın. Derecelerinizde noksanlık yapmasın. Derecelerinizi aşağı düşürmesin. Kazandığınız dereceleri yok etmesin. Öyleyse kişinin kalbine İmanın girmesi ne demek? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi demek. Kalbine iman kelimesi yazılmıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman imanı öyle bir noktaya geliyor ki artık kişinin kalbine iman girmiştir. Allah'a inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Ve o kişi kesin şekilde inanıyor ki ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracaktır. İşte bu noktaya ulaşmadan evvel, yani son faktöre, o kişi kesinlikle ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanmadan evvelki üç inancı, Allah'a inanmak, Allah'a ruhunun, insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Bu iç inancın sahibi ise kişi, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek olan kişidir. Dilediği zaman Allah Teala ona mutlaka rahim esmasıyla tecelli edecek, furkanlarını verecek ve o furkanları verdikten sonra bu kişi Allah'ın zatına ruhunun ölmeden ulaşacağına kesin şekilde inanacak. İnandığı zaman ancak mürşidini davet edebilecek. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Vestaînü bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbuhum ve ennehum ileyhi râciûn. Allah Teala buyuruyor ki hacet namazını namazla, yani hacet namazını kılarak ve sabırla Allah'tan istihaneyi, yani sizi kim irşada ulaştıracaksa o kişiyi, mürşidinizi isteyin. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için büyük bir iştir. Allah Teala onlara hiçbir zaman göstermeyecektir. Ama huşu sahipleri hariç diyor Allah Teala. İlla alel haşiyin. Ama huşu sahipleri üzerine böyle bir problem yoktur. Onlar hariç diyor. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka edeceklerdir, ulaştıracaklardır. Buna onlar kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor ki ama sonra Allah'a rücu edeceklerine de inanırlar. Yani ölümleriyle birlikte ruhlarının tekrar vücutlarının üzerine gönderileceğini Allah'ın katından ve Azrail Aleyhisselam ve vazifeli meleklerin onun ruhunu tekrar Allah'a rücu ettireceğini de ona da kesin şekilde inanırlar. Öyleyse bu insan neymiş? Bu insan ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağına kesin şekilde inanan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmaya bir imanın sahibi olmazsanız, Allah'a ulaşmayı dileyemezsiniz. Dilemezseniz eğer, gideceğiniz yer ne yazık ki cehennemdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala size furkanlar veriyor. Gözleriniz, kulaklarınız, kalbiniz açılıyor ve görme hastanız, işitme hastanız ve idrak hastanız çalışmaya başlıyor. Ve Allah'ın kalbinize koyduğu ihbatla artık işiten, bilen, gören birisi olmanın ötesine geçiyorsunuz. İdrak eden birisiniz. Ve Allah Teala işitme hassasından sonra idrak hassasını da veriyor ve idrak eden birisi oluyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ve Allah Teala size söz vermiş. Eğer bana ulaşmayı dilerseniz sizi diyor ben kendime ulaştıracağım. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah Teala'nın işareti çok açık. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi ne duruyorsunuz? Eğer şu ana kadar Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, hemen dileyin. Şuradan kalbinizden bir taleple dileyeceksiniz. Yani kuru kuruya, ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum diye sadece söylenen bir söz olmayacak. Kalbinize dayalı bir ifade olacak. Kalbinizden desteklenen, kalbinizde Allah'a ulaşmayı dileme mevcut olarak Allah'a bu talepte bulunmak. Öyle misiniz yoksa değil misiniz? Yani gerçekten kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dilemediniz mi? Nereden anlayacaksınız? Evet. Siz söyleyin. Tamam. Öyleyse o söylediğiniz tam olarak oturuyor yerlerine. Ha, o beni işitti. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'ya ulaşma konusunda bir şeyler yapmanız lazım. Namaz kılmanız, oruç tutmanız, haftada her perşembe günü oruç tutmanız gerekecek. Zikir yapmanız gerekecek. Namaz kılmanız gerekecek. Allah'a ulaşmayı dilerseniz bunların hepsini Allah'ın size sevdirdiğini yaşayacaksınız. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Kelime-i şehadeti La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini Allah size sevdirecek. Oruç tutmayı nasıl sevdirecek? Açlık duyurmayacak size. Namaz kılarken onu bir angarya olarak yapmayacaksınız. Namaz kılmaktan zevk duyacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, hacca gitmek size bir zevk verecek. Oradaki o müthiş sıcağa rağmen rahatsızlık hissetmeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, zekat verirken zorlanmayacaksınız. Onu öyle bir gönül rızasıyla vereceksiniz ki zekat vermek sizin için bir zevk haline dönüşecek. İhtiyacı olan insanlara çok kazananların vermesi lazım gelen bir vergi gibi bir zevkle bunu gerçekleştireceksiniz. Ve bütün bu ibadetlerin arasında en çok hoşunuza giden zikir olacak. Allah'ın ismini ister sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar edin. İster sessiz olarak gene dilinizi kullanarak Allah kelimesini tekrar edin. Ya da kalbinizdeki sesle o sesle Allah'ın adını tekrar edin ki önemli olan en son zikriniz o zikirdir. Kalp zikridir. Çünkü o kesintisizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar sadece bilmiyorlar. Allah Teala öylesine kısa yoldan bir kurtuluş herkese nasip kılmış ki sadece bir dilekle Allah Teala sizleri hepinizi cennetine almaya ve kazandığınız dereceleri kaybettiğiniz derecelerden öteye geçirmeye hazır. Allah Teala diyor ki innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Vel Asr suresi. İllellezîne âmenû, ama âmin olanlar illa hariç ellezîne âmenû. Âmin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır diyor. Neydi hüsranda olmak? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Ama âmin olanlar kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların mutlaka sevaplarını biz günahlarından öteye çıkaracağız diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesiyle yapıyor bunu. Ve sadece bir tek dileği o kişiyi kurtarıyor.

garanti etmiş. O kişiyi böylece nereye ulaştıracak? Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibi kişi. Ertesi gün ölse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü 5-6 dakika içinde Allah-u Teala söylediğim işlemleri gerçekleştirmiştir. Ama bu kişi yaşıyor, Allah'ın ibadetlerini sevmeye başladı. Allah onu mürşidine ulaştırır. O kişiye mürşidini sevdirerek, o kişinin içinden irşat makamına ulaşma talebini oluşturarak. Dikkat edin, bir insan mürşidine ulaşmadan da Allah'ın cennetine girebilir, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse. Ama dilemezse ne yaparsa yapsın o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. 80 yaşında ölen bir insan 15 yaşında sorumluluğunu idrak etse, 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirse, sonra da ölse, eğer bu kişi sevgili kardeşlerim sözüme dikkat edin, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse bu kişi kurtulamaz cehennemden. Bu mümkün değildir. Ve öğrendiği ilim onu sadece dalalette bırakır. Kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kısım insanlar vardır diyor. Cennetlik amel işler der ama cehenneme giderler. İşte bu 80 yaşında ölen insan böyle. Cennetlik amel işlemiş. İslam'ın 5 şartını 65 yıl süreyle gerçekleştirmiş ama gideceği yer cehennem. Öyle insanlar da vardır ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemlik amel işlerler ama cennete giderler. O da hiç amel işleyemeden Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi günde Allah'a emanetini almış, öldürmüş o kişiyi. Hiç ibadet yapamadan sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da ömrünü bitirivermiş Allah Teala onun. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. İşlediği ameller ona bir şeyler kazandırmamış ama Allah Teala onun günahlarını örtüyor. O kişi günahları mutlaka sevaplarından az olan bir insan hüviyetine getiriliyor. Ve de o kişinin gideceği yeri Allah cennet kılıyor. Onu cennetine alıyor. Ayetler son derece açık ve net. Bu söylediklerimi unutmayın sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sakın Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmeyin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürseniz, göreceksiniz ki ömrünüz boyunca yaptığınız ameller sizi asla kurtaramaz. Orada size sordukları zaman Resul gelip size söylediğimi diye o zaman bizi hatırlayacaksınız. Söyledi diyeceksiniz. Ama diyeceksiniz biz ona inanmadık diyeceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz olun. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın cennetini bir defa mutlaka elde edin. Sonrası size kalmış bu cenneti ikinci kat cennet yapmanız, irşat makamına ulaştığınız zaman. Yapmadınız, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz. Yaparsanız ikinci kat cennet, ondan sonra ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Size mürşit sevgisini veren, mürşide ulaştıran gene Allah olacak. Siz kendi kendinize yapmayacaksınız bunu. O sevgiyi içinize koyacak olan Allah, o talebi içinize koyacak olan Allah, tayin etmek yetkisi de sadece kendisinde. Alallahu kastü sebil diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikte olduk. Cennet mutluluğu mu? İşte bu kadar. Mutlaka cennet mutluluğuna ulaşırsanız, mutlaka Allah'a ulaşmayı dedikten sonra

irşat makamına ulaşırsanız ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ama ruhunuz Allah'a ulaştırılmışsa Allah Teala tarafından, o zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz, yetmez. Dünya mutluluğunun da yarısından fazlasına sahip olacaksınız. Çünkü nefsinizin kalbindeki %100 afetle kaplı olan nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası yok olacak. Yerini faziletlere terk edecek. Fazilet sahibi bir insan olacaksınız. Dünya mutluluğunda yarısını elde edeceksiniz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, talep ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Konumuz cüz'i irade, ilahi irade ve külli irade. Bütün insanlar bir iradi yapıyla Allah-u Teala tarafından teçhiz edilmişlerdir, donatılmışlardır. Bütün insanlar Allah'ın müdahale etmediği bir serbest iradenin sahipleridir. Karşılığı mutlaka ödenecek olduğu cihetle Allah-u Teala insanların istediği her şeyi yapmasını onun iradesine bırakmıştır. Ama her yapılanın ya bir mükafatı olacaktır ya da bir cezası olacaktır insanoğlu. Allah tarafından serbest bırakılmıştır ama bu serbest bırakılmanın arkasında yaptıklarının karşılığının alınması mutlak olarak tahakkuk eder. Ya insanlar Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanırlar iradelerini ve Allah'a ulaşmayı dilerler. O zaman bu dünyada mutlu oldukları gibi cennet hayatında da bu insanlar saadeti yaşarlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde ne olmalıyız? Muhtevada ne var? Muhtevada Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevada mutluluk var, huzur var, sulh ve sükun var. Allah Teala ne istiyor? İnsanın huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasını istiyor ve ileride gideceğinin yerinde mutlaka Allah'ın cenneti olmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biz insanları davranış biçimlerinde tamamen serbest bırakmıştır ama Kur'an-ı Kerim'e hükümler koymuştur. Madde 1. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemelidir demiştir Allah Teala. Eğer dilemezse gideceği yer cehennemdir. Geri kalan her şey ikinci sınıf kaldı. Bu tek başına Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür. Olmazsa olmaz şartıdır. Bir insan mutlaka kendisine Allah-u Teala'nın verdiği cüz'i iradesiyle, kişisel iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemek zorundadır, mecburiyetindedir. Ya dileyecektir, mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Dilediği anda birinci kat cenneti hak etmiştir. 14. basamakta mürşidine ulaşabilirse, yani kısa bir süre hayatı varsa da bir ay içinde falan bu iş gerçekleşir. Mürşidine ulaşıp da tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırabilirse, ki bu da netice itibariyle 7 aylık, 6-7 aylık, bilemediğiniz 8 aylık bir devreyi içerir. Bu devre içinde kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha açık bir ifade kullanayım mı? Kişi ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır diyor. Dilediğini
dalalette bırakır. Yani dilediği kişiyi dalaletteyken Allah Teala kurtarmaz. Dalalette olan kişiyi dalalette bırakır. Ama diyor onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Benzer bir ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine ulaştırır. Men kişiyi yeşâ'ü dilediği kişiyi. Affedersiniz. Kendisine ulaştırır. Men yunib. Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. İradi yapı burada devreye girecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Burası cüz'i iradenin hüküm ferma olduğu noktadır. Ya kişi cüz'i iradesiyle, kendi kişisel iradesiyle Allah'a ulaşmayı diler, mutlaka cehennemden kurtulur, cenneti hak eder veya gene kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse kendi yolunu kendi seçmiştir. Seçimi sebebiyle mutlaka cehenneme gidecektir ve ebediyen cehennemde kalacaktır. Kişisel iradeyi Allah-u Teala hudut tanımamıştır. Dilediğini yapmak serbestisini vermiştir. Ama her yapılanın bir karşılığı olduğunu bildirmek kaydıyla. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cüz'i iradesiyle karar verir. Ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum der. Ama gideceği yer cehennemdir. Cehennemi kendisi seçmiştir. Cüz'i irade kendisine hedef tayin etmiştir. Cehennem. Bir başkası da Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O da bir hedef tayin etmiştir. Cennet. İradesini kullanmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği anda Allah bu dileği işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda rahim esmasıyla tecelli eder ve tecelli ettiği anda o kişi cehennemden kurtulur. Onun gören, işiten ve idrak eden birisi olmasını temin eder Allah Teala. Ard arda verdiği ihsanlarla 12 tane ihsanla onu mürşidine ulaştırır, 7 tane de nimet verir. Kim yapar bunu? Bunu yapan ilahi iradedir. Allah'ın iradesidir. Cüz'i irade ile ilahi irade devamlı birbiriyle temas halindedirler. Kim Allah-u Teala ile konuşmaya başlamışsa,
daimi zikrin sahibi olmuşsa, Allah mutlaka onun Allah'ın söylediklerini işitecek vasıflarla teçhiz edilmesini sağlar. O kişinin kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır, Allah'ın gördüklerini görür, gösterdiklerini görür, söylediklerini işitir. Söyleyen ilahi iradedir, gösteren ilahi iradedir, gören cüz'i iradedir, işiten cüz'i iradedir. İlahi irade ile cüz'i irade arasında devamlı münasebetler var. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz ezelde bütün Ademoğullarını, bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetini çıkardık. Adem Aleyhisselam'dan onun zürriyetini, onların sırtlarından onların zürriyetini, bu zürriyetten de onların zürriyetlerini çıkartarak bütün insanları huzurumuzda topladık diyor. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye onların nefslerine şahit tuttuk diyor, fizik vücutlarıyla ruhlarını nefslerine şahit tuttuk diyor. Bundan sonra ne olmuş? Bundan sonra ne oldu? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. İşittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah-u Teala. Ve bunun üzerine Allah'ın sizden aldığı misaki diyor, hatırlayın. Allah-u Teala soruyor, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü birabbiküm. Galu dediler ki, bela, evet, hepimiz diyoruz ki, evet, sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra Allah-u Teala soruyor bize, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre diyor, ben sizin Rabbinizsem, öyleyse sizlerden yemin istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden yemin istiyorum. Ey iradeler, Allah-u Teala ruhumuzdan, nefsimizden ve fizik vücudumuzdan 3 tane yemin alıyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşacağına dair, biz hayatımızı yaşarken, hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşacağına dair Allah-u Teala bizim ruhumuzdan misak alıyor. Fizik vücudumuzdan Allah'a kul olacağına, Allah'a teslim olacağına dair ahd alıyor. Nefsimizden yemin alıyor. Böylece Allah-u Teala yemin, misak ve ahd alıyor bütün insanlardan. Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre diyor, ey nefsler, bana yemin verin. Bana kul olacağınıza dair, teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ey nefsler, bana ahd verin. Ey nefsler, bana misak verin, bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah-u Teala? İşittik diyoruz. Öyleyse diyor Allah-u Teala, emrime itaat edin. Hepimiz diyoruz ki itaat ettik. Yani ruhumuz misak vermiş, fizik vücudumuz ahd vermiş, nefsimiz de yemin vermiş Allah-u Teala'ya. Bunun üzerine ilahi irade, Allah'ın ilahi iradesi, bizim cüz'i kişisel irademizden bir yeni yemin istiyor. Bu yeminin adı da misak. İrademizin de Allah'a teslimi. İşte bu Allah-u Teala'nın
ilahi iradesinin bizden talebidir. Bunun Kur'an'daki adı Allah'ın ahdidir. Allah Teala bizlerden irademizi Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu Allah'ın ahdidir. Ahdallahi diyor Allah Teala buna. Ve buna karşılık irademiz de o gün kıyamet günü, o gün Allah Teala'nın ezelde tayin ettiği eles bezmindeki o elestü bi rabbiküm günü, ben sizin Rabbiniz değil miyim günü, bütün iradeler de Allah'ın ilahi iradesine, Allah'a teslim olacaklarına dair söz veriyorlar. Bu da irademizin misakidir. İşte cüz'i irade ile külli irade arasında bu tarz bir ilişki söz konusu. Cüz'i irade ile affedersiniz, ilahi irade arasında. Külli irade nedir? Külli irade Allah'ın sünnetullahıdır. Bütün kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan bir muhteva düşünün sevgili kardeşlerim. Yağmurun her damlasını kontrolü altında tutan, inen karın her zerresini kontrolü altında tutan, yeşil yaprakların klorofil özümlemesi yaparak fotosentez yoluyla oksijen açığa çıkarmasına sebebiyet veren, aynı fotosentezle sudan aldığı hidrojenle havadan aldığı karbondioksidi ve oksijeni kullanarak, karbon hidratları Allah-u Teala bitkilere oluşturuyor. Bitkiler yerlerinden kımıldayamazlar. Onlar köklerinden su alırlar. Güneşin ışıklarını da katalizör olarak kullanmak suretiyle, fotosentez yoluyla havadan aldıkları karbondioksitin devreye almak suretiyle oksijen açığa çıkartarak vücutlarına gerekli olan karbonhidratları oluştururlar. İşte bu sistemi vücuda getiren Allah'ın ilahi iradesi değil, kulun cüz'i iradesi değil ama külli irade. Ne zaman ozon tabakasında bir azalma olursa, kutuplara yakın bölgelerdeki bütün ağaçlardaki yeşil yapraklar üzerindeki karı eritiyor Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği o külli irade ve yeşil yaprakların üzerindeki kar derhal eriyor. Eriyince yeşil yapraklar klorofil özümlemesi yaparak oksijen bırakmaya başlıyor havaya. Tüm Kuzey Kutbu'nun ve Güney Kutbu'nun çevresi bu tarzdaki iğne yapraklı ağaçlarla Allah Teala tarafından teçhiz edilmiş. Ve de havaya giren oksijen ozon tabakasını oluşturuyor, tamir ediyor ve ozon tabakasının açılması ve insanlara ultraviyole ışınlarının negatif tesiri böylece külli irade tarafından devamlı kontrol altında tutuluyor. Ne zaman ozon tabakasında lüzumundan fazla bir gelişme olursa, o zaman bu bölgelerde kar yağışı yeşil yapraklı ağaçların klorofil özümlemesi yapmasına engel olacak şekilde karlarla örtülüyor. Örtülünce havaya çıkan oksijen ozon tabakasına yeterli olmadığı için fazlalık eriyor. Normalin altına düştüğü zaman yeniden aynı sistem tekerrür ediyor.
kainattaki her zerreyle sünnetullah meşgul olur. Allah Teala'nın katından gönderdiği rahmeti, fazlı ve selavatı Allah Teala'nın külli iradesi gönderir. Bu sünnetullah'tır. Rahmeti de, fazlı da, salavatı da bu sünnetullah dizayn eder. Külli irade. Sevgili kardeşlerim, üç iradi yapı her an faaliyettedir. İnsanların iradesi her an faaliyettedir. Kişiler dilediklerini yaparlar, iradelerini o istikamette sevk ederler. İradi yapı kişinin talepleri istikametinde sonuçları şekillendirir. Ama iradenin bir insan vücudundaki gerçek unsuru negatif faktörlere karşı dayanma gücünü de ifade eder. Bir insan iptilaların sahibi olabilir. Mesela içki iptilası olan bir insan iradesini kullanarak bu içki iptilasına karşı koyabilir. Allah Teala'dan yardım isterse Allah onun iradesini güçlendirecektir. Kişi yeterli miktarda zikir yapamadığını söylüyor. Allah Teala o zaman onun iradesini güçlendirir. Onun talebi üzerine o zaman zikrini gün geçtikçe arttırmaya başlar kişi. Sevgili kardeşlerim, kişisel irade afetlere karşı devamlı savaş halindedir. Bu irade afetlere karşı devamlı savaşmak mecburiyetindedir. Nefsin afetleri insanları Allah'tan uzaklaştırmak konusunda devamlı faaliyet halindedirler. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isterler. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yerine getirmek istemezler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün güzellikleri biz insanlar içindir. Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluk insandır. Çünkü diyor ki Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Allah'ın bütün vücuda getirdiği sistemler hepinizin emrine musahhar kılınmış, emrine amade kılınmış. Bütün göklerde ve bütün arzlarda. Şimdi düşünün, Allah Teala insanlardan bahsediyor. Göklerdeki insanlar, bir. Yerlerdeki insanlar, iki. İkisinin arasındaki insanlar, üç. Bütün bu göklerde insanlar yaşıyor sevgili kardeşlerim. Bizim gibi insanlar yaşıyor. Tam 17 ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bizim gibi insanlar. Bir kısmı teknik seviye itibariyle bizden çok ötelerde, çoktan uçan daireleri yapmışlar. Yani ışık hızının ötesindeki hıza geçmek imkanının sahipleri, sonsuz hızın sahipleri. Bu sebeple çok uzaklardan bizim dünyamıza kadar
gelebiliyorlar. Sevgili kardeşlerim, sonsuz hız ışık hızının ötesine geçmekle elde edilir. Işık hızının ötesine geçtiğimiz zaman madde olmaktan çıkar. Bu sebeple bu dünyada gözlenmesi mümkün değildir. Kütle görünmez olur. İşte Allah Teala bize bunları öğretti sevgili kardeşlerim. Nasıl ışık hızının ötesine geçebileceğimiz, ışık hızının ötesine geçtiğimiz zaman nasıl elektron devir sayısının, karşıt elektron devir sayısının iki katına ulaşması ve aksi varet olduğu zaman elektron devir sayısı altta, karşıt elektronun devir sayısı onun daha ötesine geçtiği zaman negatif kütlenin oluşması ve hızın, ışık hızının ötesine geçmesi. Işık hızının ötesindeki bütün hızlarda kütle Einstein'ın meşhur formülüne göre negatif oluyor. Ağırlığı sıfırın altında oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın sünnetullahı bu külli irade adını verdiğimiz kuvvettir. Bütün kainata hükmeder. Zahiri aleme de hükmeder. Gayb alemine de hükmeder. Emr alemine de hükmeder. Her bir zerreyle ayrı ayrı meşgul olur. Hiçbir kar tanesi başka bir kar tanesiyle aynı değildir. Sevgili kardeşlerim, her şeyi birbirinden farklı özelliklerle yaratan ilahi iradedir. Külli irade bunu tanzim eden ve bu istikamette Allah'ın ilahi iradesine yardımcı olan varlıktır. Bütün sistemler, karın yağması, yağmurun yağması, bulutlara suyun yükselmesi, tekrar düşmesi, denizlerin buharlaşması, gelgit olayları, hepsi rüzgarlar, hepsi ilahi iradenin görevi değil, hepsi külli iradenin yani sünnetullahın görevidir. Allah'ın sünneti başka şey, Allah'ın iradesi başka şey. Allah'ın iradesi ilahi irade adını alır. Ve bütün zerreleri kontrolü altında tutan rahmetin, fazlın, salavatın Allah'ın katından kalbinize kadar taşınmasını temin eden, bütün ilişkileri sağlayan hep külli iradedir. Her zerre külli iradenin mutlak kontrolü altındadır. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar sadece cüz'i iradenin sahipleriyiz. Ama Allah Teala tasarruf altına aldığı kişiye ilahi iradesiyle yardımcı olur. Her devirde devrin imamları onlar, sadece onlar tasarruf altındadırlar. Onlar kendi iradeleriyle
bir şeyler yapmak yetkisinin sahibi değillerdir. Bir insan salah makamına ulaştığında, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman Allah'ın iradesi ona devamlı emirler vermek suretiyle tecelli eder. İlahi irade devamlı emirlerini vererek o kişinin cüz'i iradesini o istikamette kullanmasını, istediği istikamette kullanmasını temin eder. Kişinin iradesini Allah-u Teala teslim almıştır. Ve sadece Allah'ın emrettiği şeyleri kişi gerçekleştirebilir. Tasarruf, bir insanın kendiliğinden bir şey yapamaması ve sadece ilahi iradenin emrettiği, ilahi iradenin yaptırdığı şeyleri yapabilmesi halidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki o kendiliğinden konuşamaz diyor. Allah Teala sadece bizim yaptıklarımızı yapabilir diyor. Habibim diyor okuma attığın zaman sen atmadın biz attık diyor. Senin elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bunların her birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tasarrufta olduğunun kesin işaretlerini taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki cüz'i irade, külli irade ve ilahi irade konusundaki konuşmamız inşallah burada tamamlandı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah bizlerden ne ister? Bizden dilediği şey, hakkımızda dilediği şey nedir? Bu sualin cevabı için huzurlarınızdayız. Allah bizden sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek şey, bizim mutluluğumuz. Bizim mutlu olmamızın dışında Allah'ın bizden hiçbir talebi yoktur. Dikkat edin ki mutluluk müessesesi Allah'ın emirlerine ve nehirlerine uymakla gerçekleşebilir. Kim nefsini tasfiye ederse o Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliği kazanır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o bunların yarısına sahip olabilir sadece. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkileri Allah'ın bizden neler istediği istikametinde bir değerlendirmeye tabi tutarsak açık bir şekilde şunu görürüz. Allah bizlerden kendisi için hiçbir şey istemez. Sevgili kardeşlerim, ne isterse istediği her şey bizim mutluluğumuz içindir. Allah Teala hepimizden sadece bir tek şey ister. Bizim mutluluğumuz. İstediği şey bizim mutlu olmamızdır. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamamız, sonra da Allah'ın cennetine girip ebediyen o cennette kalmamız. İşte Allah Teala hepimizden bunu ister sevgili kardeşlerim. Emirlerini dikkate alıp ait oldukları yerlere oturttuğumuz zaman görürüz ki bunun ötesinde başka bir olay yoktur. Allah Teala hepimizden sadece bunu ister. Neleri emretmiş? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmiş. Mutluluğumuzun başlangıcı. İki, mürşidimize ulaşıp tabi olmayı emretmiş. Daha üstün bir mutluluk. Üç, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmiş. Farz kılmış. Bu da mürşidimize ulaştığımız zamankinden daha ötede bir mutluluk. Ve dünya mutluluğunun yarısı üçüncü kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Öyleyse ne karşılığı neye alıyoruz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bizden ne karşılığı
ne istiyor? Yerlerine oturttuğumuz zaman istediği şeyin sadece bir dilek olduğunu görüyoruz. Biz mi ne yapacağız? Biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Geri kalan mı? Geri kalan Allah tarafından gerçekleştirilecek. Bizi o mürşidimize ulaştıracak. Tabiyetimizden sonra ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak. O ayrılan ruhu gene Allah kendisine ulaştıracak. Gerçekten Allah Teala böyle yapıyorsa bize sadece bir talepte bulunmak mı kalıyor? Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Evet sevgili kardeşlerim, hepsi bu kadar. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilersek mutluluğa imzamızı attık demektir. Çünkü Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor. İşte Allah Teala'nın dizaynı, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah talepte olanları bırakır diyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama o dalalet olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor. Öyleyse, dilek, biz dileyeceğiz, ya Rabbi diyeceğiz, sana ruhumuzu mutlaka ulaştırmak istiyoruz. Biz mutlaka senin ermiş evliyaların var ya, öyle bir evliya olmak istiyoruz. İşte bütün talebimiz bu kadar. Her söylediğinizi işitir, çünkü sizi ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmıştır. Her an aklınızdan geçen her şeyi de bilir. Hiç kimse Allah'a yalan söyleyemez. Söylediği şeyin yalan olduğunu Allah Teala onun düşüncelerini de bildiği için net olarak bilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala bizim sahibimiz, bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Bizim mutluluğumuz onun mutluluğu. Ve bir hiç karşılığı bize dünya saadetinin yarısını ve cennet saadetinin üçüncü katını, birinci kat, ikinci kat değil, üçüncü katını garanti ediyor. Demek ki biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde Allah bizi kendisine ulaştıracak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Ne diyor? Açık ve kesin söyledikleri. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâhi ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse bizim yapmamız lazım gelen şey Allah'a yönelmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek mutlak bir saadete ulaşacağız. İşte Allah'a ulaşmayı dilersek ne olur? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insanlar var, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar 72 fırkayı temsil ediyor.
İnsanlar var, Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu 72 tane fırkanın içinde yaşayan, 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar şirkte olmayanlar, onlar takva sahibi olanlar. Demek ki bir insanın şirkten kurtulması ve takva sahibi olabilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkün. Öyleyse başka açılardan da konumuzu inceleyelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin durumu ne? Allah'a ulaşmayı dileyenin durumu ne? İşte Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şunları söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bana mülaki olmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmak istiyorsa, kim cehennemden kurtulmak istiyorsa, yapacağı şey son derece basit, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hedefine ulaştı. Hem gafletten kurtulur, Allah'ın ayetlerine gafil olmaktan, hem de açık bir şekilde, kesin bir şekilde cehennemden kurtulur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Ama mutlaka girerler. Ayet-i Kerime onu söylüyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem olduğuna göre, dileyen kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, tağuta kul olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. İstemez misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hep tağutun kulu olarak, insan ve cin şeytanların kulu olarak kalmak mecburiyetindesiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz, tağutun kulu olmaktan kurtaracaksınız kendinizi, Allah'ın kulu olacaksınız. Bakın ne diyor Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ عِبَاد۪ي Allah Teala buyuruyor ki, onlar tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Neden, ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah Teala diyor ki, onlar çünkü Allah'a mülaki olmayı dilediler, ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Demek ki kim Allah'a kul olmayı dilerse, o Allah Teala tarafından müjdeleniyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Öyleyse, dilemek gerekmez mi? Neden tağuta kul olacaksınız ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala bu kadar basit bir sebeple, bir tek dilekle sizi şeytanın kulu iken oradan çekip çıkarıyor, şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlıyor, benim kulumsun diyor artık.
Allah'ın kulusun diyor. Gideceğin yer mutlaka benim cennetimdir diyor. Neden? Demin gördük ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden mutlak olarak kurtuluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağuta kul olmaktan kurtulduğu gibi Allah'ın kulu olmak şerefine erdiği gibi aynı zamanda Allah'ın sevgisini de kazanıyor. Allah'ın dostluğunu da kazanıyor. İşte Allah Teala açık bir şekilde buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahimut tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Ne demek istiyor Allah Teala? Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin neden dostudur Allah Teala? Çünkü onlar Allah'ın cennetine gireceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyince tağuta kul olmaktan kurtulmuşlardı. Allah'ın kulu olmuşlardı. Allah'ın kulu olan herkes Allah'ın dostudur. Burada bu Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kafir olduğunu söylüyor. Ve tağutun dostları kafirlerdir diyor. Öyleyse ya insan Allah'a ulaşmayı diler, amin olur, Allah'ın dostu olur veya Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemediği sürece Allah onun dostu olmaz. Tağut onun dostu olur. Yetmez. Ayet-i kerimenin gösterdiği gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafirlerdir. Bu husus Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde de anlatılıyor Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala diyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bir tek fırka hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar ve onlar mümin değiller, yani kafirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, küfür bataklıklarında kalmaya mahkum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi hüsrandadır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, onlar hüsrandadır ve onlar mümin, onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Öyleyse hidayette olmak için ve hüsrandan kurtulmak için yapılması lazım gelen şey sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve hüsrandan da kurtulacaksınız.

açık bir şekilde dalalette olanlar. İşte bir insan dalaletten kurtulmak istiyorsa müjdesi hazır. Sadece bir tek şey yapacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dalaletten de kurtulacak. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok negatif faktörden kurtulmak mümkün görüyorsunuz. Sadece bir tek dilekle kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek ve dilediği andan itibaren Allah'ın bir sevgilisi olacak. Allah'ın kulu olacak, Allah'ın dostu olacak. İşte Allah Teala'nın dizaynı en güzel şekilde bunu ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Dizayn açık ve kesin. Allah hepinizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor ki bütün negatif faktörlerden kurtulmuş olun. Allah Teala demek ki kişiyi hüsrandan da kurtarıyor. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için bütün güzelliklerin oluştuğunu görüyoruz. Kişinin küfürden kurtulup mümin standartlarına ulaşması demek ki bu noktada oluyor. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun günahlarını örter. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi, Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a kuru kuruya inanmanız Allah'a yetmez. O inandığınız Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dileyeceksiniz ki takva sahibi olasınız. Dilemeyen takva sahibi olamıyordu. Bir defa daha bakalım Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Öyleyse arkasından takva sahibi olmayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğu ve gidecekleri yerin cehennem olduğu açıklanıyor. Öyleyse bir insanın cehennemden kurtuluşu ve takva sahibi olabilmesi bir sebebe dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Allah Teala burada kişinin eğer bu birinci takvanın, bu takvanın sahibi olamazsa şirkte kalacağını, yani gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkinizde bir sonuca ulaşmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek asli görevimiz. Bu hepimizin üzerine düşen bir vazife ve mutlaka gerçekleşmesi lazım. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi

Madem ki cehenneme gidecek, şirkli olması hasebiyle takva sahibi değil, Allah'a ulaşmayı dilerse şirkten kurtulacak ve Allah'a ulaşmayı dilerse cehennemden kurtulacak. Bu sebeple Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki takva sahipleri, amin olanlar, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki amin olanlar henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Müminler Allah'a inanıyorlar ama hakka müminler değil. Bir hakkın müminler değil. İşte o mümin olup da Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bir hakkı mümin olmayanların Allah Teala takva sahibi olmalarını, yani Allah'a ulaşmayı dilemelerini emrediyor. Dileyin ki diyor, Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Ne gibi furkanlar veriyor Allah Teala? O kişinin görmeyen gözlerinin üzerindeki görmeye engel olan irşat makamını görmeyen, irşat makamı olarak görmeyen kişinin gözlerinin üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor Allah Teala. O kişinin görme hassasını çalıştırmaya başlıyor. Hem hassayı açıyor, o kişinin basar isimli görme hassasının üzerindeki gışaveti alıyor, gışavet adlı perdeyi alıyor Allah Teala. Kişinin görme uzvunun gözünün üzerindeki hicab-ı mestureyi de alıyor. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişinin işitme hassasındaki mührü açıyor. Kişinin kalbindeki ekinneti alıyor. Kişinin kalbine ihbat koyuyor. Öyleyse altı tane işlem yapıyor ve yedincisi de kişinin kalbine ihbatı koyması Allah-u Teala'nın. Kalbin mührünü açıyor, kalbin içine ihbatı yazıyor. Kişinin idrak etme hassasını açıyor. Sevgili kardeşlerim, kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse, dilemeden evvel kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi, irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi, dedikten sonra irşat makamının her emrini yerine getiren bir hüviyet kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, ve bu husus onun bütün günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bütün günahları örtülüyor. Yani günahları örtüldüğü cihetle o kişinin sevapları günahlarından mutlaka fazla oluyor. Sevapları günahlarından fazla olanınsa gideceği yer Allah'ın cenneti. Nereden biliyoruz? İşte Müminin suresinin 102 ve 103. ayetleri. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından hafifse o zaman o kişi felaha erenlerdendir. Yani gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Ama kimin de günahları sevaplarından çoksa onlar hüsranda olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir ve ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. İşte
bir insan için sevgili kardeşlerim, gidecek yerin cennet olması asıl değil mi? Öyleyse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir takva sahibi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir amini olan kişiyken, Allah'a ulaşmayı dileyen bir amini olan kişi hüviyetine giriyor ve cehennemden kendisini kurtarıyor. Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, onun günahları Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesine göre örtülüyor. Kişi cehennemden mutlaka kendisini kurtarıyor. Peki, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, günahları ve sevapları nasıl bir hüviyette olacaktı? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'ın ayetlerini örterler ve Allah'a mülaki olmayı, ruhun Allah'a hayattayken ulaşmasını inkar ederler. Yani Allah'a ulaşmayı tabiatıyla dilemeleri mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse ne olur? Allah onların amellerini boşa çıkarır diyor. Onların amelleri heba olur diyor. Boşa gider diyor. İşte sevgili kardeşlerim, her güzellik Allah-u Teala tarafından ortaya konmuş. Öyleyse ne söylemiş oluyor Allah-u Teala? Bizden ne diliyor? Görüyorsunuz ki hep verdiği emirler, ortaya koyduğu gerçekler bizim mutluluğumuz istikametinde. Bana ulaşmayı dileyin ki diyor, amelleriniz boşa gitmesin. Bana ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah size furkanlar versin, günahlarınızı örtsün. Kişinin günahları örtülmüşse, bu kişinin gideceği yer neresidir? Allah'ın cennetidir. Bir kişinin kazandığı derecelerle kaybettiği dereceler arasında bir tek derecelik fark olsa, kazandığı derece fazla olsa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybettiği dereceler fazla olsa, o kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ve cehenneme giren kişi ebediyen orada kalır. Kim zerre kadar günah işlemişse onu mutlaka görür. Kim zerre kadar iyilik işlemişse mutlaka onu da görür. Ne zaman görür? Kıyamet günü amel defterinde görür. Ne zaman görür? Öldüğü zaman kabirde görür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde demek ki Allah koyduğu bu kaydılarla hepimizden bir şeyler istiyor. İstediği şey, hedefler açısından neyi gösterirse göstersin bizim hedeflerimiz açısından, ama istediği şey, tek şey, bizim mutlaka dünya saadetini yaşamamız ve mutlaka Allah'ın cennetine girmemiz. Allah bütün insanların cennete girmesini istiyor. Bunun için indirmiş Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de. Yedi kat cennete paralel olarak yedi safa
İslam koymuş Allah Teala kaide olarak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Ama Allah Teala onu burada bırakmaz. O kişiyi mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Gözünü, kulağını, kalbini açtıktan sonra ona kalbine ulaşarak kalbine hidayet olur, hidayet koyar, kalbine ulaşır ve o kalbi Allah'a çevirir. Göğsünü yarar kişinin, göğsünden kalbine nur yolu açar. Bir kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelecek rahmetle faz isimli iki nurdan bir tanesi, rahmet nuru o kişinin kalbine sızmaya başlar. Bu sızmanın başlanmasından sonra %2 nurla o kişinin kalbi %2 nura kavuşunca kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olursa mürşidinin sorma hakkı doğar. Kişi ne yapmıştır? Bir tek şey yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Burada da biraz zikir yaparak nefsinin kalbine %2 nurun hemen girmesi temin edilir. Fazlın, rahmet nurunun. Ve kişi huşu sahibi olur. Bu noktada hacet namazını kılan bu kişi Allah Teala mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşidini gören kişi gider mürşidine tabi olur. 13. basamakta mürşidini görür, hacet namazı kılıp 14. makam basamakta tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyeti gerçekleşince Allah Teala o kişiye bakınız neler neler veriyor. Bir, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşıyor. Ve o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Ruh vücudu terk ederek devrin imamının dergahına gidiyor. Oradan da Seyri Sülük isimli bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Demek ki birinci faktör o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelmesi. İkincisi o kişinin kendi ruhunun o devrin imamından aldığı emir gereğince vücudu terk etmesi ve Allah'a doğru yolculuk yapmak üzere ana dergaha ulaşması. Aynı anda kişinin kalbine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimesi. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Diyor Allah Teala. Onların kalbine sadece imanın yazılması söz konusu değil. İmanın yazılmasından ötesi de var. Kişinin kalbine imanın yazılmasının içinde devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi ikisi de bu ayet-i kerimenin standartları içinde. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbine iman yazılır diyor Allah Teala Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde. Ruh, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine ulaşınca üçüncü olay da gerçekleşir. Kişinin ruhu vücudunu terk ederek seyri sülûka başlamak üzere ana dergaha ulaşır. Dördüncüsü o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Peki daha ötesi o kişiye Allah Teala o güne kadar 1'e 10 verirken sevaplar itibariyle günahları hep 1'e 1'dir zaten. Ama sevaplarını 1'e 10 olarak Allah Teala değerlendiriyor. Yani insan kulum diyor benim için çok değerlidir. O ona sevap kazandığı sevabın 10 katı kadar günah işleyebilme imkanını veriyorum diyor. 10 katına ulaşmadan evvel günahları biterse onun sevapları günahlarından daha fazla olacağı için gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala.
Ama burada o 10 kat 100 kata çıkar. Tabiyet Allah'tan mürşidini kişinin huşuya ulaştıktan sonra sorarsa Allah Teala'dan Allah ona mürşidini gösterirse bu kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirirse o kişinin o güne kadar aldığı 1'e 10, 1'e 100'e çıkar. Yeter mi? Yetmez. Bu o kişinin ruhu gök katlarında birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara birer birer ulaştığı zaman o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Evvelki kademede burada da o kişiye birinci katta 1'e 100, ikinci katta 1'e 200, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlarda 1'e 300, 400, 500, 600, 700 katı verilir. Bir dereceye karşı, her kazandığı bir dereceye karşı bu kişi 700 kat sevap kazanacaktır. Öyleyse kişinin madem ki sevapları günahlarından fazla olunca gideceği yer cennettir, o zaman bu kişinin cehenneme gitmesini Allah Teala imkansız hale getiriyor. 1'e 700 kat nimet vererek ona. Ama en azından tabiyet anında bu 1'e 100'e ulaşıyor. Sonra bu kişi zikir yapıyor Allah Allah Allah Allah diye. Bu zikrin karşılığında Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları geliyor kişinin göğsüne. Gözünden kalbine ulaşıyor. Ve kalpteki iman kelimesine Allah Teala kalbe iman yazdığı için kalbe ulaşan rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar kalpte iman kelimesini yapışarak kalbi işgal etmeye başlıyorlar. Kalp o ana kadar %100 afetlerle dolu, kapkaranlık bir kalp. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, her türlü negatif faktör o kişinin nefsinin kalbinde. Ama nefs tezkiyesiyle o karanlıkla temsil olunan afetler yavaş yavaş nefsin kalbini terk edecek ve ruhtan, Allah'tan gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbini doldurmaya başlayacak. %7 nur birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci %7 nur birikiminde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde ruh yedinci gök katına ulaşacak ve oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçecek olan bu zaman diliminde 7-8 aylık bir süredir bu veya 5-6 aylık bir süredir daha kısa zamanda çıkanlar da oldu kardeşlerimizden. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için sevgili kardeşlerim Allah'ın dediği asıldır. Hepiniz için kurtuluş mutlak olarak gerçekleşecektir. Nefs tezkiyesi başladığı zaman bu nefs tezkiyesi nefsin afetlerinde azalma yapacağı için nefsin afetlere karşı savaşta giderek daha güçlü olması söz konusu olur. Çünkü Allah'ın emirlerine itaat etmek istemeyen, yasaklarını gerçekleştirmek isteyen nefsin afetleri adım adım vücudu terk etmeye başlamıştır. Ve onlar azaldıkça fizik vücudun evvela nefsin afetlerle mücadelesinde başarı oranı giderek büyüyecektir. Sonra da kişinin fizik vücudunun afetlere karşı daha güçlü, daha güçlü, daha güçlü olması sağlanacaktır. Sevgili kardeşlerim, böylece her şeyin daha güzele, daha güzele, daha güzele gitmesi söz konusu olacaktır.
Kişinin fizik vücudu afetleri karşı güçlenecektir. Daha sata işleyecektir. Kişinin nefsi afetlere karşı güçlenecektir. Afetleri yenebilecektir. Kişinin iradesi de afetlere karşı güçlenecektir. Böylece bir kişi mürşidine ulaştığı an Allah-u Teala'dan bu kadar güzelliği alır ve kişinin ruhu neticede Allah'a ulaşır. İşte ne zaman bir insanın ruhu Allah'a ulaşırsa, Allah'ın o kişiye verdiği bu büyük imkan burada tamamlanır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra Allah onu mürşidine mutlaka ulaştırır. Taviyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibi olur kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere nefsinin kalbinde %51 nur vardır. Bu nurlar karanlıkları aşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın o kişinin nefsinin kalbine %51 nur vermesi demek, o kişinin dünya mutluluğunu %50'den daha fazla, yani yarıdan daha fazla yaşamasını ifade eder. Kişi, üçüncü kat cennetin sahibi kılınmıştır. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için, kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşmıştır. O kişi dünyada da herkesle olan ilişkilerinde mutlaka %50'den daha fazla mutluluğu yaşayan bir Allah'ın dostu olacaktır. Ruhu Allah'a ulaştığı için o kişi artık ermiş evliyadır. İşte bu ermiş evliyalık müessesesi bir insana Allah-u Teala tarafından adeta bedava verilir. Sırf Allah'ın istediği şey Allah'a ulaşma dileği gerçekleştiği için. Öyleyse Allah-u Teala insanlardan ne istiyormuş? Sadece insanların mutluluğunu. Bunun için de garanti veriyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu %51 dünya saadetine ulaştırırım. Üçüncü kat cennetimi de ona teslim ederim. Bir tek dileğin karşılığında diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah-u Teala bizlerden ne kadar az şey istiyor, bir dilek sadece Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında ne kadar çok şey veriyor. Üçüncü kat cennet, %50'den daha fazla dünya mutluluğu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada sözlerimiz tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını istiyoruz. Bunun için dualar ediyoruz Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdıktan sonra fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de teslim almasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek İnşallah sohbetimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizi inanılmaz derecede çok fazla seviyor. Bir tek dileğiniz üzere bütün bu nimetleri ayaklarınızın altına seriyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu istikamette Allah-u Teala'nın bize gösterdiği hedef hep sevgi istikametinde oldu. Bu sebeple hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Sevgi mutluluğun ışığıdır. Sevgi olmazsa mutluluğun yaşanması da mümkün olmaz. Birbirinden nefret eden insanların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Birbirinden nefret eden insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey başkalarını sevmenizdir. Sevmeniz ve ayrıca sevdiğinizi belli etmeniz, ortaya koymanız, sevdiğiniz insanlara bunu açıklamanız, siz sevginizi onlara göstermedikçe sevdiğinizi ispat edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sevgi bir ayrıcalıktır. Allah Teala istiyor ki herkesin birbirini sevdiği bir dünya oluşsun. İşte dünya olmasa bile Osmanlı İmparatorluğu boyunca Osmanlılar birbirlerini sevmenin en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. Birçok tarikat usule gelmiştir. Ama her biri hem kendi kardeşlerini hem de diğer tarikat mensuplarını çok ama çok sevmişlerdir. Öyleyse Allah'ın emirlerini orta standartlarda yaşayan insanlara göre tarikat mensupları bundan çok daha ötede olabilmek imkanına sahiplerdir. Tarikatlardan da anlaşılan şeyin bazı standartlar içinde yanlış olduğunu görmenin hüznünü yaşıyoruz. Tarikat demek, insanların ruhlarını, bir, fizik bedenlerini, iki, nefslerini, üç, iradelerini, dört, Allah'a teslim etmeyi esas aldıkları ve ancak bir mürşide tabiiyet söz konusu olursa gerçekleşebilen bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi başkalarını sevmektir. Sevdiğinizi belli etmektir. O insanlara Allah'ın güzelliklerini ulaştırmak ve bunun karşılığında oradan size dönen güzel davranışlara muhatap olmaktır. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Eğer ektiğiniz şey sevgi tohumlarıysa, insanlara
onları sevdiğinizi açık ve net bir şekilde ispat ediyorsanız ki davranışlarınızdan, konuşmalarınızdan bu net olarak anlaşılır. O zaman siz Allah'ın emrettiği boyutlarda hareket eden birisiniz. Birçok insan sizin dostunuz olacaktır. Sizin onları sevmenize mukabeleten onlar da sizleri sevecektir. Ve sevgi böylece sizinle onlar arasında hepinizi birbirine bağlayan bir sağlam bağ olacaktır. Mutluluk bağı. Tasavvuf müessesesi mutluluğun ta kendisidir. Tasavvuf bir insanın ruhunu Allah'alaştırması için vardır. Fizik bedenini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. Nefsini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. İradesini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. Öyleyse bunların hepsi adım adım yaşamanız lazım gelen standartlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu istikamette hepinizin en güzel ulaşmasını istiyor. Bu en güzel ulaşmak sevgisiz gerçekleşemez. Nefret hiçbir konuda insanların arasını bağlayıcı bir hüviyet taşımaz. Tam aksine onların arasındaki bağı koparacak en kuvvetli tehlikedir. Sevgili kardeşlerim, sevmek varken, etrafınızdaki insanları yüceltmek varken, Allah-u Teala neden nefreti kabul buyursun ki? Allah-u Teala nefret edenleri sevmez. Allah birbirini sevenleri sever. Onlar aynı zamanda Allah'ı sevenlerdir. Allah'ı sevmişlerdir, mürşitlerini sevmişlerdir. Ve etraflarındaki Allah yolunda olanları sevmişlerdir. Eğer Allah yolunda bir insan, şeytanın yolunda olan bir insanı sevmiyorsa, bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama sevmemek, onlara kötü davranmaya zemin teşkil edemez. Bir insan tasavvuftaysa, sevmediği olabilir. Ama o sevmediğini ne kötü davranamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala tasavvuf mensuplarına her zaman sevmeyi emreder. O kişi bizim dostumuz da olsa, düşmanımız da olsa, tasavvuf onları sevmemizi emreder. Bir de düşman olan bir kişi bizi tanıdıktan sonra onu da sevdiğimizi idrak ettiği noktada içinde bulunduğu sınıftan ayrı bir sınıfın mevcut olduğunu, onların kendilerini sevmeyenleri de sevdiğini net olarak idrak edecektir. İşte bu terbiyeyi alan siz sevgili kardeşlerimizin üstünlüğünün bir ifadesidir. Biz size sadece sevmeyi emrediyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi emrediyoruz. Sizden nefret edenleri de sevmenizi emrediyoruz. Bu size bir şeyi kazandırmaz diye düşünürseniz büyük bir yanlışlık yapmış olursunuz. Bu size bir şeyi kaybettirmez diye düşünmelisiniz. Çünkü sevmek her zaman kazançtır. Bir insan
etrafındaki insanları severse onlar tarafından sevilir. Eğer etrafındaki insanlardan nefret ediyorsa ve davranışları da bunu sergiliyorsa onun başkaları tarafından sevilmemesi kadar normal bir olay yoktur. Seven sevilir. Nefret edenlerden ise nefret edilir. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey o insanları bizlerin sevmesidir. Bir, sevdiğini onlara belli etmesi, ispat etmesidir. İki, karşı taraftan kendisine sevgi de ulaşsa, nefret de ulaşsa, o nefreti daha çok arttırıcı bir karşı nefretin sahibi asla olmamalıdır. Her zaman sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizi sevenleri sevmeyi değil, onun çok daha ötesini emreder. Sadece onu değil, onun çok daha ötesini emreder. Bizi sevmeyenleri de, hatta bizlerden nefret edenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın istediği, içinde bulmanız lazım gelen formasyon budur. Sevgili kardeşlerim, sizi sevenleri sevmeniz zaten eşyanın tabiatına uygun bir neticedir. Normal standartlarda herkes kendisini sevenleri sever. En azından onlardan nefret etmez. Fakat sevgili kardeşlerim, ya sevmeyenler, ya sizlerden nefret edenler, şeytan ister ki siz de onlardan nefret edin, siz de onları sevmeyin. Onlar size hangi kötülüğü yaparlarsa siz de onu yapın. Hatta daha fazlasını yapın. Şeytan bunu ister. Ama Allah onu istemiyor. Allah'ın en çok istediği şey sizi sevenleri daha çok sevmenizdir. Ama sevmeyenleri de sevmenizdir. Allah Teala acaba bunu neden istiyor? Bizi sevenleri sevmemiz normal bir şey. Allah Teala'nın bunu istemesi de çok tabii görünüyor herkese. Madem ki bizi seviyor, biz de onu sevelim. Ama Allah Teala orada kalmıyor ki. O bizlerin farklı bir boyutu daha kuşatmamızı istiyor. Bizi sevmeyenleri de, hatta bizden nefret edenleri de sevmek. Sevgili kardeşlerim, bizi sevmeyenler de insan. Bizden nefret edenler de insan. Aldıkları terbiye, öğrendikleri ilim onları oraya götürebilir. Sevgili kardeşlerim, eğer siz sizi sevenleri seviyorsanız ama sevmeyenleri sevmiyorsanız bunda bir eksiklik olduğunu düşünün. Göreminizin sizi sevenleri de sizi sevmeyenleri de sevmek olduğunu hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, sevdiklerinize zaten en güzel şekilde davranırsınız. Onlar bunu zaten bilmektedirler. Ve bundan elbette hoşnutturlar. Ama ya sevmeyenler?
sizi sevmeyenler. Burada da iki alternatif söz konusu. Sizin de onları sevmemeniz eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Sevenler sevilir, nefret edenlerden de nefret edilir. Normal standart budur. Ama sevgili kardeşlerim, sizler devrin imamına bağlı olanlarsınız. Biz sizlerden normal standartları değil, onların ötesini talep ederiz. Eğer devrin imamına bağlıysanız, o zaman başkalarının öğrendiği din ilminin ötesinde bir şeyler biliyorsunuz. İşte koskoca bir İslam dünyası. İşte bu İslam dünyasının büyük, çok büyük bir çoğunluğunun tatbikatı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, işte İslam'dan geriye kalan geniş toplumlar arasında tatbikatı en geniş olan budur. İslam'ın beş şartı. Oysa ki tasavvuf mensuplarının gerçekleştirdiklerine baktığınız zaman bunların Kur'an'da farz olduğunu görürsünüz. Mürşide tabiyet farzdır. Ruhu Allah'a teslim etmek farzdır. Fizik bedeni Allah'a teslim etmek farzdır. Nefsi Allah'a teslim etmek farzdır. İradeyi Allah Teala'ya teslim etmek farzdır. İslam'ın beş şartı arasında bunlar var mı? Elbette namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi yapılması lazım gelen farz emirlerdir. Ama orada bitmiyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim istiyor ki ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Şimdi bir İslam dini düşünelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bu dinde farz. Şu anda İslam aleminin çok büyük bir kısmının bunu yeterli gördüğünü görüyoruz ve hocalarımızla bu konuyu konuştuğumuz zaman da elbette yeterlidir diyorlar. Ama Kur'an ayetleriyle onlara Allah'a ulaşmayı dilemenin, mürşide tabiyetin, ruha Allah'a teslim etmenin, fizik bedeni teslim etmenin, nefsi teslim etmenin, iradeyi teslim etmenin farz olduğunu ispat ettiğimiz zaman bunun negatif müdafasını yapamıyorlar. Çünkü ellerinde hiçbir delil yok. Onlar sadece hocaların onlara söylediklerine inanmışlar. Onlar hoca, doğrusunu onlar bilirler. Biz de gerekeni yaparız diye düşünmüşler. O gerek, yaptıkları gerek zaten varların arasında. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi farz. Ama bunlar hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz sevgili kardeşlerim. Bir insanın cennete girebilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa mutlaka mürşidine tabi olmak gereğini duyacaktır. Tabiyetten sonra ölse ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Yaşarsa tabiyetini gerçekleştirdiği için vücudundan ayrılan ruhu Allah-u Teala'nın zatına 7-8 aylık bir devre içinde ulaşacaktır ve bu kişi ermiş evliya olacaktır. Sonra fizik bedenini teslim edecektir. Sonra nefsini teslim edecektir. En sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim,
Şimdi çelişkiyi açıklamamız lazım. Dinimizin adı İslam dini. İslam teslim olan demek. Kime teslim olan demek? Allah'a teslim olan demek. Acaba namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bu beş tane faktör, İslam'ın beş şartı kimin ruhunu Allah'a ulaştırabilir? Kimin fizik bedenini Allah'a teslim edebilir? Kimin nefsini Allah'a teslim edebilir? Kimin iradesini Allah'a teslim edebilir? Hiç kimsenin. İşte şeytanın Musevileri önce, sonra Hristiyanları, en sonra da İslam'ı cehenneme ulaştırmak konusundaki tuzakları, bunları muhtevasına alıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'i net olarak devreye almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, birinci teslim. Fizik bedenin Allah'a teslimi, ikinci teslim. Nefsin Allah'a teslimi, üçüncü teslim. Muhlis olmak, bir 7 Safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslimlerin sonuncusu. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, Allah-u Teala'nın temel şartları arasında. Sevgili kardeşlerim, sevmek deyince bir şeyler düşünmeniz lazım. Acaba Allah-u Teala niçin Kur'an-ı Kerim'de seviniz diyor? Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim mevcut. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde esasını teşkil ediyor. Öyleyse bir defa başka dinlerin mensuplarını onlar gavur diye böyle bir tabir kullanarak devre dışı bırakmak çok büyük bir hata. Tam aksine hepiniz Kur'an-ı Kerim'i de, İncil'i de, Tevrat'ı da incelemelisiniz. İncelediğiniz zaman göreceksiniz ki Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim yer almış. İncil'de de 7 Safa ve 4 Teslim yer almış. Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim yer almış durumda. Ana bağlantı noktaları, hatta istinat noktaları, dayanaklar bunlar olduğuna göre, o zaman bu üçlünün de 7 Safa ve 4 Teslim'i muhtevasını aldığını göreceksiniz. Bunun arkasındaki sebep nedir? Hazreti Musa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti İsa
bir peygamberdir, nebidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusudur, Hatem-ül Enbiya'dır. Hatem-ül Nebiyindir, nebilerin sonuncusudur. Öyleyse üç dinden bahsediyoruz: Musevilik, Hazreti Musa, Hristiyanlık, Hazreti İsa, Müslümanlık, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Üçü de din ve üç kitabı da incelediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Üç kitabın üçünde de mevcut sevgili kardeşlerim. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Allah Teala'nın hep ayrı ayrı peygamberlere aynı şeyleri söylemesi söz konusudur. Aradan geçen yüzyıllar sebebiyle ritüellerde, yani merasimlerde değişiklikler vücuda gelmiştir. Ama merasimler asli unsur değildir. İnsanların Allah ile olan ilişkilerinin sonunda ulaşabildikleri merdiven basamakları önemlidir. Bunların aynı olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Ve teslim olması lazım gelen şeyler ruh, veç, yani fizik vücut, nefs ve irade. Sevgili kardeşlerim, bu asli unsurlar Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de aynı ise, o zaman biz nasıl olur da onların yanlış olduğunu söyleyebiliriz? Burada hepimiz insaflı davranmak mecburiyetindeyiz. İncelemeliyiz Tevrat'ı, incelemeliyiz İncil'i, incelemeliyiz Kur'an-ı Kerim'i ve 7 Safa ve 4 Teslim'in üçünde de mevcut olduğunu hepimiz görmeliyiz. Gördüğümüz zaman merasimlerin değişik olmasının arkasındaki sebebi incelemeliyiz. Bakacağız ki Hristiyanlık Musevilikten yüzlerce sene sonra oluşan bir dindir. Müslümanlık da Hristiyanlıkla yüzlerce sene sonra oluşan bir dindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa bir peygamber midir? Elbette. Hazreti İsa bir peygamber midir? Elbette peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber midir? Elbette peygamberdir. Bu sıralama zaman sıralamasıdır. Önce Hazreti Musa vardı, sonra Hazreti İsa gönderildi. En sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gönderildi. Bu vazifeli olarak dünyada verilen bu gezegene. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği bir şey var. Bu hedef mutluluktur. Allah-u Teala Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de

Sevgili kardeşlerim, hepimizin bir görevi olmalı. Bu görev, dinlerin arasını açarak insanları birbirine düşman etmek değildir. Tam tersine, üç kitaplı dinin de aynı esaslara ihtiva ettiğini, üç kitaplı dinin ortaya koyucusunun hepsinin nebi olduğunu, peygamber olduğunu açık bir şekilde ortaya koymamızdır. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Hz. Musa'nın ve Hz. İsa'nın birer peygamber olduğunu inkar edemez. Çünkü kendi kitaplarında, yani Musevilikte de İslam'da da onların peygamber olduğu açık bir şekilde yer almıştır. İşte gelecekte gerçekleşecek olan dünya sulhunun temel yapısı budur. 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinde de kesin olarak aynı standartlarda yer alması. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, 1. teslim. Fizik beden teslimi, 2. teslim. Nefsin teslimi, 3. teslim. Muhlis olmak ve iradenin teslimi, 4. teslim. 7 tane safha ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala emirlerini indiriyor. Emirlerini indirdiği ve kendilerine şeriat kitabı indirdiği nebilerine bu esaslar Allah Teala tarafından ulaştırılıyor. Ve Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'la Hz. İsa'ya indirilen İncil ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim bu açıdan incelendiği zaman üçünde de 7 tane safhanın yer aldığını, bu 7 safhanın 4 tanesinin ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimleri olduğu, yani teslimler olduğu kesinlik kazanıyor. Eğer Allah Teala Tevrat'ta bunları söylüyorsa, 7 safha ve 4 teslimi aynen veriyorsa, arkasından bu birinci peygamber Hz. Musa, yani kitap sahibi, şeriat kitabı sahibi Hz. Musa, sonra Hz. İsa, en sonra Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek Tevrat'ta mevcut. İncil'de mevcut. Kur'an-ı Kerim'de mevcut. İşte dinin esasları bunlardır ve üç kitabın da esasını teşkil eder. Öyleyse insanları Hristiyandır diye, Musevidir diye, onlar gavur, onlar dinsiz şeklinde bir karalamayla devre dışı bırakmak, bu Allah Teala'nın emirlerine uygun değildir sevgili kardeşlerim. Konunun incelemesini bizler en derin standartlarda gerçekleştirdik ve gördük ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da mevcut, İncil'de de mevcut, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut. Ve bu 3 tane kitap

üç tane Nebiye indirilmiştir, peygambere indirilmiştir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte peygamberlik sona ermiştir. Artık dünya adı verilen bu gezegene Allah-u Teala peygamber göndermeyecektir. Bundan sonra gelenler hep Resuller olacaktır. Peygamber kelimesi, Nebi kelimesiyle eş anlamlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları seviyor. İstiyor ki herkes dinini öğrensin ve bu sebeple onlara indirdiği din kitabı daha sonraki peygamber indirdiği din kitabıyla aynı paralelde. Ama aradan geçen yüzlerce yıl merasimleri değiştirmiş. Onun için Musevilerin merasimiyle Hristiyanların merasimi ve Müslümanların merasimi birbirinden farklı özellikler taşıyor. Bu da eşyanın tabiatına zıt bir husus değildir. Her devre Allah-u Teala ayrı bir özellik kazandırmış. Dinlerin birbirinden farklı olmasını temin sadedinde. Ama hiç kimse, Müslümanlar arasındaki hiç kimse Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın peygamber olmadığını iddia edemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da peygamber olduğu açık bir şekilde yer almıştır. Nebi olduğu açık bir şekilde yer almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya sulhünün anahtarı nedir diye sorarlarsa işte budur deyin. Bakın bakalım deyin Tevrat'a, bakın İncil'e, bakın Kur'an-ı Kerim'e, 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinde de var olduğunu, aynen mevcut olduğunu görürsünüz. Öyleyse bizim dinimiz dindir, ötekiler gavurdur, ötekiler bir din mensubu değildir tarzında bir iddia, Allah-u Teala'nın dininde hiçbir zaman makbul bir iddia olamaz. Sevgili kardeşlerim, bizler Müslüman olmakla şeref duyarız. Ama onlar da kendi dinleriyle şeref duyarlar. Çünkü Hazreti Musa da peygamberdir, Hazreti İsa da peygamberdir. Ve Allah gerçek anlamda bir mukaddes kitabı Hazreti Musa'ya da Hazreti İsa'ya da indirmiştir. Aradan geçen yüzyıllar boyunca farklılıklar oluşmuştur. Bu farklılıklar Allah'ın realitesini değiştirmez. Tevrat'ta Hazreti Musa'nın bir peygamber olduğu, İncil'de Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir peygamber olduğu açık bir şekilde yer almıştır. Hepsi bu peygamberlere Allah tarafından indirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, hiçbir devirde yaşayan insanlar başka devirlerdekinden farklı telakki edilmez Allah-u Teala tarafından. Bu sebeple peygamberlerin her devirde var olması Allah'ın en güzel açıklamasıdır. Böyle bir dizayn içerisinde hepimize düşen vazife, üç din arasında dostluğu mutlaka gerçekleştirmemizdir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın izniyle bunlar mutlaka gerçekleşecektir. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey mutlu olmanız sevgili kardeşlerim. O sizden sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için 7 safa ve 4 teslimi koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda evvelce hiç yaşamadığınız bir mutluluğu yaşayacaksınız. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Mürşide tabiyet 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. 7-8 aylık bir süreç. Bu süreç hayatınızın en mutlu günleri olacak. Deneyin, aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Bu noktadan sonra bir dik yokuşun tırmanılması, zikri o noktadaki 3 saatlik devreden 18 saate çıkarmak söz konusu olacak. Ancak o zaman fizik vücudunuzu teslim edebilirsiniz. Bu size daha büyük bir mutluluk sağlar. Daha sonra daimi zikre ulaşmanız lazım. 5. kademe. Sonra mucize olacaksınız. 6. kademe. Yirmi altıncı basamakta Ulu'l-Elbab, 27. basamakta Muhlis, 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilen birisi olmanız söz konusu. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması arasında tam bir illiyet rabıtası vardır. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Bu süreç içerisinde 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşması lazım. Bu süreç 7-8 aylık bir zaman parçasıdır ki orada nefsinizin kalbi adım adım %1, 2, 3, baştan %2 rahmet birikimine ulaşır. Sonra da 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğimiz zaman öyle bir olayla karşı karşıya olacaksınız ki sizinle başka insanlar arasındaki bütün anlaşmazlıklar bitmiş olacak. Nefsinizin kalbi nurlarda doldukça mutluluğunuz da ona paralel olarak artacak. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah-u Teala dizginleri ele alıp sizin hayatınızın en tatlı devresini geçirmenizi sağlayacaktır. Nefsinizin kalbi %51 nur dolana kadar en güzel günleri geçireceksiniz. Ama mutluluğunuz orada bitmeyecek. Mutlulukla nefsin kalbindeki afetlerin azalması ya da tersini söyleyelim. Mutlulukla nefsin kalbindeki nurların çoğalması arasında tam bir paralellik vardır. Dünyadaki en mutlu insanlar nefslerinin kalbini tamamen arındırmış olan %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla nefslerinin kalbini tamamen doldurmuş olan insanlardır. Mutluluk başkalarıyla her konuda bir uzlaşmaya varmak manasına gelir.
Mutlu insan odur ki diğer insanlarla olan kavgasını bitirmiştir. O artık kavga etmez. O mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yolu sevgiden geçer. Sevmek durumundasınız. Sevmek mecburiyetindesiniz. Sevmek zevkine ermeniz lazım. Mutluluk sevginin arkasında gizlidir. Severseniz mutlu olursunuz. Mutluluk dediğimiz zaman iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk olarak üç ayrı cepheden bir bütün teşkil etmesi lazım mutluluğunuzun. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım artmasıyla, yerini fazıların almasıyla gerçekleşir. Nefsinizin kalbindeki başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar ne kadar artarsa mutluluğunuz da ona paralel olarak artar. Neden? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda afetler azaldıkça bu uyum halinin artması söz konusu olur. Fazıllar nefsinizin kalbinde giderek çoğalacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan %100 nur dolu bir kalbinizin olması söz konusu. İşte bu yükseliş temposu içerisinde mutluluğunuz nefsinizin kalbindeki nur oranına göre tayin eder. Başka insanlarla ilişkilerinizde neden mutsuzsunuz hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsiniz var. Nefsinizdeki afetler başkalarından üstün olmanızı ister. Üstün olduğunu hissettirmek ister. Kibir afeti nefsinizin o standartlarda olması için elden geldiğince çalışır. Ve üstün olduğunuzu herkese ispat etmek istersiniz. Bununla etrafınızdan saygı toplayacağınızı düşünürsünüz. Sevgili kardeşlerim, burada bir insanın başkalarından üstün olmak sevdasına düşmesi nefsinin çok açık bir afetidir. Eğer insanların sizi sevmesini istiyorsanız, gurura değil, tevazuya sarılmanız lazım. Ne kadar kendinizi başkalarına yardıma adarsanız, o kadar mutlu olursunuz. Bir gün öyle bir zamana, öyle bir noktaya ulaşırsınız ki artık başkaları için yaşamaya başlamışsınızdır. İşte o nokta hayatınızın en önemli noktasıdır. Mutluluğun ne olduğunu ancak o zaman yaşarsınız. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adadığınız zaman mutluluk iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde kendisini gösterir.
Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa, başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle, nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa Allah'a o kadar yaklaşırsınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminde ruhunuz Allah'a ulaşır. Yaklaşımdan kastımız ruhunuzun Allah'a ulaşması değil, Allah ile ünsiyet peyda etmeniz, Allah'a yakin sağlamanız, bir başka ifadeyle Allah'ın sizi daha çok, daha çok, daha çok sevmesi. Allah'ın sevgisine en çok layık olan insanlar, nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır ki onların arasında da bir hiyerarşik sıra her zaman mevcuttur. Ama bir insanın iç dünyasında afetler yok oldukça dış dünyasında da etrafındaki insanlarla ilişkisi her geçen gün biraz daha düzelecektir. Daha güzel, daha üst boyutta bir mutluluğa sahip olacaktır kişi. Nefsin kalbindeki afetlerin azalması, fizik vücudun davranış biçimlerinde çok önemli değişiklikler husule getirir. İç dünyanızdaki mutluluğu, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra nefsinizin kalbindeki fazların artışına paralel bir seyirde yakalarsınız. Göreceksiniz ki nefsinizin zikrinizi artırdıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacak ve iç dünyanızda doyulmaz bir mutluluk her geçen gün daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşanacaktır. Bu iç dünyanızdaki mutluluktur. Nefsinizin kalbindeki afetler arttı. Afetler azaldıkça iç dünyanızdaki mutluluk artar. Dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinize bağlı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir kanunu var, bir birleşik kaplar usulü. Başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırırsanız, Allah-u Teala da sizi o kadar mutlu kılar. O kişi sizi mutlu kılmaz. Sizin o kişiye mutluluk vermeniz üzerine Allah size mutluluğu verir, huzuru yaşatır. Ve denediğiniz zaman göreceksiniz ki etrafınızdaki insanları ne kadar mutlu ederseniz, Allah Teala da sizi o kadar mutlu eder. O zaman elinizde çok büyük bir fırsat var, çok büyük bir koz var. Çünkü diyelim ki tanıdığınız 20 kişi var. Onların her birine ulaştırdığınız mutluluk kadar Allah Teala size mutluluk verecekse, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta eşit olduğunu kabul eden bir an için A kadarsa onlara verdiğiniz mutluluk her birine 20 kişinin toplamı 20 A eder. Siz 20 A kadar mutlu olursunuz. Mutluluk başkalarını mutlu etmenin meyvesidir. Öyleyse neden acaba Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ve sahabesi o kadar mutluydular? Çünkü hepsi başkaları için yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepimiz bütünün bir parçasıyız. O bütünün mutluluğu konusunda biz elimizden gelen her şeyi yaparsak, bizden çevremize yayılan her dalga boyu sadece başkalarına mutluluk vermek içinse, her an bunun için yaşıyorsak,
bu halka sadece Allah'a ulaşmayı dileyip bu hedefe en güzel şekilde yürüyenleri kapladıktan sonra dışarıdakilere de yöneliyorsa, onların da mutlu olması konusunda siz elinizden gelen her şeyi yapıyorsanız, elinizdeki imkanları onlar için kullanıyorsanız, o insanların mutluluğu sizi kat kat mutlu eder sevgili kardeşlerim. Onlara verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Öyleyse ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirseniz, onların hepsinin toplamı kadar mutluluğu siz yaşarsınız. Neden kavga, neden kibir, neden başkalarına üstün olma hırsı? Bunlar primitif olan başlangıç seviyesindeki bir duygunun mahsulüdür. Sevgili kardeşlerim, siz başlangıçta değilsiniz. Yıllardır Allah'ın yolundasınız. Öyleyse artık hayatınızı başkalarının mutluluğuna adamanızın zamanı gelmiştir. İnsanlar kendilerinin mutluluğunun başkalarına mutluluk ulaştırmaktan geçtiğini belki de hiç düşünmemişlerdir. Hep aynı telden çalarlar. Sev beni, seveyim seni. İşte şeytanın dünya üzerindeki en büyük aldatmacası, en büyük tuzağı budur. Eğer o beni sevsin de ben de onu seveyim tarzında bir düşüncenin sahibiyseniz, bunun size hiçbir zaman mutluluğu getiremeyeceğini bilin. Tam aksine, ben etrafımdaki insanları sevmeliyim ki, benden onlara sevgi ulaşmalı ki, o insanlar benden kendilerine ulaşan sevgiyi görsünler de, onlar da beni sevsinler. Onlar beni sevdikçe ben mutlu olacaksam eğer, önce ben onları sevmeliyim, onları mutlu kılmalıyım, sonra da onların beni sevmesini beklemek hakkına sahip olayım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Dış alemdeki mutluluk bir tek meyvenin mahsulüdür. O sevmektir. İşte ahlat ağacı herkesi sever. Meyveleri taşlanır ama o sevmekte devam eder. Sevgili kardeşlerim, demek ki mutluluğun ikinci fonksiyonel yapısı başka insanlarla ilişkilerimizde mutluluğu yakalamak. Ne kadar onlar için yaşarsak o kadar mutluyuz. Ya Allah ile ilişkilerimiz, Allah ile ilişkilerimizde nefsimizin kalbindeki afetlerin azalma süreci içerisinde devamlı bir standartta mutluluğumuz artacaktır, artacaktır, artacaktır. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman kesintisiz bir mutluluğa ulaşacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Bir insanın nefsinin kalbinde afet kalmazsa ne olur? O insanın kalbi %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu nurlar sadece başkalarını mutlu etmek istikametinde hareket ederler.
Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah'ın insanlara karşı olan sevgisinin nefsin kalbindeki hasletler, fazıllar arttıkça tam ona paralel bir seyirle artması boşuna değildir. Anahtarı zikir olan bir kapıyı açıyorsunuz. İçeri giriyorsunuz. Her 24 saatlik bir zaman devresi sizi kucaklıyor. O 24 saatin ne kadarında Allah için zikrettiniz? İnsanlar hep derler ki, ben Allah'ı çok seviyorum. Canımdan çok. Gerçekten öyle mi diye sorun onlara. Onlar da diyecekler ki elbette gerçek. Peki benim sevgili kardeşim diyeceksiniz, günde ne kadar zikrediyorsun? Günde ne kadar zikrediyorsanız 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarını da Allah'a zikrediyorsanız Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Zikir sevginin insandaki sembolüdür. Allah sevgisinin. Zikirsizlikse şeytanın size ne kadar hakim olduğunu gösteren bir göstergedir. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Ne kadar az zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar az seviyorsunuz. Ölçü namaz değildir. Namaz devamlılık göstermez. Günde 5 vakit normal namaz vardır. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi, sabahla öğle arasında bir kuşluk sünneti eklemişler. 6 olmuş. Bir de gece 12'den sonra sabah namazı arasındaki geçen zamanda kılınan teheccüd namazı. Bu ikisiyle beraber 7 vakit namaz kılabilirsiniz. Olmaz ama çok daha az birçok namazlar ama yarım saat olduğunu düşünelim her birinin. 7 kere yarım saat 3,5 saat eder. 24 saatlik bir zamanda en çok 3,5 saat namaz kılabilirsiniz normal standartlarda. Normal olmayan standartında mı var? Elbette var. Sahabeyi hatırladığımız zaman onların secde yaptıkları zaman secdeden kolay kolay kalkmadıklarını görüyoruz. Ve namazları bu sebeple çok uzun sürüyordu. Sevgili kardeşlerim, kesintisiz olan bir tek ibadet vardır. Bütün ibadetlerden üstün olan o tek ibadet. Ne diyor Allah-u Teala? Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. İnne salatı اَكُمْ صَلَاتْ اِنَّ الصَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ O, Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat ve namaz kıl. اِنَّ الصَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Kişi namaz kılarken
Ne münkerde ne fuhuşta uğraşamaz çünkü namaz kılıyor. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve zikrullahi ekber. Ve le mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ın zikri ekber. Daha büyüktür. Neden daha büyük? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyük. Neden daha büyük? Namaz kılmaktan daha büyük. Hani namaz dinin direğiydi. Tamam. Direği olduğunu kabul edelim. Zikir, o direği çevreleyen çadırın adıdır. Öyleyse dinin direğinin çevresinde bir çadır olacak insanları rüzgardan, yağmurdan, kardan, fırtınadan korumak üzere. Onlar hayatın fırtınaları, hayatın rüzgarları. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi ne kadar aranırsa mutluluğunuz o kadar artar. Öyleyse mutluluğun asli yolu sadece ibadetleri yapmak değildir. Zikir ibadetini daimi zikre ulaştırmaktır. Onu başardığınız zaman insanları çok sevdiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insan sevgisi. Onları daha çok sevdikçe Allah'a olan sevginiz aynı boyutta artar. Sevgi bölünmez. Yani ben insanları sevdiğim zaman insanları severim. Ama Allah'a olan sevgimden o kadar azalma olur diye bir düşünce hiçbir zaman geçerli değildir. İnsanları seven ne kadar çok severse Allah'ı da o kadar çok sever. Allah'ı çok seven insan diğer insanları da Allah sevgisine paralel olarak daha çok, daha çok, daha çok sever. Allah'a sevgisi artarsa insanlara olan sevgisi de ona paralel olarak artar. İnsanlara olan sevgisi artarsa Allah'a olan sevgisi de o kadar artar. Bunun boyutu zikirle ölçülür. Kim daimi zikrin sahibi ise o insanları en çok sevendir. Daha ötede bir sevgi var mı? Evet. Daimi zikirden sonra irşada memur ve mezun kılınan kişinin durumu. O en çok sevendir. En çok sevenler bunlardır. Allah'ı en çok sevenler onlardır. Allah tarafından en çok sevilenler onlardır. O grubun üzerinde Resuller gelir. En üstte ise Nebiler söz konusudur. Öyleyse Allah tarafından en çok sevilen grup Nebilerdir. Yani peygamberler. Sonra peygamber olmayan Resuller. Sonra mürşitler. Sonra muhlisler. Sonra ulul elbab. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Sonra ruhlarını Allah'a teslim edenler. Ulul elbab dediğimiz zaman nefslerini teslim edenleri de anlatmış olduk. Daim zikre ulaşan kişi nefsini, nefsindeki afetleri tamamen yok ettiği için nefsini
tasfiye etmiştir. Hepsindeki afetlerin hepsi yok olmuştur. Ruhun tesliminde nefs teskiye olur. Yani %51 nurlanır var. Şimdi bu minvali üzere hayatımızı düzene soktuğumuz zaman, kendimize hedef tayin ettiğimiz zaman, zikrimizi arttırma hedefi, mutluluğun yoluna çıktık demektir. Bu konunun mutluluğun başında bir dilek yatar. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırma dileği. Böyle bir dileğin sahibi olan insan mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Yani o insanın ruhu ulaştırılır. Ulaştıran faktöre baktığımız zaman bunun mutluluğun da faktörü olan, oluşturucu faktörü olan zikir olduğunu görürüz. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmek olabilir. Diye sessiz olarak zikretmek olabilir. Veya dili de kımıldatmadan iç dünyasındaki sesle dilini de kımıldatmadan Allah-u Teala'yı zikretmektir. Bunların hepsi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz ki Allah-u Teala insanlara mutluluğun yolunu öğretmiş, bize öğretti, biz de sizlere öğretiyoruz. Ne kadar çok zikir yapabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne kadar çok insana mutluluk vermeye çalışırsanız o kadar mutlu olursunuz. İkisi de mutluluğun iki ayrı yoludur. Birisi etrafınızdaki insanları mutlu kılmak suretiyle asıl mutluluğu sizin yaşamanızdır. Ne kadar diğergem olursanız, ne kadar başka insanların mutluluğu için kendinizi adarsanız, o kadar üst seviye mutluluk yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda mutluluk hedefine ulaşabilmek hepiniz için çok önemli bir konu. Bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Göreceksiniz ki etrafınızdaki insanlara mutluluk ulaştırdıkça onların mutluluğunu vücuda getirmekte metaller olduğunuz sürece asıl mutlu olan hep siz olursunuz. İşte bundan 14 asır evvel sahabenin o kadar büyük mutluluğu yaşamasının arkasında başkalarını kendilerinden ne kadar çok sevdiklerinin yattığını, Hazreti Ömer'in başından geçen şu olay çok güzel anlatıyor. Savaştan sonra çok ağır yaralanan sahabeler söz konusu ve Hazreti Ömer elinde su kabıyla giriyor odaya. Birisi diyor ki o ölmek üzere olanlardan, ya Ömer su. Hazreti Ömer hemen koşarak gidiyor. Elindeki su kabını ona uzatıyor. O sırada ikinci bir sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür, ona ver, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan birisinin vasiyeti olarak kabul ediyor. Ve de hemen koşarak
ikinciye ulaşıyor, elindeki su kabını uzatıyor. Tam o sahabe suyu alacakken bir üçüncü sahabe, onun da durumu aynı. Diyor ki, ya Ömer su. İkinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer aynı şekilde düşünüyor. Bu da ölmek üzere. Bunun da vasiyeti. Üçüncüye ulaştırmam. Hemen koşuyor üçüncüye. Ulaştırdığı zaman bakıyor ki üçüncü şehit olmuş. Üçüncü kişi, şehit olmak üzere olan kişi şehit olmuş. Ve Hazreti Ömer koşarak ikinciye geliyor. İkinci de şehit olmuş. Koşarak birinciye geliyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu sahabenin ne kadar üstün bir meziyete sahip olduklarını en güzel gösteren olaydır. Bu olay bir gerçektir, yaşanmıştır. Öyleyse ölmek üzere olan bir kişinin arkadaşları için yaptığı fedakarlığa bakın. Bir, ölmek üzere olan kişi için en çok ihtiyaç duyulan şey sudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz? Allah'ın yoluna girdiğiniz için, Allah'ın yolunda başkalarının bilmediği bir ilmi, Kur'an ilmini öğrendiğiniz için, bu ilmi başkalarına öğretmek için çırpındığınız için, çünkü siz mutluluğu yaşayanlarsınız, ama başkaları bu büyük hazzı yaşayamıyorlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı denemek diye bir kavram olduğunu bile bilmiyorlar. Oradan başlayan yedi sapalık bir İslami yaşantı, dünya mutluluğunda, cennet mutluluğunda en üst boyutuna ulaşmak, o onlar tarafından bilinmiyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkasına adayın. Başkalarına demek daha doğru, etrafınızda kim varsa hepsi sizden başkasıdır. Onları mutlu etmek için yaşayın. Onları mutlu etmek için hayatınızı devamlı onlar için kullanın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşad ve mürşit. Bu kelimelerin kökü rüşttür. Rüşt bir yetkinin ifadesini taşır. Bir olgunluk müessesesinin adıdır. Mürşit, rüşte erdiren, rüşte sebebiyet veren kişidir. İrşad, aydınlanma, aklanma, Allah yolunda yücelme, yükselme konularının temin edildiği bir zemini ifade eder. Mürşid, irşad eden kişidir. Allah yolunda bilgi sahibi kılan, aynı zamanda manevi tekamülünü de kişinin gerçekleştiren, yani iç dünyasında o kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlamasını, muhtevasını alan bir değişim. Nefs tezkiyesi, bir insanın nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolduğu noktayı işaret eder. Bu, irşadın yarısıdır. Nefs tasfiyesi ise, nefsin kalbinin kişinin daimi zikre ulaşmasıyla %100 nurlarla dolmasını ifade eder. İşte ulaşılması lazım gelen hedef budur. Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide tabiyet farzdır. Bu rüştün başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek de temel başlangıcı ifade eder. Çünkü dileyen kişi aslında Allah Teala'dan mürşidini dileyendir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin irşad olabilmesi bir mürşide mutlaka tabi olmasını gerektirir. Tabiyet yok. Kişi irşad olmak istiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Hiç kimse tabi olmadıkça irşad olamaz. Neden olmaz? Çünkü ancak kişi tabi olduğu takdirde o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve kişinin kalbine Allah Teala imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve onları Allah'ın katından bir ruhla destekleriz diyor Allah Teala. Öyleyse bütün irşat müessesesi mutlaka bir mürşide ihtiyaç gösterir. O mürşidin de mürşidi Allah'tır. İrşat makamı Allah ile direkt ilişkiye geçebilen bir muhteva taşır. Bir kişinin irşat makamına tayin edilebilmesi için
Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Sonra mürşidine tabi olması lazım. Bu tabiyetle beraber ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. 7-8 aylık bir devre içinde. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Sonra bu kişi zikrini arttıracak, arttıracak ve fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Sonra kişi daimi zikre ulaşacak, nefsini de Allah'a teslim edecektir. Sonra muhlis olacaktır. Yani tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe edecektir. Sonra da iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınacaktır. İşte böyle bir insan mürşit olmuştur. İrşada memur ve mezun kılınan kişi mürşittir. Görevi irşad etmektir. İrşad etmek görevi kişinin Allah'ın yardımı olmaksızın başarabileceği bir işlev değildir. Çünkü öyle bir kişiden el almak gerekiyor ki oradan el alana cereyan geçsin. Cereyanın geçmesi asıldır. Cereyanın geçişi ilk defa Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmasıyla başlamıştır. Bildiğiniz gibi her sene yaklaşık bir ay süreyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mağaraya çekilirdi. Hira Dağı'ndaki mağaraya ve orada bir ay kalırdı. Yalnız kuru ekmek ve su bulundururdu yanında. Başka hiçbir yiyecek bulundurmazdı. Ondan da pek az yerdi. İşte böyle bir çıkışında Cebrail Aleyhisselam bembeyaz elbiselerle indi ve ona göründü. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hepinizin bildiği gibi okuması yazması yoktu. O ümmiydi. Ümmi Nebi Resul'dü. Ümmi okuma yazma bilmeyen Nebi Peygamber, Resul, Vesaretin sahibi.

Ki insanlar Resul kelimesiyle Nebi kelimesini hep birbirine karıştırmışlardır. Ters mana verilmiştir bunlara. Nebileri mesela kendilerine kitap verilmeyen peygamberler, Resulleri de kendilerine kitap verilen peygamberler olarak tarif etmiştir bizim eski alimlerimiz.

peygamberlik müessesesi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, rahmetli olduğu zaman, rahmeti Rahman'a kavuştuğu zaman, son Nebi'nin, son peygamberin aramızdan ayrıldığını biliyoruz. Allah Teala diyor ki, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O nebilerin sonuncusudur. Ve Allah'ın Resulüdür. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir elbette aynı zamanda Resul'dü. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Hiçbir nebi gelmemiştir ki o aynı zamanda da Resul olmasın. İki kavram bütün nebiler için birlikte geçerlidir. Ama bütün Resuller nebi değildir. Sadece peygamber olan Resuller için nübüvvet söz konusudur. Peygamber olmayan Resuller için velayet söz konusudur. Allah Teala diyor ki, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız. Öyleyse bütün kavimlere Allah Teala mutlaka Resul gönderiyor. Aynı zamanda hiçbir kavmi Resulsüz bırakmadığını söylüyor Allah Teala. Bütün zaman devrelerinde, bütün kavimlerde mutlaka onların lisanıyla konuşan bir Resul mevcuttur İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resuller var olacaktır kıyamete kadar. Bir Resul öldüğü zaman Allah Teala mutlaka onun yerine yeni bir Resulü tayin eder. Hiçbir kavim, hiçbir devrede Resulsüz kalmaz. Bu gerçeklerden hareket ettiğimiz zaman irşad sahibi olanların, gerçek irşadın en üstün sahiplerinin nebiler olduğunu görüyoruz. Yani nebi resuller. Bundan sonraki kademe veli resullerdir. Bundan sonraki kademe resul olmayan velilerdir. Veli, Allah dostu demek. Evliya da veliler demek, dostlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizlere her fırsatta sizlerle sohbet etmek imkanını veriyor. İşte irşad ve mürşid konusunda gene birlikteyiz. Mürşid kimdir? İrşad edendir. Mürşid kimdir? Rüşte erdirendir. Daha başka bir ifadeyle, rüşte ulaştırmaya vesile olandır. Asıl sahip Allah'tır. İrşadın gerçek sahibi Allah'tır. Kişi daim zikre ulaştığı zaman, ulalibap olduğu zaman

Onun özelliği artık Allah ile direkt olarak konuşabilme yetkisinin kendisine verilmesidir. Bu kişi mürşit mi olmuştur? Hayır, olmamıştır. Ulul-elbab makamı mürşitlik makamı değildir. Ama Allah ile konuşabilme yeteneğine sahip olmuştur kişi. Kalp gözü açılmıştır. Allah'ın gösterdiklerini kalbinin gözüyle görebilir. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitir. Kalp kulağıyla.

Böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. O ehli hükümdür. Ehli hikmettir. Yani bir hüküm vermesi gerektiği zaman Allah'a sorarak hüküm vereceği için ehli hükümdür. Hem de hikmet ehlidir. Normal standartların ötesinden bir şeyleri Allah-u Teala ona ulaştırırsa, o da başkalarına ulaştırır. Hikmetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın irşat makamına ulaşabilmesi, bütün insanlar gibi bir seyir takip eder. Bu kişi evvela Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemeyen hiç kimse Allah'ın rahmetine ve fazlına, Allah'ın fazlına kavuşamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala ona yardıma başlar. Her şey o dilekle başlar. Allah Teala onun kalbine mürşit ihtiyacını yerleştirir. Bir mürşide tabi olmak ihtiyacını duyar kişi. Bunun için hacet namazını kılacaktır. Gecenin birinden sonra kalkacaktır, boy abdesti alacaktır ve hacet namazını kılacaktır. Mürşidini soracaktır Allah'tan.

Allah Teala ona mutlaka, eğer gerçekten kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse, mutlaka mürşidini gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın kendisine mutlaka mürşidini göstereceği bir zemini oluşturur. Kişi bunun için hacet namazını kılacaktır ve Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İrşat müessesesi kişinin manevi kemalidir, olgunlaşmasıdır. Biliyorsunuz ki İslam 7 safa ve 4 teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. Bu müessese hacet namazı kıldığında kişiyi mürşidine götürür. Mürşidi gösterir Allah-u Teala. Kişi ulaşır, tabi olur. Tabiyet 2. safhadır. İrşad olmanın 1. safhası tabiyettir. Tabiyetle irşat başlar. Tabiyetten evvel irşat mezhesi yoktur. Tabiyetten evvel kişi kendi kendine ne kadar ilim öğrenebilirse onu öğrenebilir. Tabiyetten evvel kişide manevi bir tekamül söz konusu olmaz. Tabiyetle beraber Allah'ın cereyanı müritten müride geçer. Mürit, Allah'a ulaşmayı murad eden demektir. Mürşit de o kişiyi o hedefe götüren, ulaştıran kişidir. İrşad eden. Rüşt, kişinin olgunlaşmasının ismidir. Kişi zikir yapmaya başlar, mürşidine tabiiyetten sonra. Allah'ın katından gelen rahmet nurlarından %2'si o kişinin kalbine daha mürşidine tabi olmadan evvel girmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Böyle o kişi zikir yaparsa onun kalbine %2 rahmet nurunu gönderir Allah-u Teala. Bu mürşide tabiyetten evvelki bir keyfiyettir. Tabiyetten sonra artık %7'lik nurlar gelecektir. Adım adım %1, %2, %3 derken %7 fazıl isimli nurlar o kişinin zikriyle Allah'ın katından gelir. Kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Ve Allah Teala o kişinin kalbine mürşidine tabiye sırasında en başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermiştir. Artık o kişi muhafaza altındadır. Hem de kalbine Allah imanı yazar. Müdadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Kalbe yazılan iman kelimesi son derece önemli bir keyfiyeti ifade eder. Çünkü kişinin kalbine iman kelimesi yazıldığı zaman bu bir çekim alanıdır, cazibe merkezidir. Allah'ın katından kişi zikrettiği zaman inen rahmetle faz ve rahmetle salavat. Fazıllar beraberinde evvela salavat nurları beraberlerinde evvela fazılları getirirler. Evvela %2 rahmet nuru girer kişinin kalbine. Sonra da fazıllar girmeye başlar. %2 rahmet nurunun ötesinden artık %7'lik rakamlarla
konu devam edecektir. Birinci %7 fazıl o kişinin ruhuna girip yerleştiği zaman mürşidine tabiye sırasında o kişinin vücudundan ayrılarak mürşidin sahip olduğu dergaha, hangi dergahtaysa, hangi dergahın sahibiyse o mürşid, onun dergahına ruhu otomatik olarak ulaşır ve oradaki onarlık irşad olma yolunda olan ruhların arasına karışır. Ruhlar 7 tane gök katını aşacaklardır. 7 gök katından sonra 7. katta 7 tane alem geçeceklerdir. Ondan sonra Sittetin Müntaha'ya ulaşacaklardır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Ruhun bu yolculuğu Allah'ın zatında yok olmaya kadar götürür kişiyi. Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın zatında fani olmaktır bu. Allah'ın katında tekrar oradan ayrılan ruhlar Allah'ın katındaki tahtlarda, altın tahtlarda yerleştirilir. Orada kalırlar, boşluktaki arşı tutan melekler tarafından tutulan tahtlarda otururlar ve de huzur namazının 7 safhasına da iştirak ederler. Günde 7 vakit namaz kılınır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İrşad, bir kişinin Allah'a doğru yola çıkmasıyla başlayan bir müessesidir. Allah'a ulaşmayı diler kişi. Allah'ın ömürsünü gösterir, gider tabi olur. 14. basamakta kişi mürşidine tabi olur. Tabi olunca Allah'tan mürşidini sorduysa, Allah'a ulaşmayı denemişse, Allah'tan mürşidini sormuş ve Allah ona mürşidini göstermişse, mutlaka bu tabiyette o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Oradan seyri sülük isimli yükselme başlar. Evvela birinci kata kadar çıkabilen ruh, sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına yükselecektir. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Bu bir manevi tekamüldür. Kemal derecelerinde yükselmedir. Ve neticede kişinin ruhu zikir hücrelerinde gerekli zikri tamamladıktan sonra ancak Allah'ın zatına ulaşır. Bu bir son mudur? Hayır. Bu ruhun gerçek sahibine Allah'ın ruhu olduğu için onun sahibi olan Allah'a teslimidir. Bir insan eğer yaşadığı süreç içerisinde ruhunu Allah'a teslim etmezse, öldüğü zaman Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları o ruhu Allah'ın zatına ulaştırırlar. Yani Allah'ın ruhu her halükarda Allah'ın zatına mutlaka döner. Bu dönüşün muhtevasında ya ölüm söz konusudur, kişi ölünce ruh o fizik vücut için bir beraberliği artık oluşturamaz. Fizik vücut ölmüştür, bir görüntü haline ulaşmıştır. Ve de fizik vücut o ruh için içinden geçirebilen bir görüntüdür sadece.
Ve böyle olan ruhu Azrail Aleyhisselam ve onun beraberindeki melekler Allah'a ulaştırırlar. Ruh için geliş Allah'tır, dönüş Allah'adır. Allah ruhundan üfürür kişiye doğar doğmaz. Bütün insanlar doğdukları zaman bir ruhun sahibi değildir. Ama Allah onlara ruhundan üfürür. وَنَفَاهِهِ مِنْ رُوْهِهِ diyor Allah Teala. Ben onun insanın içine ruhundan üfürdüm diyor. Sevgili kardeşlerim, ruhun teslimi bir son değildir. Ruhun teslimi herkese Allah'ın karşılıksız olarak verdiği bir nimettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Böyle dediği için Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Peki bu bir son mudur? Hayır, değildir. Bu ruhun, onun gerçek sahibi olan Allah'a teslimidir. Herkes için geçerlidir. Herkese Allah Teala söz vermiştir. Bana ulaşmayı dileyin yeter diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Sizi üçüncü kat cennetime nail edeceğim. Nefs tezkiyesini de gerçekleştirip dünya mutluluğunun yarısını da size yaşatmayı garanti ediyorum diyor. Bu zikriniz sizi bozmazsanız, günde 3 saatlik yaklaşık bir zikir, sizi bir ömür boyu bu mutlulukta tutarım diyor. Dünya mutluluğunun yarısını size yaşatırım. Öldüğünüz zaman da kıyametten sonra 3. kat cennete girersiniz. Ama Allah'ın yolu burada bitmiyor. Allah Teala fizik vücudunun tesliminde üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuşu gerektirir. Bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi için günde 18 saatlik bir zikri gerçekleştirmesi gerekir. Yani 3 saatlik zikir 6 kat artacaktır ki kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilsin. Zaten bu kişi 6 saat falan uyuyacaksa, uyanık olduğu bütün devrelerde zikrini daim edecektir. Ama kişi eğer yastığını kulağına göre ayarlar da kıbleyi sağ alarak yatarsa ve sağa dönük olarak uyursa, kulaklarında, sağ kulağında kalbinin atışlarını hissedecektir. Onun için sağa dönerek yatmak, kıbleyi sağa almak İslam'da usuldür. Ve de kulaklar yastığın üzerindeyken kalbin atışlarını net olarak hissederler. Kalp Allah diye atar. Çift eceyle devamlı Allah kelimesini tekrar ile atar. Ve kişi eğer bu tempoya paralel olarak dilini de kımıldatmadan iç sesiyle Allah kelimesini tekrar ediyorsa, bir gün kendisini uyandığında iç dünyasında Allah kelimesini tekrar ederken bulacaktır. İşte o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ne olur? Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman kişi dünya mutluluğunun bir kısmını yaşayabilir gene. Fizik vücudun tesliminde nefsin kalbi %80 nurlarla doludur. Mutlulukta
O kadardır. Ama kişi ne zaman ki bu kulağını oraya dayayıp da zikrini devam ettirip sabahleyin uyandığı zaman kalbinin atışlarını duyuyorsa, içindeki sesin Allah Allah Allah diye tekrar ettiğini duyuyorsa, işte o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bu kişi ulul elbab makamının sahibidir. Mutlaka kalp gözü açılır. Mutlaka kalp kulağı açılır. Allah ile konuşma faslı başlar. Allah Teala o kişiyi bununla mükafatlandırır. Ve bu kişi daimi zikre ulaştı diye mürşit mi olmuştur? Hayır, olmamıştır. Sadece daimi zikre ulaşmıştır. Ama kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Bundan sonrası var mı? Evet, var. Bu kişiyi Allah Teala bir gün tövbe-i nasuha davet edecektir. Tövbe-i nasuha davet edince o kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, tövbe-i nasuhunu gerçekleştiren kişi muhlis olur. Ama mürşit olamaz. Mürşit olabilmesi için Allah Teala onun günahlarını evvela örter, sonra sevaba çevirir ve ona irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap eder. İşte bu kişi irşat makamının sahibi olmuştur, mürşit olmuştur. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olduğu müjdesini verir. O kişi Allah'la her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Her zaman sorar, her zaman Allah Teala cevabını mutlaka verir. Peki, ulul elbab makamının ötesinde makam var mı? Bu işte tövbe-i nasuha davet edildiği zaman ihlas makamı var. Kişi muhlis olur. Peki iradesini Allah'a teslim ettiği zaman ne olur? Salihlerden olur. Salihlerin gideceği yer adın cennetleridir. Cennetlerin en üstünü. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki mürşit olmak, irşat makamını Allah Teala ve Takat-ı Hazretleri tarafından tayin edilmek bir insan için bu dünyadaki en büyük mazhariyettir. Normal standartlardaki bütün insanlar için. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah kişiyi irşat makamına tayin eder. Bu kişinin bu istikamette bir problemi olması söz konusu değildir. Çünkü her şeyi Allah'tan sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Ha, Allah-u Teala onun her sualine mutlaka cevap verecek midir? Lütfederse verir. Ama her zaman verdiği de bir vakadır. Ama bu Allah'ın lütfu kereminden'dir. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzellik var mı? Evet. Bütün insanlar Allah'ın indinde güzellikleri yaşamak yetkisinin, imkanının sahibidirler. Bu saydığımız basamakları Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan bir
çıkış noktasından itibaren mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması, yedi tane gök katını aşması, Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradenin teslimi ayrı ayrı safhaları gösterir. Ama kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmişse Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınır. Başın üzerine de kendi ruhu getirilir. Böylece nurları artan bir kişi olur. Başın üzerine salah nuru Allah-u Teala tarafından getirilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi irşat makamlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Onun dostuyuz. İşte Allah Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i kerimede bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa ehildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz.
kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini, çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu, Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu, Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve O'nun Resulüne, onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman, Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise, Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, İman edenler, aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Âmenu olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey âmenu olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve
kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenu olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir ve onlardan da, Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi.
evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar, Allah'tan fazıl ve rıza ararlar. Ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar, onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup, kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı, kendileri onlara muhtaç olsa bile, gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa, o takdirde işte onlar, onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen raufsun, rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah, onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu
kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Melik'tir, hükümrandır, Kuddüs'tür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir, güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik. Ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlarda Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.''

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın.

Sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman, artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm. Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a teslime davet olunurken Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman ederseniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey

Allah'tan yardım ve yakın bir fetih ve müminleri müjdele. Ey amenu olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki, O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyas eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içinde idiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki O, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte O mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O zaman Allah, yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar sana geldikleri zaman biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki,
münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler, böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce aminu olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek, mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa, o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman, Rabbim, keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de, böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı? Demesinden önce, sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah, hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez, ertelemez. Ve Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış, ulaşma O'nadır. Ulaşılacak makam O'dur. O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar, işlerinin vebalini tattılar. Ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara Resulleri, beyineler, açık deliller getirdiği zaman,
bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime and olsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, onun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere, altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o, Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan, hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel yani nefs tezkiyesi yapanları karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki 7 kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu, bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim, en iyi bilen ve habir, her şeyden haberdar olan bildirdi," dedi. "Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar.
ve onlara ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik ve o Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve o kanitin olanlardan oldu.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları, Allah'ın hayranları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları, sahabenin hayranları, Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Böyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor.

Fatiha ve az salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Eyzübillahim ve şeytan ve şeytan. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratel müstakîm. Te aleyhim gâilul mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri sadedinde gene bir aradayız. Allah bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Birbirlerini sevenleri, Allah'ı sevdikleri için birbirini sevenleri ve Allah'ı sevenleri. Allah için yaşayanları, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim tefsiri deyince, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ancak Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrenenlerin işidir. Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğimiz zaman Kur'an'ın lafzından bahsetmiyoruz. Hamdolsun ki bütün dünyada yetişmiş belki on binlerce fıkıh alimi var ve onlar bir hakkın vazifelerini zaten yapıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını dünyadaki insanların davranış biçimlerini Kur'an'a göre nasıl yapmaları lazım geldiğini en güzel şekilde zaten anlatıyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğimiz zaman fıkıhtan bahsetmiyoruz. Fıkıh gerekli alimlerin zaten faaliyette olduğu, başarıyla konularını yürüttüğü bir sahadır. Bizim sözümüz başka. Biz Kur'an'ın ruhundan bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi Kur'an'ın 7 lafzı var ama 7 tane ruhu var. Aslında Kur'an'ın lafzını da 7 ayrı bölümde mütalaa etmek mümkün. Ama ruh, orada farklı bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhu insanlar kendileri yakalayamazlar. Allah'tan öğrenmeleri lazım. Allah'ın öğrettiklerinden öğrenmeleri lazım. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğimiz zaman biz ondan bahsediyoruz. Bir bütün skala içinde 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 14. basamağa kadar Allah'tan 10 tane ihsan alırsınız. İrşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Size tilavet edilir. Lafız anlatılır. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. 14. basamakta bu olay başlar. Artık hidayetin içindesiniz. Öğretilen artık tilaveti aşmıştır. Bundan sonrası kıssadır. Öyleyse kelimelerin lügat manaları değil, Kur'an'da hangi maksatla kullanıldıkları önemli. Bu kıssa faslında da ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar gene lafızla meşgulsünüz. Ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaşır, o zaman Kur'an'ın ruhuna girersiniz. Fenafillah makamında 1. ruh, Bekabillah makamında 2. ruh,
İhlas makamında affedersiniz.

Allah'a tamamen yüzünüzü döndüğünüz, dünyaya sırt çevirdiğiniz zaman, o zaman üçüncü ruha girersiniz. Burası züht makamıdır. Ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhundasınız. Asıl önemli olan zor yokuş bu standartların içinde gerçekleşir. Zor yokuş bu şartlarda çıkılır ve yokuşu çıkabilenler daimi zikre ulaşmış olanlardır. İşte onlar Kur'an'ın 5., 6. ve 7. ruhunu öğrenecek olanlardır. Asıl öğreti burada başlar. İşte Kur'an'ın

Yedinci ruhuna girdiğiniz zaman burası salah makamıdır. Salah makamında yedinci ruhun yedi açılışını, yedi safhasını göreceksiniz. Yedi kademesini göreceksiniz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzını da bir bütün olarak düşünmek lazım. Lafız da bir bütündür ama o da yedi kademeden oluşur. Öyleyse sözümüz Kur'an üzerine, sözümüz Kur'an'ın ruhunun tefsiri üzerine ve bunu kitaplardan öğrenemezsiniz. Bu yüzden dünyanın büyük kısmında İslam alemi İslam'ı yaşayamıyor. Hicr suresinin 92. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve Rabbike le nes'elennehum ecmain. Ve artık böylece bundan sonra ve Rabbike ve senin Rabbine andolsun le nes'elennehum, elbette onlara mutlaka soracağız. Ecmain, hepsi, hepsine, tümüne. Cümlecikler fe ve Rabbike, artık Rabbine hamdolsun le nes'elennehum ecmain, elbette onların hepsine

artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Allah Teala hesabın sahibidir. Unutmayın. Öldüğünüz günde hesaba çekilirsiniz. Hayat filminiz gösterilir ve kaybettiğiniz her derece için azap görürsünüz. Kabirde kazandığınız her derece için ferahlık verilir. Bu adına kabir azabı denir bu konunun. Öyleyse hesap mutlaka sorulur. Biter mi burada? Hayır. Büyük hesap, Mahkeme-i Kübra oradadır. Kıyamet günü Allah'ın indiği ilahisindedir. Sizlere hayat filminiz gösterilecektir. Ve bütün hayatınız boyunca kiramen katibin melekleri hem düşüncelerinizi hem aktivitenizi, efalinizi, fiillerinizi, yapmış olduğunuz işleri almışlardır filme. Almışlardır. Üç boyutlu bir hologram filminden bahsediyoruz. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Mahkeme-i Kübra'da sadece iki tane sonuç söz konusudur. Ya kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazladır, cennete gireceksiniz, ebediyen orada kalacaksınız. Ya da ikinci alternatif, kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazladır, o zaman ne yazık ki cehennem söz konusudur. Ve ebediyen orada kalınır. Cennetten çıkıp da cehenneme gitme söz konusu olmadığı gibi, cehennemden çıkıp da bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkıp da cennete ulaşma, o da söz konusu değildir. İkisi de mümkün değildir Kur'an hükümlerine göre. Allah-u Teala cennete girenlerin ebediyen orada kalacağını, Allah-u Teala cehenneme girenlerin ebediyen orada kalacağını söylüyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız dediği şey, Kur'an'ı kısım kısım yapmaları, yani bir kısmına itaat etmeleri, bir kısmına itaat etmemeleri ve sahabeden ayrı bir hüviyete ulaşmaları. Sahabenin en büyük özelliği neydi? Âl-i İmran 119 bunu ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an-ı Kerim'i parçalara ayırmazsınız. Onun bütününe iman edersiniz. Bütün ayetleri sizin için geçerlidir. Mutlaka itaat edilmesi lazım gelen ayetlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar ne yapmışlar? Kur'an'ın farzlarını tatbikattan çıkarmışlar. Kur'an'ın 7 tane safhasını, yani
insanların cennet ve dünya saadetine ulaşmaları için Allah'ın hedef gösterdiği 7 tane safayı ortadan kaldırmışlar. Artık 7 tane hedeften 7 tane safadan bahsedilmiyor. Böyle bir durum söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın soracağı şey bu. Dikkat edin, o kitabın bütününe iman edenler var ya, o sahabe, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safa. 10 tane ihsan aldılar Allah-u Teala'dan, gittiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, tabi oldular. 3. safa, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 4. safa, hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler ahsen kılarak. Sonra nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Sonra irşada ulaştılar. 6 ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7 tane safadan geçtiler. 4 tane teslim gerçekleştirdiler. Ve Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ve irşat makamına ulaştıktan sonraki en büyük ibadetleri zikir idi. Zikirle ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Daha çok zikirle fizik vücutlarını, daimi zikirle nefslerini, daha sonra iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve bugün İslam'ı İslam yapan temel faktörler Kur'an'dan tamamen koparılmıştır. Kur'an parça parça edilmiştir iblis tarafından ve ona farkına bile varmadan tabi olan alimler tarafından. Gerçekten sevgili kardeşlerim, alimlere hata mı bulmamız lazım? Hayır. Onlar kendilerine düşen vazifeyi gerçek anlamıyla yaptılar. Çünkü öğrettikleri şey ancak öğrendikleri olabilirdi. Ve öyle yaptılar. Asırlar boyunca insanların yazdığı kitaplardan dinlerini öğrendiler. Çünkü müfredat programları bunu gerektiriyordu. Onları öğrendiler ve öğrendiklerini de öğrettiler. Bugünkü alimler de aynı şeyi yapıyorlar. Kitaplardan öğrendiklerini öğretiyorlar. Şimdi anlıyor musunuz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis-i şerifinin kıymetini? Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. Aslında burada söylemek istediği şey, Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğretendir. Sevgili kardeşlerim, basit bir hakikat. Eğer biz de gidip ilahiyat fakültesinden mezun olsaydık ve Allah ile bir ilişkimiz olmasaydı, Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz dünyaya bu hakikatleri öğretebilecek imkanların sahibi olabilir miydik? Netice itibariyle sadece bir insanız, bir mahlukuz. Hamdolsun ki Allah'ın öğretisine muhatap olmuş bir mahluk. Öyleyse ilim Allah'ın bize öğrettiğidir. O ilimde görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim tam bir mutabakat halinde. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e indiren Allah, Kur'an-ı Kerim'i bize de öğreten Allah. Sonra biz Kur'an-ı Kerim'i onlara açıklayacağız diyor Allah-u Teala. Yani sadece sana Kur'an-ı Kerim'i indirdik ve açıkladık ama bununla sadece sana açıklayacağız anlamı gelmiyor. Onlara diyor Allah-u Teala, senden sonra gelecek nesillere de açıklayacağız diyor. İşte gelecek nesillerden bir tanesi bu nesil ve Allah-u Teala bize de açıklıyor.
O açıklamaları neden önemli? Görüyorsunuz ki insanların unuttuğu Kur'an asıllarını Allah Teala bize öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, bugün hiçbir yerde, hiçbir İslam öğretim kurumunda İslam'ın 7 tane safhasından bahsedildiğini göremezsiniz, duyamazsınız. Belki de bu yüzden insanlar da o dinlerinin kitaplardan öğrendiği şeyler olduğunu, dinlerinin bütününün öyle olduğunu zanneden insanlar da bu sebeple bizi kızıyor olmalılar. Oysa ki biz Allah'ın sevgilisiyiz. Kızılması lazım gelen değil, şükranla karşılanması lazım gelen bir mevkideyiz. Çünkü insanların kurtuluşuna bütün kapıları açma görevi bize verildi. Sevgili kardeşlerim, bütün hedef emirlerin ortadan kaldırıldığı, vasıta emirlerin, hedef emirlerin yerine ikame edildiği bir dünyada yaşıyoruz. İslam'ın bugünkü çehresi bu. Yani bu İslam öğretisiyle hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala ne demiş Kur'an-ı Kerim'de? Ne demişse kıyamete kadar aynı şeyler geçerlidir. İşte o söylediklerine baktığımız zaman

bu ayet onlara soracağız ayeti aslında o kadar çok şey söylüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan insanlar, Allah'ın hakikatlerinden habersiz olan Hristiyanların büyük kısmı, Yahudilerin büyük kısmı, putlara tapanlar, şeytana tapanlar, onların hepsine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ışıktı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu hakikatleri bugün de biz öğretmekle görevliyiz. Allah Teala onlara diyor, mutlaka soracağız. Soru, birinci sual, ölürlerken bütün hayat filmlerinin gösterilmesi. İkinci sual, büyük sual, kıyamet günü indi ilahide. Hayat filmlerimizin mahkeme-i kübra olarak değerlendirildiği olay. Her ikisinde de sorgu var. Allah razı olsun. Hicr suresinin 93. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma kânû ya'milûn. Yapmış oldukları şeylerden bire belki ayet-i kerimeyle birleştirdiğimiz zaman artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Diyor Allah-u Teala. Mutlaka soracağız. Neyi soracak? Yapmış oldukları şeylerden diyor. Yapmış oldukları şeylerden amma kelimesi amma şeylerden kânû oldular ya'melûn yapıyorlar. Amma kânû ya'melûn yapmış oldukları şeylerden. Yapmakta oldukları şeylerden. Onlara soracağız diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu iki ayet bir cümleyi oluşturuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hicr suresinin 94. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'miru ve arid anil müşrikîn. Fasda fe isda açıkça bildir. Bima tu'miru emrolunduğun şeyi ve arit ve yüz çevir anil müşrikin müşriklerden an el müşrikin müşriklerden fasta artık açıkça bildir bima tu'meru tu'meru emir olunduğun şeyi ve arit anil müşrikin ve müşriklerden yüz çevir

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emrolunduğu şey onun risaleti ve nübüvveti. Allah Teala tarafından vazifeli olduğunu söyleyecek, açıkça bildirecek. Huzur namazının imamı olduğunu söyleyecek, vazifesini bildirecek. Risaletle görevli olduğunu söyleyecek.

müşrikler, Allah'ın birden fazla olduğuna inananlar, onlardan yüz çevir diyor Allah-u Teala.

Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini, tebliği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emrediliyor. Emrolunduğun şeyi, risaletle görevli olduğunu ve nübüvvetle görevli olduğunu bildir artık diyor Allah Teala. Açıkla diyor. Ayet 95. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna kefeyna kel müstehzi'in. İnna muhakkak ki biz kefeyna ke biz sana kafiyiz. El müstehzi'in. Alay edenler. İnna kefeynake muhakkak ki biz sana kafiyiz, yeteriz. El müstesliğin alay edenlere karşı sana kafiyiz. Yeteriz. Onlar varsın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alay etsinler, alay etmeye devam etsinler. Allah Teala diyor ki biz sana yeteriz, biz sana kafiyiz diyor alay edenlere karşı. Onların alaylarının bir değeri, bir hükmü olmadığını söylemiş oluyor Allah Teala.

önemli olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risalet görevini, Resul olduğunu açıklamasını gerçekleştirmesi. Allah-u Teala tarafından bir nebi olarak risaletle görevlendirilmiş, Allah'ın emirlerini tebliğle görevlendirilmiş. Allah'ın yeryüzündeki son peygamberi ve bunun açıkça söylenmesi gerektiğini Allah-u Teala buyuruyor. Allah razı olsun. Ve 96. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne yec'alûne me'allâhi ilâhen âhâr. Âhâr. Fetevfe ya'lemûn. Ellezîne, o kimseler, yec'alûne, kılarlar, yaparlar. Mea Allahi, Allah ile beraber, ilahen, ilah, ahare, başka, diğer veya diğerleri. Fesefe, ileride olacak, yalemun, bilecekler. Ellezine yec'alune, kılanlar, kabul eden kimseler, me Allahi, Allah ile beraber, ilahen ahare, başka ilah, hesefe yalemun, artık yakında bilecekler,

Allah Teala bu Allah'a şirk koşanlar için söylüyor. Allah ile beraber başka ilah kılanlar, kabul edenler. Artık yakında bilecekler. Öyleyse Allah'a ortak koşanlardan bahsediyor Allah Teala. Allah'a ortak koşanlar.

putperestler, şeytana tapanlar, şeytana ortak koşuyor. Putperestler elleriyle yaptıkları taşları ortak koşuyor. Bir kısmı Allah bir tane değil, üç tanedir diyor. Buna benzer Allah'a ortak kabul etmeler söz konusu.

Onlar yakında bileceklerdir, öğreneceklerdir diyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 97. Ve lekad na'lemu enneke yadiku yadiku sadruke bima yekulun. Ve lekad andolsun ki na'lemu biz biliyoruz enneke senin olduğunu. Yadiku daralıyor. Yadiku sıkışıyor. Sadruke senin göğsün. Bima sebebiyle den dolayı yekulune söylüyorlar.

cümlecikleri geçiyoruz. وَلَكَدْ نَعْلَمُ andolsun ki biz biliyoruz. اَنَّكَ يَد۪يكُ صَدْرُكَ senin göğsünün

senin göğsünün daraldığını andolsun ki biz, cümleleri tamamladığımız zaman, onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'ın risaletini tebliğ ettiği zaman bütün kavimlerde olduğu gibi tabiatıyla onu da inkar ettiler. Allah Teala Müminin 44'te diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Birbiri ardından, ard arda arkası kesilmeden hangi kavme Resul gönderdiysek onların hepsi Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Allah Teala hangi kavme Resul göndermişse tüm kavimlerdeki Resulleri inkar etmişler. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermesi halinde onu kabul mü edeceklerdi? Büyük çoğunluk reddedecekti. Nitekim o da reddedildi, inkar edildi. Küçük bir topluluk onun etrafında toplandı ve ona tabi oldular. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Risaletinin kabul edilmeyişi sebebiyle oradaki ahali tarafından, insanların çoğu tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsü daralıyor, üzülüyor. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği risalet görevini açıklamasına rağmen insanların onun söylediklerini kabul etmemeleri sebebiyle göğsü daralıyor, içi daralıyor, sıkıntı duyuyor bundan. Ve Allah Teala da onu söylüyor, senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Ve 98. ayet-i kerime. Fe sebbih bi hamdi rabbike ve kun mines sacidin. Fe sebbih öyleyse tesbih et Allah'ı, tesbih et. Bihamdi, hamd ile. Rabbike, Rabbini hamd ile. Ve kun mines sacidin ve secde edenlerden ol. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği emir, onun secde edenlerden olması. Ve hamd ile Rabbini tesbih etmesi. Allah-u Teala'nın Allah'ı ayrı kılması, Allah'ın hiçbir şeyden, her şeyden müstani olduğunu söylemesi, münezzeh olduğunu söylemesi, Allah'ın bir yaratıcı olduğunu söylemesi, bütün insanların sadece bir yaratık olduğunu söylemesi, bu bir bütün ifade eder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala namaz kılmasını ve tesbih edenlerden olmasını emrediyor. Bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında zikir yapacaktır.

Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği emir bir açık hüviyet kazanıyor. Namaz kılması bir koruyucu unsur olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yardım edecek, göğsünün daralmasını engelleyecek iki şey. Birisi namaz, birisi de tesbih, Allah-u Teala'nın zikri. Zikri daime ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi noktasında tesbihe geçmek söz konusu. Burada Allah-u Teala tesbih et diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi iradesiyle Allah'ın ismini tekrar ederek, Allah'ı överek, Allah ile konuşarak, Allah'a hamd ederek tesbih söz konusu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zikri, Allah, Allah, Allah, Allah ile zikri, eğer Allah'ı övücü sözleri de beraberinde getiriyorsa, ikisinin toplamı zikir artı hamd, tesbihe, tesbih adını alıyor. Allah'ın isminin biliyorsunuz ki başka bir iradenin devreye girmesiyle kesintisiz tekrar edilmesi hali tesbihtir. Nitekim bir sonraki ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala iradesini teslim ettiği hakkül yakin noktasına gelinceye kadar Allah'a kul olmakta devam et diyor. Yani gerçek tesbihe, tesbihten murad ettiğimiz şeye o zaman gelecek. Kimdir zikir sahibi, ehli zikir? Kendi iradesiyle Allah-u Teala'yı zikreden kişi. Peki iradesi Allah'a bağlanırsa ne olur? O zaman zikir müessesesi sünnetullah tarafından ona tatbik edilir. Daimi zikrin sahibidir. Ama bu artık sünnetullah tarafından kendisine yaptırıldığı için zikir adını alır. Affedersiniz, tesbih adını alır. Artık zikir müessesesi burada geçerli değildir. Çünkü kişinin kendi iradesiyle zikri söz konusu değildir. Çünkü iradesini Allah'a teslim etmiştir. Kendi iradesiyle tesbih etmesi, zikretmesi imkansız olmuştur. Allah'ın iradesi ona zikir yaptırdığı için, Allah'ın iradesinden aldığı emirleri yerine getirdiği için, kendi aklıyla vücuduna bir şey yaptırmadığı için, Allah'ın emriyle gene Allah'ın emrini vücuduna kendisi tatbik ettiği için Allah'ın emriyle zikir yapacaktır. Allah'ın emriyle yaptığı, Allah'ın ona zikir yaptırması söz konusu olacaktır. Verdiği emri Allah'ın iradesini Allah'a bağladığı için, Allah'ın iradesiyle kendisine verdiği emri gerçekleştirdiği için zikir buna dayalı olarak daimi zikrin sahibi olduğu için bu zikri Allah yaptırmış oluyor ona. Aslında bu noktada söz konusu olan daha açık bir ifade kullanılabilir. O kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için sünnetullah'ın yaptırdığı tesbih devreye giriyor. Kendi iradesiyle artık tesbih edemiyor. Sünnetullah bu görevi ondan alıyor. İradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için sünnetullah devreye giriyor. Külli irade devreye giriyor.
Ve onun için Allah Teala bir evvelki kademede hamd ile beraber zikir bir arada mütalaa edildiği için onun adına tesbih diyor ve 99. ayet-i kerimeye, Hicr suresinin son ayet-i kerimesine geliyoruz. Allah Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Va'bud rabbeke hatta yetiyekel yakin. Va'bud ve abd ol, kul ol. Rabbeke senin Rabbin hatta e kadar, o noktaya kadar, yetiyeke sana gelir, el yakinu, yakin. Va'bud rabbeke ve Rabbine kul ol, hatta yetiyekel yakinu, sana yakin gelinceye kadar. Son yakine, hakkul yakine,

Né? Ne? Allah'a köle olmaya. Ulaşıncaya kadar. Hatta yetiyken yakini sana yakin gelinceye kadar, yani son yakine, ki o hakkul yakindir, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar. Cümlecikleri toparlayalım. Ve sana yakin gelinceye, son yakine, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar Rabbine kul ol. İşte bu son ayet-i kerime, Hicr suresinin son ayet-i kerimesi, hakkül yakini ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iradesini de Allah'a teslim etti ve hakkul yakinin sahibi oldu. O zaman ne oldu? Allah-u Teala iradesini aldığı için, iradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iradenin sahibi değildi. Allah'ın kulu iken iradesini de Allah'ın iradesine, Allah-u Teala bağlamak suretiyle o Allah'ın kölesi oldu. Kul olmanın ötesine geçti. Davetiye de geçti mi? Evet, davetiye de geçti. Ve aklını da Allah'a teslim etti. O zaman ne oldu? O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tasarrufu altına girdi. Allah Teala buyuruyor ki o kendiliğinden bir şey söylemez. Yani sadece bizim söylediklerimizi söyler. Allah Teala diyor ki Habibim, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Allah Teala buyuruyor ki orada sana tabi oldukları zaman, yani tabi olarak elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Allah Teala burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tasarruf altında olduğunu söylüyor. Yakinlerin en üstünde bütün insanlar için hakkül yakin vardır. Hakkül yakinin de üç kademesi söz konusu. Allah'ın evliyalarının, velilerin, Resul olmayan velilerin Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmesiyle, salah makamının beşinci kademesinde Allah'ın irşat makamına tayiniyle, irşada memur ve mezun kılındığın emriyle irşada memur olanlar, mezun olanlar, beşinci kademe, Allah'ın bütün kavimlerdeki Resulleri, altıncı kademe ve bu Resullerin arasından bir tanesi devrin imamlığına tayin edilen yedinci kademede. Üçü de hakkul yakinin sahibi ama tasarrufa ulaşan
Allah'ın tasarrufuna giren kendi iradesi Allah'ın iradesine bağlı olmanın ötesinde ortadan kaldırılan, aklının kendisine kumanda edemediği bir noktaya ulaşmak. Allah'ın o kişinin vücuduna direkt kumanda etmesi hali. İşte burası Hakkül Yakin'in tasarruf kademesidir. Sadece her devirde huzur namazının imamları böyle bir tasarrufun içindedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de tasarrufta olduğu, Allah'ın tasarrufunda olduğu, Allah'ın iradesiyle kendisine kumanda edildiği açık. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece Hicr suresi bu akşam inşallah tamamlanıyor. Allah'a şükürler olsun. Kur'an-ı Kerim'in 15. suresini de Allah Teala bize tamamlamayı nasip kıldığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm. Aleyhim gâlim mazûr aleyhim ve yadâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Berekatühü.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde

Allah Teala din adı verilen bir müessese kurmuş. Din. Din nedir? Din Allah'a teslim olmaktır. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. O zaman İslam nedir diye bir sual sorarsak ki bu konumuz İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam Allah'a ruhu teslim etmektir. İslam Allah'a fizik vücudu teslim etmektir. İslam Allah'a nefsi teslim etmektir. İslam Allah'a iradeyi teslim etmektir. Bu teslimlerin baştan itibaren devam eden gelişmesi ruhun da ve içinde de nefsin de iradenin de Allah'a teslim edilmesine kadar ulaşır. İradenin teslimi teslimlerin sonuncusudur, en üstünüdür. Bütün peygamberler, yani nebiler, bütün resuller iradelerini mutlaka Allah'a teslim etmişlerdir. Önce ruhlarını herkes gibi, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini ama sonunda iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. 28 basamaklık İslam merdiveninde ruhu Allah'a teslim etmek ilk aşamayı ifade eder. Bu herkese açık bir kapıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ruhunu, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunu o kişiyi hayattayken kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Ama sözü bir hudutlu kişinin ömrü ne kadarına açıksa. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ama ertesi gün ölmüş. Bunun ruhunu Allah'a teslim etmesi mümkün değil. Ruhun Allah'a teslimi yaklaşık 3 aylık bir süreç ifade eder. Affedersiniz, 7-8 aylık bir süreç ifade eder. Bu süreç tamamlanmadan kişi ölürse, o kişinin gideceği yer Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği andan itibaren mutlaka cennettir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen Allah Teala'ya ya Rabbi ben de ruhumu senin bütün ermiş evliyan gibi ermiş velilerin gibi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ya Rabbi. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de hidayete erdir. Böyle bir talepte bulunan kişi hidayete ermemiştir. Ama böyle bir talepte bulunan kişi eğer talebi kalptense cehennemden mutlaka kurtulmuştur. O Allah'a ulaşmayı dilemek gibi kişiyi mutlaka cehennemden kurtaran bir talebin sahibidir. Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse, daha açık bir ifadeyle kim şu dünya hayatını yaşarken ruhunu bana teslim etmeyi dilerse, bana ulaştırmak, bana teslim etmek demektir diyor Allah Teala. Ben onların davetine icabet ederim. Onların ruhunu ben teslim alırım. Onlar bana teslim etmezler. Ben onların ruhunu teslim alırım. Bir kişinin sadece bana ruhunu ulaştırmayı dilemesi yeterlidir. Eğer bu kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu süre
Daha kısa da olabilir. Daha uzun da olabilir. Ama ortalama bir süreç söz konusuysa 7-8 aylık bir devre. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşide ulaşılan kesimi de devre dışı bırakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide ulaşmadıkça kişiyi birinci kat cennete ulaştırır. Ama mürşide ulaşıp da tabi olursa kişi, ondan sonra ölürse o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi oldu, ruhu vücudundan ayrıldı. Ruhu Allah'a otomatik olarak ulaşacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve o kişi bunu gerçekleştirmek üzere mürşidine tabi olursa ruhu vücudundan mutlaka ayrılacaktır. Ayrılırsa ne olur? Ayrılırsa ruh Allah'a ulaşmak üzere yola çıkar. Yani devrin imamının dergahına ulaşır. Hangi mürşidin dergahında tabi olursa olsun ruh orada vücuttan ayrılır. Evet. Ama orada kalamaz. Gideceği yer mutlaka devrin imamının dergahı, yani her devrin ana dergahıdır. Oradaki onarlık erkek saflarına, erkekse veya hanımsa hanım saflarına katılır. Onarlık dizler halindedir. Onarlık sıralar halinde arka arkaya sıralanmışlardır ruhlar. O ruhlardan bir tanesi olurlar. Onlar seyrisülükteki ruhlardır. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaklardır. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir teslimin standartlarına baktığımız zaman birinci katta açıkta çimenler üzerinde bir secde söz konusudur. İkinci katta su arınma havuzlarında su arınmak söz konusudur. Üçüncü katta bir köşk mescidin içerisinde, iki katlı bir köşk mescid, ya üst katta ya da alt katta secde etmek söz konusudur. Göğün dördüncü katında Beytül Haram, Beytül Makdes'in aslında beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde etmek söz konusudur. İkisi birbirinden farklı form gösterirler. Altıncı katta Sıbkatullah olmak mahallinde dirildiri çatlayıp yeşil bir renge, çok açık yeşil, fosfor yeşili beyaz bir renge ulaşıncaya kadar kişiler bir buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan, nur kaynağından çıkan nurlarla yüzleri o renge dönüşür ve çatlar elleri, dışarıdaysa ayakları, dışarıda olan kesimleri çatlar. İşte bu çatlama yeni bir safhadır. Elleri, ayakları dışarıdaysa ayakları, ama ayaklar genellikle değildir. Özellikle yüzü kişinin çatlar ve o nurun rengini alır.

Noktadan sonra kişinin ruhu yedinci gök katına yükselecektir. Oradaki kader hücrelerine ulaşacaktır. Tek sıra halinde kudret denizinin önünde sıralanacaklardır. Her birinin kader hücreleri önlerinde olacaktır. Burası kader hücreleridir. Kader hücrelerinden sonra ümmi kitaba ulaşacaklardır. Ümmi kitap boşlukta duran bir kitaptır. Karşı tutan melekler orada vazifelidirler. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Allah'ın sadece şeriat kitapları indirdiği, Allah'ın peygamberlerinin değil sadece, Allah'ın peygamberlerin dışındaki resullere, peygamber olmayan resullere indirdiği kitaplarda Allah'ın büyük velilere indirdiği kitaplarda oradadır. Son indirilen kitabın son sayfası daima açık kalır. O ümmül kitaptır. Boşlukta durur. Sonra ruh kendisiyle beraber olan grupla birlikte oradan kudret denizine ulaşır. Kudret denizinin dibine dalar oradaki bütün ruhlar. Oradaki sırlara ehil olur, sahip olur. Sonra ulaşılacak olan yer Makam-ı Mahmud'dur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradadır. Devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittihak eder. Beraber olurlar. Sonra divanı salihinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada yer alır. Sonra zikir hücrelerine ulaşılır. 2-2,5 metre yüksekliğinde şeffaf kürelerin içinde ruhlar devamlı zikir halindedirler. O zikri yapanlardan birisi olur kişi. Ancak oradaki zikrini tamamladıktan sonra sitetli müntahaya ulaşır. O çiçekleri son derece yaprakları son derece güzel renklerle böyle bir ağaçtır. Ve de oradan dikey bir yolculukla ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu uslattır. Ne oldu? Ruh Allah'a teslim oldu. Konumuz neydi? İslam nedir? İslam teslimdir. İslam kelimesi de, teslim kelimesi de, selam kelimesi de silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların Allah'a ruhlarını, veçlerini, yani fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini teslim etmelerini bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Cinlerinde ruhları olmadığı için
fizik vücutlarını ve nefslerini, sonunda da iradelerini Allah'a teslim etmeleri farz kılınmıştır. Öyleyse İslam nedir sualinin cevabı? İslam teslimdir. İslam neyin teslimidir? İslam ruhun teslimidir. Daha ötesi fizik vücudun teslimidir. Daha ötesi nefsin teslimidir. Daha ötesi iradenin teslimidir. Bırakınız teslimleri, daha Allah'a mülaki olmayı dilediği an Allah Teala'nın bundan derhal haberi olur ve o kişi cehennemden kendisini kurtarır. Kim bir dileğin sahibi ise, ey yüce Allah'ım, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir talebin sahibi ise, Allah Teala böyle bir talep kalpten ise onu derhal dikkate alır ve kalpten olup olmadığını en iyi Allah bilir. Bir kişinin sadece diliyle "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, benim de ruhumu sana ulaştır" demesi Allah için bir şey ifade etmez. Talebin, Allah'a ulaşma dileğinin kalpten gelmesi lazım. Allah'a ulaşma konusundaki dileğin, talebin mutlaka kalpten gelmesi lazım. Kalbi bir talep olacak. O takdirde Allah Teala talebi derhal kabul eder. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşamadan evvel ölse, gideceği yer mutlaka cennettir. Birinci kat cennettir. Çünkü o kendisini cehennemden kurtaracak olan asli unsuru gerçekleştirmiş. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı hayattayken, bu dünya hayatını yaşarken dilemiştir. Dilemek ruhun Allah'a ermesi demek değildir. Bu bir dilektir. Ama bu dilek öyle bir dilektir ki ruh, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah tarafından mutlaka Allah'ın zatına geri döndürülecektir. Biliyorsunuz ki ruh, herkesin ruhu Allah'ın ruhudur. Allah Teala diyor ki ve nefaha bihi ruhihi. Onun diyor insanın içine, Adem Aleyhisselam'ın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhundan üfürmüş. Üfürdüğü anda ruh o insanın şeklini derhal alır. İşte bütün insanlar, insandan başka bütün mahlukattan farklı bir özelliğin sahipleridir. İnsanlarda ruh vardır. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah-u Teala ruhundan üfürmemiştir. İşte Secde Suresinin 9. ayeti kerimesi, biz onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Ben onun içine ruhumdan üfürdüm İfadesi. Ruhena demiyor, ruhumuzdan demiyor. Min ruhihi diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse insanoğlu, insan adını verdiğimiz bu mahluk, bir, bu gördüğünüz fizik vücudu sahibidir. Sizinle konuşan şimdi fizik vücudumuz. Bir de ruhumuz
söz konusudur. Eskiden bizim ruhumuz bizdeydi. Sonra onu Allah'a ulaştırmayı Allah Teala nasip etti. Artık ruhumuz bizde değil. Ama bizim için başımızın üzerinde gene bir ruh, kendi ruhumuz mevcut. Vücudumuzun içinde değil ama başımızın üzerinde önden arkaya doğru uzanan bizim ruhumuz söz konusu. Bu devirde devrin imamı biz olduğumuz için. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşıp tövbe etmişse, ruhumu ey yüce Allah'ım ben sana ulaştırmayı diliyorum diye mürşidine ulaşıp da mürşidin önünde tövbe etmişse, rüyalarından sıyrılmak için Allah-u Teala'dan günahlarının af ve mağfiret edilmesini dileyen kişi, mürşidin önünde tövbe ederken bir tövbe merasimi yapmak mecburiyetindedir. Mürşide tabi olmadan evvel o sözleri söyleyecektir. Bu ifadeye gelin beraberce bakalım. Ne demesi lazım kişinin? Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarım için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Bu ifadeyi kullanması gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde tabiyet bir sonuca ulaşır. Ruh, tabiyetle beraber vücudu terk eder ve derhal Allah'a doğru gidecek olan ruhların arasına katılır. Başlangıçta bir süre orada eğitim görecektir. Üst katlara çıkmadan zemin katta. Sonra adım adım birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katları ulaşacak. Sonra yeri değişecek. Sağ üst tarafta bulunan bir yedinci katın yolcular arasına katılacak. Bir zemin kattaki muhtevanın içinde değil, bir balkon hüviyetinde olan yedinci kata çıkabilenlerin arasına katılacaktır. Yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Allah'a giden kafile iki ayrı gruptan oluşur. Bir tanesi altıncı kata kadar çıkabilenler, kalabalık olan grup odur. İkincisi yedinci kata çıkabilenler, her zaman diğer altı tane kata diğerleri dağılacağı için onlardan çok daha azdırlar. Ve kişinin yedinci gök katına çıkıp ulaşıp yedinci gök katında yedi tane alem geçmesi, demin saydığımız alemlerden geçmesi,

Allah'ın zatına ulaştırır. Ruh Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sonra tekrar ayrılan o ruh için Allah'ın katında tahtlar söz konusudur. O tahtlardan birine yerleşir kişi. Kişinin ruhu. İşte bu vuslattır. İslam nedir dediğimiz zaman demiştik ki İslam teslimdir. İşte bu teslimin birinci safhası olan birinci teslim gerçekleşmiş manasına gelir. Ruh Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında ifna olmuştur, fani olmuştur, yani yok olmuştur. Bütün insanlar ruhlarını eninde sonunda mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedirler. Ulaştıramadılar. O zaman Allah Teala bu işlemi otomatik olarak Azrail Aleyhisselam'a yaptırır. Azrail Aleyhisselam o kişinin ruhunu beraberine alır. Kişiyi Azrail Aleyhisselam geldiği zaman görevi o kişinin hayatına son vermektir. Mitokondriler yoluyla bu konuyu halleder. Kişi ölür. Ve ölen kişi için ruhun mutlaka vücuttan ayrılması söz konusu olur. Neden ayrılmak? Çünkü fizik vücut öldüğü zaman artık o ruh için o bir sığınak değildir. Onun sığınak olma özelliği yaşamının devam etmesine bağlıydı. Hayatı sona erdiği zaman artık bir görüntüdür sadece. Ruhu kendi bünyesinde barındırmak imkanına fiziksel açıdan veya metafizik açıdan artık sahip değildir. Fizik vücut artık ruhun sığınağı değildir. Ruh için ölen bir fizik vücut artık sadece bir görüntüdür. Ve de içinden geçebilir ama o artık sadece görünen fakat kendisinin bir sığınağı olmak vasfını kaybeden bir hüviyet taşır. İşte kimin ruhu böylece vücuttan ayrılır da 7 tane gök katını aşar, 7. gök katında 7 tane alemden geçer, Sitretül Müntaha'ya ulaşır, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte bu vuslattır. Bu Allah'a ruhun teslimidir. Allah Teala bütün insanlara bir garanti vermiş. Diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü Allah'a ulaşacak olan şey insanın fizik vücudu değildir. O fizik vücudun içindeki ruhudur. Eğer bu ruh o insanın hayatta olduğu sürece Allah'a geri döndürülmemişse, Allah'a teslim edilmemişse o zaman ölümle birlikte

boşlukta kalan fizik vücut artık kendisine bir örtü, bir sığınak olamayacağı için boşlukta kalan ruhu Azrail Aleyhisselam ve onun takımı beraberlerine alırlar. 7 tane gök katını beraberce çıkarlar. Cennetin müntahaya kadar götürürler ruhu. Oradan ruh Allah'a tek başına ulaşır ve Allah'a teslim olur. Bu ölüm de teslimdir. Kişiye bir şey kazandırmaz. Herkesin ruhu, yani cehenneme gideceklerin de ruhu, ölümden sonra Azrail Aleyhisselam tarafından mutlaka Allah'ın zatına geri döner. Ruhun sahibi Allah'tır. Allah Teala dünya hayatını yaşarken herkesin ruhunu kendisine ulaştırmasını istiyor. İrci'i ilâ Rabbiki ifadesi, Rabbine rücu et, geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ifadesi, o kişi hayattayken ruhunun Allah'a geri dönmesi için Allah'ın o ruha verdiği bir emirdir. Nefs, emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer oluşturacaktır. Nefsin kalbindeki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşide tabiyetinden sonra onun zikriyle gerçekleşen fazılların %2 rahmet nurundan sonra fazıl nurlarının her %7 artışında ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselir. Kur'an-ı Kerim'de ruhun birinci kata yükselmesinde nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi baştan ulaşmıştı, oluşmuştu. Ne zaman kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar ve oraya rahmet nuru gönderir. %2 rahmet nuru o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin ispatıdır. Bu %2 rahmet nuru o kişinin kalbine giren rahmetin hepsidir. Daha fazla rahmet nuru o kişinin kalbine giremez. Ama kişi nefs tezkiyesiyle Allah'ın katından başka bir nuru davet eder. Fazıllar. Bu fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde %100'e nur ulaşmasında %98'i bir paya sahip olurlar. %2 rahmet, %98'e kadar ulaşan fazıllar. İşte sevgili kardeşlerim, bu 7 tane gök katında ruh birer birer 7 tane gök katını aşar ve neticede 7. gök katında 7 tane alem geçerek Sittetül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşır, Allah'a teslim olur. İşte İslam kelimesi ve onunla aynı kökten gelen teslim kelimesi, silm kökünden gelir ikisi de, silm ve mim, bir seviye ifade ederler. 7 tane gök katının her birinde nefsin kalbindeki nurlar %7 artarak emmare, levvame, mütkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri birer birer aşılır. Ruh neticede Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu ruhun Allah'a teslimidir. Bu bir son mudur? Hayır. Ama ruhun Allah'a teslimini Allah gerçekleştirir. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılınır. Yaşarsa kişi mürşidine ulaşacaktır.
Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Sonra nefs eskesine başlayacaktır. Nefsinin kalbinde %7 defa %7 fazıl birikimi, başlangıçta %2 de rahmet birikimiyle o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman, ki bunu Allah doldurur. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı diler. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Nefsinin kalbinde toplanan bütün %2 rahmet nuru, %49, 7 defa %7 fazıl nuru, kişinin nefsinin kalbini yarıdan çok nurla kaplar. %51 nurla kaplar. Bu o kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ulaştığı takdirde nur %51'e vasıl olur ve kişinin kalbinin çoğu nur olur. İşte burası bir son mudur? Hayır, bu ruhun teslimidir. Sonra kişi dik yokuş açacaktır. Zikrini günde 18 saatin ötesine geçirecektir. Ve nefsinin kalbi %80'den fazla nurla dolacaktır. %80'i açtığı zaman o kişi fizik vücudunu Allah teslim etmiştir. Daha sonra daimi zikre ulaşacak ve nefsinin kalbi %100 hasletlerle olacaktır. Bu nefsin teslimidir. Kişinin ruhu Allah'a teslim etmiş olmuştur. %51 nur birikimi. Fizik vücudu Allah'a teslim etmiştir, teslim olmuştur. %81 nur birikimi. Nefs Allah'a teslim etmiştir. %100 nur birikimi. Burada biter mi? Hayır. Kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştiren kişi munis olmuştur. Bitti mi? Gene bitmedi. Daha sonra bu kişinin nuru tamamlanır. Allah Teala nefsinin kalbi %100 nurla dolan, daimi zikre ulaşan bu kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin eder. Burası makamların en yükseği olan salah makamıdır. Kişi salihlerden olmuştur. Ve irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınmıştır. İşte burada kişinin iradesi de Allah'a teslim olur. Demek ki ruhun teslimi bir, fizik vücudun teslimi iki, nefsin teslimi üç, iradenin teslimi dört. İslam teslimler demektir. Kim La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse İslam statüsü içerisine girer. Ama bunun demesi hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. O kişi cehennemden kurtulmak istiyorsa mutlaka ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemelidir. Dilemediği takdirde bu hedefe ulaşması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın indinde herkes için vuslat mutlaka gerçekleşir. O kişi ya dünya hayatını yaşarken söylediğimiz standartlarda ruhunu 7 kat göklerden aşırarak Allah'ın zatına o kafileyle birlikte ulaştırır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. O kişi vuslata
erer. O kişi Allah'ın ermiş evliyası olur. Evliya dostlar demek, dost demek, veli dost demek, ermiş evliya ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmış evliyadır. Bu kişi daha sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Bir üst kat cennetin sahibi olacaktır. Nefsini teslim edecektir. Daha üst kat cennetin sahibi olacaktır. İradesini Allah'a teslim edecektir. Evvela muhlis olacaktır. Daha üst kat cennetin sahibi olacaktır. İradesini teslim edecektir. Adın cennetlerinin sahibi olacaktır. O kişinin mutluluğu da bu standart içinde devamlı artacaktır. Görülüyor ki İslam kelimesi teslimleri içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle kişi Allah'a giderek yaklaşıyor, yaklaşıyor. Allah'ın zatında bir defa ruhu başlangıçta 7-8 aylık bir devrede mutlaka Allah'a ulaşıyor. Ama ruhun tesliminin ötesinde fizik vücudun teslimi, onun ötesinde nefsin teslimi ve son kademede iradenin Allah'a teslimi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Ciao a tutti.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda sizlerle beraberiz. Allah-u Teala'nın insana da verilen bütün mahlukatından istediği şey sadece onların mutluluğudur. Onların mutluluğu Allah'ın emirlerini hangi ölçüde yerine getirilmelerine bağlıdır. İslam'ın 7 safa ve 4 teslimi içerdiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi cennet saadetinin birinci kat cennetini elde etmiştir. İkinci safa mürşide tabiyet, hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan sormak ve tabi olmak. Tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması. Bunu gerçekleştiren kişi eğer daha sonrakine ulaşamadan ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor, yaşadığı takdirde mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Buradaki ifadeye dikkat buyurula. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Diyor ki Allah Teala Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanlardan %95'ini seçer, %90'dan fazlasını mutlaka seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenleri seçmez. O seçtiklerinden kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Ama sözüme dikkat buyurun. O ulaştırır, Allah ulaştırır. Kişi özel bir gayretin sahibi olmaz. Allah-u Teala onun içine o şevki, o heyecanı, o sevgiyi verir. Kişi Allah yolunda ibadetleri sevmeye başlar. Allah ona ibadetleri sevdirir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı zikretmek o kişiye zor gelmez. O kişi için bir zevk olur. İşte böyle bir standartta Allah Teala o kişiye büyük bir zevkle zikir yaptırarak zikrin tabii neticelerini o kişide tecelli ettirir. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidi gösterilerek mürşidine ulaşacaktır, ulaştırılacaktır ve tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru seyri sülküsünü bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun tamamlanabilmesi için o kişinin zikrini giderek arttırması gerekecek. Bu zikir artışına paralel olarak ruh önce zemin kattan birinci kata diğer ruhlarla birlikte seyre sülükte bulunan diğer ruhlarla beraber önce zemin kattan birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata, sonra üçüncü kata, sonra dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katında 7 tane alem geçtikten sonra 7. alem olan zikir hücrelerinden Sittetül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın dediği şey gerçekleşmiştir. Allah Teala ne diyordu? Ben ona, insana ruhumdan üfürdüm. Secde Suresi 9. ayet-i kerime "Men nefaha fihi min ruhi." Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte bu üfürdüğü ruhunu kendisine istiyor ve bunu insanların talep etmesi lazım. Bizlerin "Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ya Rabbi" diye Allah Teala'dan talepte bulunup istememiz lazım. İşte bu isteğin sahipleri, sadece onların ruhları Allah'a ulaşır. Onların ruhlarını da onlar Allah'a ulaştırmazlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ama bu bir zikir işidir. Allah Teala o kişiye zikri öyle bir sevdirir ki, zikir o kişi için bir zevk haline gelir. Ve o zevki kişi hep yaşamak ister. Daha çok, daha çok, daha çok zikretmek ister. Önde de saha açıktır. Zikrini giderek arttıracaktır. Ve neticede 7 tane gök katını geçen ruhu 7. katta bu diğer ruhlarla beraber seyri sülük katlı yolculuk gerçekleşir. 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne olur? Kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği an Allah'ın dostu yani evliya olmuştur. Ama ermiş evliya olmamıştır. Ne zaman ki ruhunu hayattayken bu söylediğimiz vetireden geçerek Allah'a ulaştırır. Yani mürşidine ulaşıp tabi olur, ruhu vücudundan ayrılır. Ana dergaha ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculuktan sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte o zaman Allah ruhunu geriye almıştır. Allah'ın ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a tevdi edilmiştir, teslim edilmiştir. Allah Teala diyor ki "İnna Allaha ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha." Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse emanetleri o emanetlerin sahibine teslim edeceğiz. Teslim etmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh emanetinin Allah'a teslimi hiç de zor bir şey değildir. Ayrıca zor olmak bir tarafa, bir kişi için yaşanacak zevklerin, Allah yolundaki yaşanacak zevklerin en büyüğüdür. Bu ruhun Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede o kişi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatılır. Allah Teala şeytanın o kişiyle olan bağlarını bıçakla keser gibi keser atar. O kişi bir koruyucu sistemin içine Allah Teala tarafından sokulur. Ve şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişiye hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse nasıl bir dizayn söz konusu? Allah Teala istiyor ki herkes bu birinci merhaleyi tamamlasın. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırsın. Da Allah onları cennetine alsın. Şimdi buradaki özelliğe dikkatle bakalım. Böyle bir olayda kişinin görevi sadece ellerini açıp Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur beni de ermiş evliyalarından kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırayım. Benim de ruhumu sen sana ulaştır. Çünkü sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse işte ben diliyorum. Ne olur dileğim sahih değilse, sen istediğin şekilde bir dilekte bulunamamışsam bana yeniden bu dileğin sahibi olmamı sağlayarak yardım et. Ey Yüce Allah'ım, istiyorum ki ben de ruhumu sana ulaştırayım." Kim? Böyle bir talebi şuradan kalbinden dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir defa da tekrar ediyorum. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Takva sahibi olmuştur. Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve ittekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Münip kelimesi kullanıyor. Enibi kelimesini kullanıyor Allah Teala bu istikamette. Münibine kelimesini kullanıyor. Hepsi aynı kökten geliyor. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mutlak bir zaruret. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, artık Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Yani İslam'ın beş şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulmasının mümkün olmadığını artık öğrendiniz. Çünkü bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa cehennemden kurtulamaz. Cehennem takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Kaf suresinin 32 ve 33. ayet kerimelerinde Allah Teala cennetin takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne işte vaat edildiğiniz şey budur. Likülli evâbi nafiz. Bütün evap olanlar için yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp da sığınanlar için ve hafiz olanlar için daha evvelki kademede mürşidine ulaşıp da tabi olunca devrin imamının ruhu başının üzerine gelerek onu muhafaza altına aldığı için hafiz olan muhafaza altına alınan kişi için cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası ise Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, takva sahibi olun. Bizim öğrencimiz olmanız gerekmiyor. Kim olursanız olun. Biliniz ki Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Bu ilk takvadır. Hiç kimse ibadet yapıyor diye, İslam'ın beş şartını yerine getiriyor diye takva sahibi olamaz. Takva sahibi olmanın ilk adımı Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Şimdi Rum suresinin o 31. ayet kerimesinden sonra 32. ayet kerimesine bakalım. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bunun adı gizli şirktir. Bu sebebe dayalı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Ondan hiç korkmuyorum. Benim ümmetim putlara tapmaz. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk bu. İnsanın Allah'a mülaki olmayı Dilememesi. Dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah veya Allah'ın Resullerini inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. Peki dilerse ne olur? Dilerse o kişi mutlaka takva sahibi olur.

Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a iman edenler. Biliyorsunuz ki iki grup amin olmak var. Bir, Allah'a inanan ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlar. Birinci amin oluş, Allah'a inanmak. Herkes, Allah'a inanan herkes amin olur. Yani imanın sahibidir. Ama Allah Teala diyor ki kıyamet günü imanları o kafirleri cehennemden kurtaramadı. Ve ise bunlar amin olan ama cehenneme gidecek olanlar. Yani Allah'a mülaki olmayı dilememiş ama Allah'a iman eden kişiler. Allah'ın istediği ne? Allah'a inanacaksınız ama arkasından da Allah'a münaki olmayı dileyeceksiniz. İşte bunu gerçekleştirirseniz eğer mutluluk olayını dört başı mamur olarak yaşarsınız. Hayatınızın 7-8 aylık bir devresini dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşarsınız. Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz noktadan itibaren ta ki ruhunuzu Allah ulaştırıncaya kadar bu devre 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda. Siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Şu dünyada dünyadaki en büyük zevkleri yaşarsınız, manevi zevkleri. Hep Allah-u Teala'ya ellerinizi açıp şükretmek gelir içinizden. Hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Ya Rabbi sana sonsuz hamd şükrediyorum. Bu ne kadar büyük mutlulukmuş. Ben bir şey yapmadım. Sadece sana ruhumu ulaştırmayı diledim. Beni dünyadaki en büyük mutlulukların kucağına aldın. Ve şu anda dünyadaki en mutlu insanlardan birisi benim diye düşünürsünüz. Şimdi yolun dışında olan böyle bir dileğin sahibi olmayanlar diyecekler ki hadi canım sen de böyle saçmalık mı olurmuş? Alimlerimiz bize öğrettiler. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse o mutlaka Allah'ın cennetine gider. İşte hadis bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ona namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Tamam. Ey Allah'ın Resulü ben bu 5 tane şartı yerine getirirsem cennete girer miyim? El cevap, evet girersin. Bu bir uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Kur'an'a baktığınız zaman İslam'ın 5 tane şartıyla insanların Allah'a ulaşmasının mümkün olamadığını göreceksiniz. Bizim diğer din öğreticilerden farkımız ne acaba? Hiç dikkat ettiniz mi sevgili izleyenler? Şu, Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Bu Kur'an'ı öğrendiğimizin en kesin delili 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsirimizdir. Sayfa. Evet, yanlış anlamadınız. 5836 sayfa 19 yıl Kur'an tefsiri Allah Teala bize yaptırdı. Yani Kur'an-ı Kerim'in elifbasından başlayarak sonuna kadar olan bütün Kur'an-ı Kerim'i sadece gözden geçirmedik. Her birini Allah Teala bize dikkatle inceleterek bütün düzeltmeleri yaparak yazıya dökmemizi nasip kıldı. Şu anda dünyadaki
en büyük Kur'an-ı Kerim tefsiri bizim tefsirimizdir. Bu arada en büyük olay hidayetin insanlardan şeytanın telkiniyle nasıl gizlendiği müessesidir. Onu tespit ettik. Ülkemizde 23 tane Kur'an meali var. Onların hepsini teker teker aldık ve hidayet ayetlerinin hepsini teker teker inceledik. Bütün hidayet ayetlerini. Sonra da bunu bir kitap halinde bastık. Gördük ki insanlar, sevgili kardeşlerim, bütün Kur'an tefsirleri buna dahil, Kur'an'daki hidayet kelimesini doğru yol olarak almışlar. Hidayet doğru yol değildir. Allah Teala buyuruyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak hüve işte o. El-Hüda hidayettir. Yani hidayet ruhumuzun biz hayattayken vücudumuzdan ayrılarak Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, hiç din tahsili görmemiş olan, Arapçayı hiç bilmeyen, sıfır noktasında Allah-u Teala'nın bu görevi verdiği, sıfır Arapçayla bu göreve başlayan biz, Allah'ın öğretisiyle dünyadaki Allah'ın yazdırdığı ilk Kur'an tefsirini gerçekleştiriniz. Bu da son derece önemli bir olay sevgili kardeşlerim.

19 yıl Kur'an 8536 sayfa. 8536 sayfa. Benim bir rakam daha verdik. O yanlış olabilir. Şimdi doğrusunu söylüyoruz. 8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bir ayet verildiği zaman onun kalın çizgilerle tercümesi her zaman yapılabilir. Ama bu lafzın ifadesidir. Yetmez. Bir takım tabular, Kur'an meallerini yazanları gerçekten Kur'an'ın dışına itmiş durumda. Bu tabuların en önemlisi, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatasıdır. Ruh vücuttan girdiği an ayrılır. İşte mesela bizim ruhumuz yok. Yıllar evvel Allah-u Teala'ya ulaştı. Biz şimdi ruhsuzuz. Ama ölü müyüz? Konuşan birisi var karşınızda. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine çığırından çıkmış ki, hani bir söz vardır, atalar sözü, bir deli bir kuş, kuyuya bir taş atar, 40 tane akıllı o taşı oradan çıkartamaz derler. İşte insanlara şeytan öyle kurnazca bir fit sokmuş ki, demiş ki ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İnsanlar buna samimiyetle inanmışlar, din alimleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhumuzun kendisine ulaşmasını üzerimize defaatle farz kılıyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et, bu ruha verilen bir emirdir. Rabbine geri dön. Rabbin sana ruhundan üfürdü, o ruhu Rabbine iade et diyor Allah-u Teala. İnnallâhe ye'murukum an tuaddil emanati ilâ ehliha buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor üzerinize. Emreder. Emanet, birinci emanet ruhumuz. Onu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Teslim ettik, bitti mi? Hayır. Fizik vücudumuz emanet oldu. Onu da teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bitti mi? Hayır. Nefsimiz de emanet. Nefsimizi de Allah'a teslim etmeyiz. Bitti mi? Hayır. İrademiz var. İrademizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek mecburiyetindeyiz. Hepsi üzerimize farz. Ancak iradelerini de Allah'a teslim edenler insanlara bu ilmi öğretme mevkiine getirirler. Sadece onlar. İradesini teslim etmedikçe hiç kimse öğretiye Allah-u Teala tarafından tayin edilmez. Bu muhtevada ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslim edilmesi yetmez. İradenin de Allah'a teslim edilmesi gerekir. İradesini Allah'a teslim eden iki grup insan vardır. Bir, Resuller ve Nebiler. Onlar ilahi irade tarafından kontrol altında tutulurlar. Bir de onların dışında kalan bütün insanlar, onlar da külli irade tarafından yönetilirler. Bu noktaya ulaştıkları zaman irşat kademesinin sahipleridir. Nebi ve Resul olmayanlar da irşat kademesinin sahipleridir. Nebi ve Resul olanlar da
irşat makamına sahipleridir. Ama Nebi ve Resuller ilahi irade tarafından yönetilirler. Bu hedefe ulaşamayanlar külli irade tarafından yönetilirler. Ama her iki grupta irşad etmekle görevlidirler ve bu görevi bir hakkın yaparlar. O noktadan sonra artık irade onların değildir. Zikirleri bitmiştir. Daim zikre ulaşmışlar. Zikirleri bitmiştir. O noktadan sonra tesbih başlamıştır. Tesbih, o kişinin kendi iradesinin dışında ya külli iradeyle ya da ilahi iradeyle Allah kelimesinin o kişinin iç dünyasında devamlı çınlamasıdır. Kesintisiz bir şekilde Allah kelimesi o kişinin hayatı boyunca devam eder. Bu daimi zikrin ötesidir. Bunun adı tesbihtir. Sevgili kardeşlerim, acaba bu tesbihin sahipleri nasıl bir insan filan diye düşünüyorsanız bize bakın. Biz o tesbihin sahibiyiz. Hem de ilahi irade tarafından buna memur ve mezun kılınan birisiyiz. Böyle bir tesbih olayı tahakkuk ettikten sonra Allah Teala irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Her ikisinde de ister ilahi irade, ister külli irade tarafından kişi kontrol altına alınsın. Her ikisinde de Allah Teala aynı şeyi söyler irşada. Memur ve mezun kılındım. Birisinde Resul olarak veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebiydi biliyorsunuz veya nebi olarak görevini yaptı Allah-u Teala. İkincisinde mürşit olarak görevini yaptı. Bütün nebiler yani peygamberler ve bütün Resuller risaletle vazifeli kılınanlar hepsi irşat makamının sahipleridir. En üst makamda olanlar her zaman nebilerdir, yani peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegen kainatın merkezidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala buyuruyor ki, seni alemlere rahmet olasın diye halk ettik diyor, yarattık diyor. Öyleyse sadece zahiri alem değil, bütün alemlerin peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan evvel Hazreti İsa öyleydi. Ondan evvel Hazreti Musa öyleydi. Hepsinden evvel Hazreti İbrahim öyleydi. Alemlere rahmet olarak yaratılmışlardı. Sevgili kardeşlerim, bu peygamberlere has bir olaydır. Bu olayı asaletten götürürler. Ama peygamberler bütün devirlerde olmazlar. Peygamberlerin yerine, yani nebi resullerin, bütün peygamberler aynı zamanda resuldür. O nebi yani peygamber resullerin yerine peygamberlerin olmadığı fetret devirlerinde veli resuller vekalet ederler. Bütün veli resuller görevlerini vekaleten yapanlardır. Vekaletin asli unsuru nebilerdir. Onlar vekil olarak değil, asil olarak görev yaparlar. Bu görev huzur namazının imamlığıdır. Allah'ın huzurunda 7 vakit namaz kılınır. O namazın başında bulunan kişi mutlaka hay olmak, hayatta olmak mecburiyetindedir. Bu sebeple Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir emir şeklinde tecelli eder. Sadece hayatta iken huzur namazının imamlığı yapılabilir.
Hayatta olmak da sadece bu dünyada hayatta olmak da mümkündür. Bizim dünyamızda. Sevgili kardeşlerim, reel olarak tespit edilen değerlemeler 100 milyar galaksiyi ifade ediyor. 100 milyar galaksinin her birinde bizim dünyamız gibi 100 milyar yıldız. Rakamları varın siz hesap edin. Ve bunların büyük kısmında da hayat var olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse UFO'larla bizim dünyamıza gelenler, onlar da insan. Görüntüleri bize çok benziyor. Küçük farklılıklar var ama tıpkı bizler gibiler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O Allah'tır. Her şeyi en güzel biçim ve boyutta tahakkuk ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ı sevenler, Allah için yaşayanlar, onlar mutlaka bir tek dilekle, "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demekle dünya saadetinin yarısına Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Yani bir günlük zaman parçasının yarısını o kişiler mutlaka mutlulukla geçirirler. Neflerinin kalbi yarı yarıya Allah'ın nuruyla doldurulduğu için %51 nur birikimi gerçekleşir. O kişiler mürşitlerine ulaştıktan sonra ruhları 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ulaşma sırasında o kişinin nefsinin kalbine her %7 nur birikimi gerçekleştiğinde o olay tahakkuk eder, gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz iradeler. Cüz'i irade, külli irade ve ilahi irade. Kavram tayinini baştan devreye sokarsak eğer, kişisel irade cüz'i iradedir. Herkesin dilediğini yapmakta serbest olduğu, kendisine kullanılmak üzere verilen bir iradesi vardır. Bir insan dilediği her şeyi yapmak serbestisinin sahibidir. Bu ona dilediği bir şey gerçekleştiği zaman derecat kazandırabilir. Ama bunun aksi olarak da öyle şeyler vardır ki o kişi onu yaptığı zaman derecat kaybeder. Başkalarına zarar verecek olan bütün davranış biçimleri kişiye derecat kaybettirir. Allah'a karşı gelmek, isyan etmek, günah işlemek, kısa bir ifadeyle insana derecat kaybettirir. Öyleyse kişisel irade, bu kişisel iradenin davranış biçimleri sebebiyle derecat kazanabilir veya kaybedebilir. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Allah neyi dilerse o mutlak olarak gerçekleşir. Allah Teala sadece ol der. Ol. Ol demesi o şeyin oluşması için yeterlidir. İşte Allah Teala'nın ol deyişiyle yaratılan bir kainat. 100 milyar galaksi. 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız. Sonsuzluğu düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte Allah böyle yaratır. Bizim dünyamız bu sonsuzlukta bir küçücük noktadır. Kırk bin kilometre çevresi olan, ekvatoru olan bir dünya dizaynı ve küçücük bir nokta. O sonsuzlukların Rabbidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar, İkisinin arasındaki insanlar. Her gezegene göre bu tarif değişir. Bize göre yani göklerdeki insanlar bizim dünyamızın dönüş standartlarında bize göre yukarıda olanlar. Ama her gezegene göre yukarıda olanlar ve aşağıda olanlar, sağda olanlar, solda olanlar, önde olanlar, arkada olanlar, her yıldıza göre değişkenlik gösterir. Allah Teala nasıl bir dizayn kurmuş ki, milyarlarca seneden beri dünya güneşin etrafındaki yörüngesinde dönmektedir. Ve eliptik bir yörünge üzerinde ne
güneşe

bir sistem oluşsun. O güne kadar öyle kusursuz, mükemmel bir sistem ki dünya hep güneşin etrafında dönüşüne devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyayı güneşin etrafında döndüren, ayı da dünyanın etrafında döndüren güç, ilahi iradenin gücüdür. Allah Teala'nın kainatı yaratması insan içindir. Buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi ey insanlar sizin için yarattık diyor Allah Teala. İnsan şu yaratılan kainatta Allah'a en yakın mahluktur. Melekler de, cinler de insandan daha yakın değildir. Neden? Çünkü sadece Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmüştür. Bütün kainatta Allah'ın yarattığı melekler de, cinler de dahil olmak üzere ki cinlerin arasında şeytanlar da var. İsterseniz ona şeytanları da ilave edelim. Melekler, cinler, şeytanlar, hayvanlar, kuşlar, balıklar, sulardaki, göklerdeki, yerlerdeki bütün varlıklar ve insan. Onların en üstünü insandır. Çünkü insan Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımaktadır. Allah Teala'nın biz her şeyi zıttıyla kaim kalarak çift yarattık sözü gereğince Allah Teala bize ruhundan üfürdüğü zaman bir de nefs ilave etmiştir. Ruh %100 hasletlerle dolu bir müessesedir. Allah Teala'nın bize ihsanıdır, nimetidir. Nefse %100 afetlerle dolu bir sistem olarak onun zıttı vücuda getirilmek suretiyle insan dengeye getirilmiştir. İkinci bir denge kurulur mu? Evet. Çünkü Allah Teala ruhu kendisine geri istiyor. Ne zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılırsa o zaman sadece nefs kalır. İşte bu nefsin afetlerini yarıya kadar yok etmeyi de aynı dengeyi kurmak üzere Allah Teala garanti etmiştir. Başlangıçtaki dengenin nefs %100 afetlerle dolu, ruh %100 hasletlerle dolu dengesinin terazinin iki tarafı birbirine eşit. Ruhu Allah Teala'ya gönderdiğimiz zaman, ruh bizden ayrıldığı zaman geriye nefsimiz kalıyor, fizik vücudumuz kalıyor. Bu denge sağlanana kadar nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşana kadar Allah Teala bizim şeytanla ilişkimizi tamamen kesiyor. Öyle bir paratoner, öyle bir perde, öyle bir engel getiriyor ki ruhumuz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 7-8 aylık devre içerisinde şeytanın bize hiçbir şekilde yaklaşmasına Allah'ın kurduğu o koruma sistemi müsaade etmiyor. Şeytan bu sebeple bize hiçbir şey yapamıyor. Ne zamana kadar? Ta ki ruhumuz Allah'a ulaşsın,
Her gök

같은데. Romumuzun seyri süluku %7'lik bir nur birikimini ifade eder. 7 defa %7, %49 eder. Başlangıçta Allah'ın nefsimizin kalbine gönderdiği, mürşidimize tabi olmadan evvel gönderdiği, göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbine yol açtıktan sonra ilk gönderdiği öncü nurlar %2 rahmet nurudur. Bununla beraber 7 defa %7, %49 eder. %51 nura ulaştığımız nokta hangi noktadır? %51 nura ulaştığımız nokta ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktadır. O zaman başlangıçta %7, birinci katta, ikinci katta %7, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda %7 nur birikimi %49 eder. İki de baştan Allah-u Teala'nın bize ulaştırdığı göğsümüzü yardığı zaman ilk ulaştırdığı öncü nurlar %2 rahmet, nefsimizin kalbini %51 nurlarla kaplar. Sevgili kardeşlerim, Allah bu dengeyi, %51 dengeyi, %50 dengeyi, yarı yarıya olan dengeyi biraz daha torpille geçmiş %1 fark ettiriyor. Sağlayana kadar şeytanın bize tesir etmesine kesinlikle engel oluyor. Tam aksine bu devre dünyada en fazla mutluluğu yaşadığımız devredir. Bir insan hayatının Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşide tabiyetle dahil olmak üzere geçirdiği 7 tane gök katını ruhunun aşıp Allah-u Teala'nın zatına ulaşması olayı, vuslat olayı, o kişinin dünya hayatında yaşayabileceği en büyük mutluluktur. 7-8 aylık bu mutluluk daimi zikre ulaştıktan sonra dahi yaşayamayacağınız çok özel bir muhteva taşır. Demek ki Allah Teala o sırada öyle bir tesir icra ediyor ki insanın üzerinden üzüntüleri, sıkıntıları bütünüyle alıyor seyri sülük boyunca. Seyri sülük ruhun Allah'a yaklaşımı ve ulaşmasıdır. Salikler seyri sülükte olanlardır. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere mürşitlerine vasıl olmuş, onun elini öpmüş, önünde diz çöküp tövbe etmiş, Allah'tan sorarak mürşidine ulaşmış olan bu insanların ruhları vücutlarından ayrılarak Allah'a doğru hangi dergâhtan olurlarsa olsunlar yola çıkmıştır. O yola çıkanların hepsi o dergâhtan ayrılarak mutlaka devrin imamının ana dergâhına ulaşırlar. Bütün ruhlar bir tek yolculuk yaparlar. Tek bir kafile. İkinci bir kafile hiç olmamıştır. Allah'a doğru 7 tane gök katını aşan ve Allah'a 7. katta 7 tane alem geçtikten sonra ulaşmak üzere Sitre-i Münteha'ya vasıl olan Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olan, Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında yok olan Allah'ın ruhu. İşte fenomen budur. Allah Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını emreder. Bu onların nefslerinin %51 temizlenmesine bağlıdır. Çünkü kişinin nefsindeki afetler %7 azalmadıkça ruh zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Ta başlangıçtaki %2 rahmet nurunu da buna eklersek birinci hamlede %9 nur birikimi olmadıkça kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz.
Çimenlerde secdeyi yapamaz. Bu kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2'yi devre dışı bırakalım. Sonradan hesaba katmak üzere. Çünkü başlangıçta giren nur, rahmet nurudur. Allah Teala insanların göğüslerini yardığını, göğüslerinden kalplerine nur yolu açtığını söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. En'am suresi 125. ayet-i kerime.

Hemen yuridullahu en yehtiyehu. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Yeşra sadrehu lil-İslami. Onun göğsünü İslam için yarar diyor. Şerh eder. İşte Allah'ın göğsünü yardığı, yani göğsünden o kişinin manevi kalbine bir yol açtığı bir insan bu. Kimmiş o özelliği? Allah kimi, yani kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse. Sevgili kardeşlerim, demek ki bir dilek gerekiyor. Allah'a ruhu ulaştırmak gereği. Böyle bir dilek olmazsa sadece cüz'i iradeyle yaşarsınız. Size verilen iradeyle neler yapmayı isterseniz onları yapabilirsiniz. Ama ruhunuzu külli irade devreye girmeksizin hiçbir zaman Allah'a ulaştıramazsınız. Bu ulaşmayı ilahi irade, Allah'ın iradesi gerçekleştirecektir. İlahi irade ile cüz'i iradelerin hepsinin toplamı külli iradeyi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, iradi yapı insanın iradesini kullanmasıyla gerçekleşen bir merdivenin basamaklarına çıkmak gibidir. Allah'a ulaşmayı diler insan, bu konunun başlangıcıdır. Allah Teala onu, Allah'a ulaşmayı gönülden dileyen herkesi hacet namazı kıldığında mutlaka mürşidini o kişiye göstererek bir hedefe ulaştırır. Mürşid. Mürşid insana ceryanın, Allah'ın ceryanının geçmesini sağlar. O da o ceryanı kendi mürşidinden almıştır. İlk ceryan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda gelmiştir. Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle bir insan hüviyetinde ansızın birdenbire Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında belirmiştir. Ona doğru bir adım atmıştır ve ikra demiştir, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o güne kadar hiç olmayan, hiç görmediği birisinin karşısına çıkması ve böyle bir safı sözü söylemesi sebebiyle şaşırmıştır. Ve verdiği cevap çok açık bir şekilde gerçeği ifade ediyor. İkra bi ismi Rabbiki, emir. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, oku, Rabbinin ismiyle oku. İyi ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumak bilmiyor, ümmi. Diyor ki, ben ümmiyim, okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam, sanki hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor ve ikra diyor, oku. İkinci defa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine ben okumak bilmiyorum diyor. O okumayı bilmeyen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ömrü boyunca Kur'an-ı Kerim'i okumuştur. Baştan sona kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala onun kalbine nakşetmiştir. Onun kalbine yerleştirmiştir. Her sözü Kur'an'dandır. Okumak yazmak bilmiyordu. Evet, kağıt üzerindeki harflerden okuma yazmayı bilmiyordu.
Ama Allah Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla onun kalbine bütün Kur'an'ı yazdı. Ve o ömrü boyunca hep Kur'an'dan emirlerini verdi. Hep Kur'an'ı anlattı bütün sahabeye. Bütün Kur'an'ı anlattı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki ondan 14 asır sonra Allah Teala bize de Kur'an'ı öğretti. Bize öğrettiği Kur'an'la biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin milyonda biri bile olamayız. O peygamberdir. Ama dünyadaki en büyük mutluluğu bize veren şey altı bin dokuz yüz sayfalık bir Kur'an-ı Kerim külliyesinin Allah Teala'nın bize hazırlatmasıdır. Hamdolsun ki 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim'imiz tamamlanmıştır. Dünyadaki 19 ciltlik en büyük Kur'an-ı Kerim dizaynı bize aittir ve bilgisayarımızda da mevcuttur. Herkesin istifadesine sunduk. Özellikle isteriz ki okunsun ve tenkit edilelim. Tenkit edelim ki Allah Teala'nın bize neden öyle yazdırdığını izah edelim. Sevgili kardeşlerim, Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 3 defa ikra deyip de üçünde de ben okuma yazma bilmiyorum cevabını alınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sımsıkı sarıldı. Allah'ın cereyanı şiddetli bir şekilde ikisini büyük bir titremeyle sarstı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nevi baygınlığa girdi. Bu gelen cereyanın bir peygambere verilen en üst seviyedeki tesiriydi. Örtülere büründü, üşüme geldi üzerine, titremeye başladı. Ve Cebrail Aleyhisselam onunla bütün Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala'nın öğretmesine kadar sık sık meşgul oldu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine nakşetti. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yıllık hayatında ömrü boyunca hep kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okudu. İnsanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Öyle bir nesil yetiştirdi ki onlar da öğrendiklerini etrafındakilere anlattılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlara tabi oldular. İşte onlara tabiin deniyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala Ensar ve Muhacirinden bahsediyor. Ensar yardımcılar, Medine'deki yardımcılar. Muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler.
Allah Teala Tövbesiniz suresinin 100. ayet-i kerimesinde Ensara ve muhacirine tabi olanlardan bahsediyor. İşte onlara tabi'in deniyor. Ensar ve muhacirin en tabi standartlarda bir peygambere tabi olmuşlar. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz son nebiydi. Son peygamberdi. Allah Teala o aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Nebilik onunla hitam bulmuştur. Buyuruyor. İşte o son peygamber. Ona tabi olanların bir kısmı Medine'den gelenlerdi. Orada ağacın altında tövbe yapanlar onlardı. Ve Allah Teala diyor ki onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Ne demek bu? Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tecelli ediyor. Tecelli elleri de dahil olmak üzere bütün vücudunu kaplıyor. Bu tecelli kişide oluştuğu zaman Allah'ın cereyanı Resul'ün vücudunda toplanır ve oradan el öpen herkese ulaşır. Bu cereyan geçmesi birçok insanda cezbe adı verilen bir titreşim vücuda getirir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın üst üste üç defa şiddetle sarsılmasından sonra o da cezbe almaya başladı. Ve ondan sonra tabi olanlar, ondan evvel tabi olanlardan da bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öptükçe o cereyanı aldılar, onlar da sarsılmaya başladılar. Bu cereyan bugüne kadar gelmiştir. Bu cereyan bize de geçmiştir. Bu cereyan bizden kardeşlerimizin bir kısmına da geçmiştir. Bunu da söyleyelim ki cezbe herkeste oluşmaz. Ama cezbenin oluşması bir üstünlük değildir. Sakın cezbesi olmayan kardeşlerimiz üzülmesinler. Cezbe bir üstünlük işareti değildir Allah-u Teala'nın katında. Bazı vücutları cezbeye müsait olarak yaratmıştır Allah-u Teala. Hikmetinden sual olunmaz. Niçin öyle olduğunu bilmiyoruz. Bazı vücutları da cezbe almayacak hüviyette yaratmıştır. Cezbesi olmayanlar bu açıdan üzüntü duymamalıdırlar. Allah Teala dileseydi onları da cezbe alabilecek bir nübüvveti yaratırdı. Yaratmasında mutlaka Allah'a göre bir hikmet vardır. Ama bu hiç kimse tarafından üzüntü konusu edilmemelidir. Sevgili kardeşlerim, cezbeyi vücuda getiren ilahi iradedir. Dilediğinde cezbeyi oluşturur. Kişi Allah kelimesini kullanarak şiddetle sarsılır. Her Allah dediğinde sarsılmaz. Allah dilediği zaman onu sarsar. Allah kelimesini o sırada aklından geçirmese bile cereyan geldiği zaman böyle bir isim mutlaka kişinin aklına gelir. Allah kendisini hatırlatır. Cezbe, bütün insanlar için gaybten gelen ilk kesin işarettir. Kişi, kendisinin hiçbir dahli olmaksızın, bir kuvvetin onu, kendisini
şiddetle sarstığını yaşıyor. Bu dışarıdan bir tesirin kendisine geldiğini o kişiye kesin olarak Allah'ın ispat etmesidir. İşte İslam olarak yaşayacak olan bütün insanları Allah'a ısındırmak için, yaklaştırmak için cezve Allah'ın önemli bir delilidir. Burada kişi ilk sağlam delile ulaşıyor. Kendisinin hiçbir dahli olmaksızın Allah onun vücudunda bir sarsıntıyı oluşturuyor. Böyle bir sarsıntı o kişi için Allah Teala'nın bir nimetidir. Bu tahkiki imanın ilk adımıdır. Kişi kendisinde olmayan bir kuvvet tarafından hızla sarsıldığını en güzel şekilde idrak ediyor. Bu sarsıntı ilahi iradenin, Allah'ın iradesinin onun dilediği kişiler üzerinde varlığını ispat etmesidir. Kişi çok açık bir şekilde kendisinin hiçbir dahli olmadığı halde vücudunun şiddetle sarsıldığını görür, idrak eder ve Allah-u Teala'ya sınırsız hamd eder ve şükreder. Sevgili kardeşlerim, cezbeyi sadece ilahi irade verir. Cezbe Allah ile kulunun direkt ilişkisidir. İlahi iradenin kendisini en sağlam, şaşmaz ve inkar edilemez bir hüviyette kendisini göstermesidir. Allah'ın o kişiyle direkt ilişki kurması demektir. Her sarsıntı o kişi için Allah'a şükretmenin bir yeni sebebini oluşturur. İnsanlar cehaletleri sebebiyle Allah yoktur bile diyebilirler. İşte böyle diyen insanların karşısında Allah'tan cezbe alanlar işlerinden gülümseyerek o insanlara bakarlar ve de acıyarak onların da Allah'ın yoluna girmesi için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ederler. Öyleyse bir yerlere ulaştık. İnsandaki irade cüz'i iradedir. Herkes de bir cüz, bir kişiye ait olan bir ilahi bir irade Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Ama o kişiye hasredilmiştir. O kişi bütün yapacaklarını kendi iradesiyle yapar. Önemli mi? Çok önemli. Bir insan derecat kazanırsa veya kaybederse kendi iradesinin evvel emirde sebebiyle derecat kaybeder veya kazanır. Bir başkasına bir kötü davranışta bulunur, derecat kaybeder. Bir iyi davranışta bulunur, derecat kazanır. Öyleyse cüz'i irade kişiye derecat kazandıran veya kaybettiren o kişinin hayatiyetinde en büyük etkendir. Peki bir başka cüz-i irade tarafından da derecat kaybetmesi veya kazanması mümkün olabilir mi? Evet. Kim ona bir kötülük ederse o kötülük gören kişi diğerinin kaybettiği derecatı kazanır. Kötülük yapan derecat kaybeder. Kötülüğe muhatap olan, kendisine kötü davranılan kişi de kötülük yapanın kaybettiği derecatı kazanır. Bu başkaları sebebiyle
başka bir cüz'i irade sebebiyle derecat kaybetmektir veya kazanmaktır. Burada her ne kadar kaybetmektir diyorsak da öyle bir şey mümkün değildir. Başka bir iradenin sizin üzerinizde vücuda getirdiği bir olay sebebiyle siz derecat kaybedemezsiniz. Ama size bir kötülük ederse derecat kazanırsınız. Size bir iyilik yaparsa derecat kazanamazsınız, kaybetmezsiniz de. Size bir iyilik yapmaları sizin derecat kaybetmenizi gerektirmez. Sadece o kişiye Allah'ın derecat vermesine sebebiyet verir. Siz bir başkasına iyilik yaparsanız derecat kazanırsınız. Ama o kişi sizin yüzünüzden bir derecat kaybına veya kazancına ulaşmaz. Ama kim başka birine bir kötülük yaparsa, kötülük yaptığı kişi derecat kazanır, kötülük yapan kişi derecat kaybeder. Birinin kaybettiği derecat, ötekinin kazandığı derecata daima eşittir. Sevgili kardeşlerim, cüz'i iradeler arasında bu tarz davranışlar oluyor. İlahi iradeyle ilişkilerinizde her zaman ilahi iradenin sahibiniz olduğunu hatırlayın. Sizi yaratan o ilahi iradedir. Külli iradeye gelince bunların hepsinin toplamıdır. Bütün cüz'i iradelerin toplamı ve ilahi irade külli iradeyi vücuda getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iradeniz Allah'ın emirlerini yerine getirmek konusunda sizi zorlayacak olan, onu gerçekleştirmeniz için size tesir edecek olan kuvvettir. İlahi irade sizin bir kötülük yapmayı düşündüğünüz zaman sizi önleyen kuvvettir. Onunla ilişkiniz üst boyutlara çıktıkça onun önleme kudretinin ne kadar mükemmel olduğunu birer birer yaşayacaksınız. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sizi seven bir Rabbiniz olduğunu kesin olarak öğreneceğinizi bilin. Her geçen gün eğer siz Allah'a yaklaşıyorsanız, ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman Allah'a daha çok yakınsınız. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman daha çok yakınsınız. İradenizi teslim ettiğiniz zaman en çok yakınsınız. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yakin kademelerinin en üstünü hakkul yakindir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde bütün güzellikler sizler için vücuda getiriliyor. Hepiniz en güzele ulaşmak üzere yaratıldınız, insan olarak yaratıldınız. Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek için. Öyleyse dünyadaki en mutlu insanlar ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Bu teslimler dizisi bir insanı daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılar. Allah'a yaklaştıkça Allah'ın yardımını daha üst boyutta alırsınız. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, cüz'i irade, ilahi irade ve külli irade konusundaki anlatacaklarımız burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

ana dergah programı. İmam İskender Ali Mir Hazretleri Nur TV ekranlarında. Ana dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mir Hazretleri'nin farklı senelere ait sohbetlerinden kesitler.

El-Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın sağladığı bir beraberlik. Mutluluktan bahsetmek üzere. Mutluluk deyince aklınıza önce Allah gelmeli. Ancak O mutluluğun önderidir, sahibidir. Ve hepinizi o kadar çok seviyor ki sadece hepinizin mutlu olmasını diler. Dilediği tek şey mutluluğunuz, mesut olmanız, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Mesut kelimesi, sait kelimesi, saadet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Mesut, mutlu olan demektir. Saadet de mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki işte mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Allah sizi niçin yarattı? Bir tek cevap çıkıyor Kur'an-ı Kerim'i tamamladığınız zaman. Mutlu olmanız için. Allah-u Teala mutlaka Allah'a kul olmanızı istiyor. Neden? Çünkü imajiner kullukta, kuvve platformundaki, kuvvet standartlarındaki, henüz düşünce bazındaki mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a kul olmayı dilemek. Burada kurtuluşunuz var, birinci kat cennet. Ondan sonra Allah-u Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane İhsanda bulunuyor. Sizi sizin için tayin ettiği mürşidinize ulaştırıyor. Hiç kimse irşat makamını kendisi seçmek hakkına sahip değildir. Onun, o kişinin hangi vasıflara sahip olduğunu, hangi mürşide ulaşıp kimden ders alması lazım geldiğini en iyi bilen Allah'tır. Diyor ki alallahu kastü sebilin. Sebilin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'a aittir. Ulaştığınız zaman kul olma başlangıç noktasındasınız. Öyleyse ilk ikisi kul olmadan evvelki, birisi kulluğa hazırlık, öteki kulluğun başlangıcı. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evvap kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Muhsinler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Ahsen kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhlisler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Azim kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve hakkı tukatihi kulluğa, bir hakkın kulluğa, hakkul yakin seviyesindeki kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhtevaya baktığınız zaman bunun mutlulukla kesin ilişkisini görürsünüz. Kim?
Allah'a ulaşmayı dinlerse o birinci kat cenneti elde eder. Bu düşünce platformundaki, düşünce bazındaki, tasarım bazındaki ön kulluk olayıdır. Birinci kat cenneti sağlar size öyleyse, Allah-u Teala herkesin cennete girmesini ister. Hedefi odur. Onun için yaratmıştır insanları. Şu dünyada da mutlu olsunlar, cennette de mutlaka cennete girsinler de sonsuz mutluluğu yaşasınlar diye. Ama serbest iradeyle yaratmış insanları ve iradenin mutlaka dahlini istiyor. İrade mutlaka devreye girecek ve güzele doğru bir hamleyi başlatacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemezse hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala sizin Allah'a kul olmanızı istemekle ne oluyor? Daha imajiner kullukta, kuvve kulluğunda, yani düşünce olarak Allah'a kul olmaya karar verdiğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin. Dilemeniz yeterli. Allah-u Teala aynı anda işitir, bilir ve görür, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, hayatınız devam ederse, ikinci seviyeye ulaşacaksınız, kulluğun başlangıç noktasına. Yani kulluğun fiilen başladığı noktaya. İrşad makamına ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a teslim için yola çıkacak. Bu kulluğun başlamasıdır. Başladığı an ikinci kat cennet sizin. Dünya saadetiniz henüz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan hiçbir farklılık göstermez. Ama ne zaman ki yedi tane gök katını aşar da yedi tane alemi geçersiniz yedinci katta, Allah'ın zatına ulaşırsınız oradan sonra dikey bir yolculukla, Allah'ın zatında yok olursunuz, ruhunuz yok olur. Burası fiilen Allah'a kul olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş ve Allah'a kul olmuşsunuzdur. Daha sonra fizik burada üçüncü safhada, üçüncü cennet sizindir. Ama dünya saadetinin de yarısı sizin oldu. Ve bu noktaya kadar, geldiğiniz bu noktaya kadar sizin aşağı yukarı hiç dahliniz yok. Bunların hepsini vücuda getiren Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde bir şeyler söz konusu oluyor. Allah ile olan ilişkilerinizde kul olmanız. Gördünüz ki üçüncü safhadaki kulluğun, gerçek kulluğun, düşünce platformunun ötesine taşan, fiziki plana ulaşan kulluğun daha birinci safhasında ruhunuz Allah'a teslim olduğunda Allah'a kul oluyorsunuz. Daha bu kullukta üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısını elde ettiniz. Çünkü nefsinizin afetlerinin yarısı gitti. Daha öteye geçiyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %91 oldu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. İhlas sahibi oluyorsunuz. Beşinci kat cennet sizin. Ve nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuş durumda. Dünya saadetinin %100'üne, tam bir dünya saadetine sahipsiniz artık. İrşada ulaştığınız zaman yeni bir safha, altıncı kat cennet, dünya saadetiniz gene %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, dünya saadetiniz gene %100. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı neymiş? Muradı sizi Allah'a kul etmek. Zariyat ille diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa leyabutun. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık insanları ve cinleri.
Kul olarak yaratmaktan muradı ne? Hem cennet saadetinin en üst boyutunu, hem de dünya saadetinin en üst boyutunu bizlere kazandırmak için yaratmış. Farzlarına baktığınız zaman bir hakkın takvanın emrolunduğunu görürsünüz. Bir hakkın takvanın emrolunması demek, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz kesin bir şekilde emrolunuyor demektir. İşte Bakara 102. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve ma temutunne illa ve entüm muslimun. Ey amin olanlar, bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde azamisi sizin olsun diyor Allah Teala. Farz. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi, her şeyinizi Allah'a teslim etmeniz farz. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman bizim kitaplarda bunlar yazmıyor diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki sizin kitaplarda yazmaz. Ama Kur'an'da yazar. Ve asıl olan da o sizin okuduğunuz kitaplar değildir. Asıl olan Kur'an'dır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı hem cennet saadetinin en üst boyutuna, yedinci kat cennete, hem dünya saadetinin en üst boyutuna, %100 mutluluğa, iç dünyanızda kesintisiz ve muhteşem bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluğu yaşamaktır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri sadece tek bir emirdir, mutlu olun. Bunu ister hidayet adı altında size Allah-u Teala söylesin, hidayeti farz kılsın, ister Allah-u Teala teslimi farz kılsın, ister Allah-u Teala Allah'a kul olmayı farz kılsın, ister takvayı farz kılsın, ister rızayı farz kılsın, ister ebrar olmanızı farz kılsın, bunların hepsinde Allah'ın muradı aynıdır. Bir hakkın takvanın, iradenizin de Allah'a teslim edilmesi noktasının sahibi olmanızı istiyor Allah-u Teala. Ve böylece dünya saadetinde, cennet saadetinde azamisinin hepinizin olmasını istiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in dizaynına dikkatle bakın.
bir saadet davetiyesidir, yetmez. Bir saadet rehberidir, yetmez. Ötesi de var. Ve bir saadet garantisidir. Allah Teala en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna yarattığı insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor, yetmez. Ve bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah Teala her konunun sonuçlarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Üzerinize farz kıldığı hususların ne kadarını gerçekleştirirseniz o kadar mutlu olursunuz. Dilerseniz hiçbirini gerçekleştirmezsiniz ve şu etrafınızı dolduran milyonlarca mutsuz insandan birisi olursunuz. Oysa ki mutluluk sizin de hakkınız, onların da hakkı ama onlar bilmiyorlar. En kötüsü onların şu sokaktaki adamın, mutsuz adamın mutlu olmasını istemeyenler var. Bir takım ideolojilerle insanların mutluluğu açık bir şekilde engelleniyor. Engelleme son derece açık olarak ve hukukun çiğnenmesiyle yürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazar? Siz hakikatleri öğrendiniz. Başkalarına da öğreteceksiniz. Hiç kimse düşüncelere kilit vuramaz, zincir vuramaz. İnanca hiç kimse zincir vuramaz. İnsanlar sizin yaşadığınız hayata irtica ediyor. Osmanlı'yı bir kalemde defterden siliyor adamlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyin onların irtica dediği şeyle aynı olduğunu hiç bilmiyor zavallılar. Eğer bu onların irtica adını verdikleri şey Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu kanunsa ve insanlar başka bir mutlu olma standardına hiçbir zaman sahip olamayacaklarsa, gerçekten sahip olamazlar mı? Olamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala diyor ki bir tek din yarattım diyor. Hanif dini. Ve insanların da yaratılışını Hanif fıtratı üzerine kıldım diyor. Yani Allah'ın yarattığı yegane din Hanif dini ve bütün insanlar sadece o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle donatılmış. Böyle olursa ne olur? Sevgili kardeşlerim, böyle olursa aksi varit olmaz. Aksi kendine yekündür. Eğer Allah Teala diyorsa ki bir tek din yarattım. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Adem Aleyhisselam'da, Nuh Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da, etrafındaki insanlarla beraber
o tek dini yaşamışlarsa ruhlarını da beşlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim ettikleri o tek dini yaşamışlarsa ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek özellikle yaratılmışlarsa, buna ket vuranlar, set çekenler, engel olmaya çalışanlar da aynı hani fıtratıyla yaratılmışlarsa, o zaman insanlar kendi mutluluklarını katletme teşebbüsündeler. Ne uğruna? İdeolojiler uğruna. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insan sadece bir yaratıktır. Biz de yaratıkız. Hukuku bir adaletsizlik müessesesi haline getirenler de yaratıktır. Onlar bu dünya hayatında hiçbir zaman mutlu olamazlar ve öldükten sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cennet olmayacak. Sadece Allah'ın emirlerine karşı çıksalar sadece kendileri kurtulamaz. Ama başka insanları da Allah'ın mutluluk emirlerine karşı çıkarmak hedefindeler. Kim bunları söylerse onların sesini kısmak üzere harekete geçerler. Sevgili kardeşlerim, kısabilirler mi? Hayır, kısamazlar. Allah'ın sesi hiçbir devirde

Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dünya saadetinin de cennet saadetinin de en üst boyutuna çıkmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaptılar. Ve insanlar 14 asırda olması lazım gelenleri unuttular. Bugünkü devirde sahabenin yaşadığı bu 6 safayı yaşamakta olanlar mürteci olarak adlandırılıyor. İrticacılar. Manasını bile bilmiyorlar mürteci olmanın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmaya dileyeceksiniz. Birinci safa. O sizi göstererek, defalarca göstererek mürşidinize ulaştıracak. O ulaştıracak, Allah ulaştıracak. 10 tane ihsanla tabiyetiniz gerçekleşecek. İşte buna çıldırıyorlar. Nasıl olur da bir insanın önünde ona tabi olursunuz? Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın bütün askeri tabiydi. Bütün esnafı tabiydi. Halkın büyük kısmı tabiydi. Hangi devrede? Osmanlı'nın yükselme devresinde. Ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitleri yerine cinci hocalar girdiler, ilmi nücum denilen zulmani bir ilmi yaymaya başladılar. Balık baştan koktu, saraydan koktu. Ve Allah'ın evliyası ikinci plana alındı. Bugün ikinci plana alınmak değil, yok edilmeye çalışılıyor bu insanlar. Allah'ın evliyasına karşı Türkiye savaş açmış durumda. Sevgili kardeşlerim, biz ve bize tabi olanlar, biz sahabenin yaşadığı o 6 safayın, 7 safanın hepsini yaşamakta ve yaşayacak olanlarız. Tabiyetten sonra ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra irşada ulaşırız. Ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyecek olan Allah'ın dostları oluruz. Osmanlı bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Osmanlı nizam-ı alemdi. Nasıl Osmanlı oldu? Tasavvufla Osmanlı oldu. Kur'an'daki İslam'la Osmanlı oldu. Ve Yeniçeri olabilmek için Yeniçeri ocağına acemi oğlan olarak girecek olan, bütün talime daha yeni başlamış olan yeni erat mutlaka tabi olmak mecburiyetindeydi. Öğretilirlerdi. Hacet namazını kılarlar, mürşitlerini görürler, gidip tabi olurlar ve ocağa öyle adım atarlardı. Veli olmayan Yeniçeri Ocağı'nda subay olamazdı. Daha üst kademeye geçmekse daimi zikrin sahibi olmakla mümkündü. Yalnız ordu değil, esnaf da öyleydi. Hiçbir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister ticaret erbabı olan esnaf olsun, bir esnafın yanına çırak olarak girebilirdi.

gelecek olan herkes mutlaka hacet namazını kılacak, irşat makamını görecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere zaten göstermez Allah-u Teala. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Tabi olacaklar. Ondan sonra çırak olabilecekler. Evliya olmadan, ruhunu Allah'a ulaştırmadan hiç kimse kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan usta olamazdı. Ahi Evren Teşkilatı böyle bir teşkilattı. Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden canlandırmaya çalışanların daveti üzerine Bursa'ya gitmiştik. Ve onlara demiştik ki siz Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden vücuda getiremezsiniz. Kendi kendinize biz Ahi Evren Teşkilatı'nı kurduk demenizle bu iş olmaz. Ahi Evren Teşkilatı'nın temeli tasavvuftur. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Ahi Evren Teşkilatı'nın Allah indindeki değerine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğu sadece Allah'ın elindedir. O bütün insanları mutlu olsun diye yaratmıştır. Bu saadeti yaşayabilecek olan özelliklerin hepsini insanoğluna vermiştir. Ve o mutluluğu yaşamak herkesin hakkıdır. Ve zulüm sonsuza kadar devam etmez. Osmanlı askeri o savaşları beklenmeyen bir şekilde kazandığında hep arkasında Allah vardı. Arkasında Allah'ın evliyaları vardı. Ordu Allah'ın ordusuydu.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un muhasarası sırasında şu olayla karşılaştı. Bütün devletler Osmanlı'nın karşısında. Herkes İstanbul'un alınmasına karşı çıkıyor. Öylesine tehlikeli görüyorlar ki vezirler durumu. Fatih Sultan Mehmet'e diyorlar, biz bu muhasarayı mutlaka kaldırmalıyız. Fatih Sultan Mehmet lalasına bakıyor. Mürşidi Akşemseddin Hazretlerine bakıyor. Diyor ki lala ne diyorsun? Akşemseddin Hazretleri soruyor Allah-u Teala'ya ve cevap veriyor. Hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Fatih Sultan Mehmet hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Sonra mı ne oluyor? Öyle bir gün geliyor ki düşmanlar iyice yaklaşmışlar. Her taraftan korkunç baskılar ve Kubbealtı vezirleri bu konuda yapılacak olan bir şey olmadığını düşünüyorlar. Bunların arasında da çok sayıda devşirme vezir var. Ve padişahım diyorlar, bu iş mutlaka burada bitmeli. Fatih Sultan Mehmet o sırada çadırında olan Akşemseddin Hazretlerine haber gönderiyor. Akşemseddin Hazretleri kabul etmiyor hiç kimseyi yanına. Fatih Sultan Mehmet gidiyor oraya. Nöbetçiler onu da içeri almıyor. Padişahı. Ama Fatih Sultan Mehmet elindeki hançerle çadırı yukarıdan aşağı yararak içeri giriyor. Bakıyor ki Akşemseddin Hazretleri secdede. Gözlerinden akan yaşlarla seccade çamur olmuş. Alttaki toprak çamur olmuş. Ve secdede. Bakmıyor bile Fatih Sultan Mehmet'e. Bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin Hazretleri diyor ki, padişahım, Mayıs'ın şu gününde sabahleyin şu burçtan saldırı yapacağız. Kumbaracılar şuraya, şuraya, şuraya, şuraya barutları yerleştirecekler. O gün diyor, Mayıs'ın 27'si miydi? Tarihini unuttum şimdi. O gün zafer bizimdir diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet gidiyor Kubbealtı vezirlerine diyor ki muhasara devam edecek ve bu işi bitireceğiz. Ve bitiriyorlar. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşındayken babası II. Murad'ın mürşidi yanında birisiyle birlikte geliyor. II. Murad soruyor. Acaba diyor bize İstanbul'u fethetmek müyesser olur mu? Hayır diyor. O sırada orada oynamakta olan 4 yaşındaki Fatih'i gösteriyor. İşte bu diyor. O işi yapacak olan burada. Onun için diyor Şemsettin'i getirdim diyor. Köse diyor Şemsettin'e. Akşemseddin Hazretleri. Ve bırakıyor onu saraya. Kendisi Ankara'ya dönüyor. Her zaman Allah ile irtibatlıydı Osmanlı padişahları. Nereye kadar? Nizam-ı alem oldukları süreç içerisinde 1299-1699. Fatih Sultan Mehmet babasına diyor ki birkaç yıl sonra sen Sultanı İklimi Rum değil mi sen? Öyleyim diyor II. Murat. Ben senin oğlun değil miyim? Öylesen diyor II. Murat. Öyleyse diyor bu diyor beni niye dövüyor? Akşemseddin Hazretlerinden bahsediyor. O da diyor ki
onun hocası var diye diyor, hani onu getiren sana, o da beni döverdi diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı tarihi mucizelerle doludur. Hep Allah'ın yardımı. Osmanlı cihan devleti olduğu sürece devam etti. Ondan sonra duraklama devri, ondan sonra gerileme devri. Allah'ın Osmanlı'ya yardımı giderek azaldı. Ama ordunun büyük kısmı gene tasavvuftandı. Artık ordu sadece yeniçerilerden oluşmuyordu, köylerden, her yerden insanlar toplanıyordu. Halk arasında hala tasavvuf vardı. Ve Osmanlı genel anlamda hep galip geldiyse, arkasında hep Allah'ın dostlarının himmeti vardır. Allah'ın kesin nusreti vardır. Çanakkale Savaşı'nda bir Abdullah Çavuş 110 okkalık top mermisini topa yerleştiriyor. Ya Rabbi diyor, sen bana kumanda et. Nereye dersen oraya atarım. Ve Allah Teala mermiyi attırıyor. Goliat zırhlısının bordasının delinmesi, geminin suyun akıntısına paralel batması, karaya oturması. Sonra mı akıntı gemiyi yavaş yavaş çeviriyor. Öyle bir çeviriyor ki düşman donanmasının boğazın yukarısına çıkması mümkün değil. General Hamilton telgrafını çekiyor. Diyor ki savaşın kaderi değişmiştir. Askerimi yukarıya geçiremiyorum. Savaş bitmiştir. Osmanlı savaşı kazanmıştır. Çanakkale geçilmez. Kimin sayesinde geçilmez? Allah'ın sayesinde geçilmez. Kimse bu milleti Allah'tan ayıramaz. Öyleyse Osmanlı'nın torunları olduğunuzu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a düşmansa onlar aslında kendilerine düşmandır. Ve eğer Osmanlı'yı temsil eden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bütün dünyada bir itibar sahibi sayılmıyorsa, arkasında sadece Allah'tan uzaklaşmak söz konusudur. Türkiye şu dünya tarihindeki en büyük tasavvuf mirasının sahibidir. Bütün dünyanın, kainatın göz bebeği olan bir olay. Bizimkiler bunu değerlendirmeyi hiçbir zaman düşünemezler de giderler operalar kurarlar, baleler kurarlar ve batıyla yarışa girerler. Onlar sizden yüzlerce yıl evvel bu baleleri, operaları kurmuşlar. Sizden fersah fersah üstün adamlar. Ama siz kainatın en büyük mirasına sahipsiniz. Tasavvuf. Bunu değerlendiremeyenler hep kendilerine yazık etmişlerdir. Ve çok ilginç bir şekilde kuvvet hep onlarda olmuştur. Ülkede giderek batmıştır, batmıştır, batmıştır. Atatürk savaşlar kazandı. Kiminle kazandı? O askerle kazandı. Allah'ın yakını olan askerlerle kazandı. Ve o bunu çok iyi biliyordu, çok iyi değerlendirdi.

Çanakkale Savaşı'nda Anzaklardan oluşan ...300 kişilik bir kuvvet seferlerinden çıkıyor. Osmanlı seferlerine doğru yürüyor, yürüyüşe geçiyor. Bir bulut geliyor yukarıdan. Ve askerleri tamamen kaplıyor. Sonra bulut yükseliyor. Anzak askerlerinin hiçbiri aşağıda yok. Bulut hepsini almış yukarıya çıkarıyor. Hayır, Osmanlıların söylediği bir şey değil. Onlar da şahitler duruma ama yazılı metin var. Yüzlerce imza bulunan Anzak askerlerinin geride kalanlarının ve diğer siperlerde olayları gözleri fal taşı gibi açılarak seyredenlerin gördüğü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan uzaklaşırsanız konu negatif istikamette biter. Eğer bir Kıbrıs Savaşı kazanılmışsa arkasında Allah'ın evliyalarının olduğunu hiç kimse unutmasın. Bir kişilik uçağa ikinci binen birisi daha oluyor. Bir Allah'ın evliyası. Kıbrıs Savaşı'ndan bahsediyorum. Her işaret verdiği yere saldırılmasını istiyor. Adresini veriyor. Adres bir türbe. Ve kendi ismini veriyor. Ancak o üsteğmen, hava üsteğmeni oraya gittiği zaman görüyor ki orası bir türbe. Ve uçaktan inerken aklına geliyor uçan bir kişilik uçak olduğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Öyleyse Allah'ın sevgisini, korumasını kaybettiğimiz gün her şeyi kaybederiz. Mutluluk dediğiniz şey ancak sizi yaratanın yarattığı standartlarda var olmanızla mümkündür. Sadece hani fıtratıyla yaratıldınız. Bunun dışındaki fıtratla yaratılan hiçbir insan mevcut değil. Ve Allah'ın tek bir dini olmuş, Hanif dini. Arapça adı İslam. Ama bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve kim Allah'a yakın olmuşsa onlar mutlu olmuş sadece. Şimdi Allah'ı ve onun dostlarını insanlara düşman olarak göstermeye çalışanlar var. Allah bunun hesabını mutlaka sorar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin en büyük dostunuzdur. Onu hepiniz tanıyorsunuz.

Allah'ın dostlarını mürteci adı altında insanlara negatif istikametlerde tanıtmak Allah'a ihanettir. Biz Allah'ın dostuyuz. Türk'üz, Osmanlı'nın kanını taşırız ve bununla iftihar ederiz. Ayrıca biliriz ki okullarımızda okulan tarih kitaplarında Osmanlı'nın gerçek çevresi yok edilmiştir. O tarih kitaplarını yazanlar tarih kitabı okusunlar. Yılmaz Öztuna'nın şu büyük Türkiye tarihini bir okusunlar. Osmanlı'nın karalamalarla, tahriflerle yüzünü kara çıkarmaya çalışmak hiçbir şey ifade etmez. Bir insan tarihini inkar ediyorsa o hüsrana mahkumdur. Öyleyse biz tarihimizle iftihar ederiz. Kaç bin yıllık Türk varlığı insanların inkarıyla çehre değiştirmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala sizi, hepinizi, bütün insanları mutlu olasınız diye yarattı. Bu mutlu olmanın bütün standartlarına sahipsiniz. Ruhunuz var, veçiniz var, nefsiniz var ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlemekle vazifelisiniz. Başkalarına sunacağınız şeyin sadece mutluluk olmasıyla vazifelisiniz. Hiç kimse ne elinizden ne dilinizden bir zarar görmeyecektir, görmemelidir. Günde 3000'den fazla çanta çalınması var sadece İstanbul'da. Ahlaksızlığın arkasında Allah'tan kaçış yok mu? Allah'ı düşman sayanlar, sizlere sesleniyorum. Allah sizin de dostunuzdur. O ve onun dostları ebediyen var olacaklardır. Ve siz onlara bir şey yapamazsınız. Allah Teala gerektiği noktada gerekeni mutlaka gerçekleştirir. Neleri gerçekleştireceğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, her şeyin en güzel olduğu standartlarda hepiniz Allah için varsınız. Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. Mutluluk müessesesi hepinizedir. Siz Allah'ın yolunda onun hedef gösterdiği mutluluğa ulaşacak olanlarsınız. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor Allah Teala, ben yeterim diyor. Ama siz herkese dost olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı çok seviyorsunuz. Hep öyle kalın. Öyle kalamazsınız. Sevginiz giderek artar. O Allah'tır ve biz ona hayranız.
sevgiyi, aşkı çoktan aştık. Biz ona hayranız. Her şeyimiz Allah'ındır. Biz yokuz, O var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi vazifelendirdiği günden beri birçok düşman çıktı karşımıza. Birer birer öldüler. Kimisi hiç hastalığı yokken, kimisi ufacık bir sebepten, birer birer öldüler. Allah'la kimse şaka edemez. O Allah'tır. Ve verdiği emri mutlaka yaptırır. Mutlaka onun emri gerçekleşecektir. O kalbinizi tertemiz kılacak, size düşman olanları, sizi öldürmek isteyenleri de size sevdirecek. İnsanları seviyorsunuz, daha çok seveceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz kendi iç savaşınızdır. İç dünyanızda nefsinizi yenmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak mecburiyetindesiniz. Cennet mutluluğuna zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ulaşırsınız. Ama dünya saadeti o nefsinize, hakimiyetinize paralel gelişir. Nefsinizdeki afetlerin ne kadarını yok ederseniz, yüzde ne kadarını, mutluluğunuz da yüzde o kadar artar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk müessesesi Allah'ın müessesesidir. Size öğrettiği ilmi, saadeti yaşayacaksınız. O mutluluğa hepiniz layıksınız, Allah'ın dostları. Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Nefsinize karşı hakim olmak mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen anahtarla Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek suretiyle nefsinizdeki bütün afetleri adım adım yok etmekle mükellefsiniz. Mutluluğunuzun anahtarı budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizlerle beraberdir. Hepinizin en büyük saadetlere, mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını dileyerek, sözlerimizi
İnşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dualarımızla, temennilerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'ın cezaları ve mükafatları. Sevgili kardeşlerim, hem bu dünyada hem de kıyametten sonra cennet veya cehennemde insanlar Allah-u Teala tarafından mükafatlanırlar veya cezalandırılırlar. Kur'an-ı Kerim bir furkandır, doğruyu yanlıştan ayırma rehberi. Kur'an-ı Kerim bir insanın derecat kaybedebileceği bütün olayları kaydetmiştir. Derecat kazanabileceklerini de. Öyleyse eğer derecat kazanırsak bu bir mükafattır. Derecat kaybedersek bu da bir cezadır. Bir insan düşünün, şöyle diyor: ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum. Bu sebeple derecat kaybetmiyorum. İbadet etmediğim için şu anda, namaz kılmadığım için, şu anda bu işlemi yapmadığım için derecat da kazanmıyorum. Ama derecat da kaybetmiyorum. Kimseye bir kötülüğüm dokunmuyor. Böyle diyen bir kişi bir yanılgının içerisindedir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Feskürunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Sevgili kardeşlerim, bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Allah-u Teala bu yatmanın yanüstü olmasını istiyor. Hiç düşündünüz mü? Neden Allah-u Teala yatarken demiyor da yanüstü yatarken diyor? Çünkü yanüstü yatmamızı istiyor. Ne olur? Kıbleyi sağa alarak yattığınızı düşünün. Böyle bir olayda yüzünüzü kıbleye dönerek yatmanız uygun olur. Sağ kulağınız yastığa gelir. Sağ kulağınızı biraz kımıldatacaksınız yastığın üzerinde ve de yastığa onu koyduğunuz zaman kulaklarınızda kalbinizin çift tecelli attığını duyacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah. Kalbiniz devamlı olarak her çift atışında kendi lisanıyla Allah kelimesini tekrar eder. Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği emir, bütün cinlere verdiği emir, aynı emirdir. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek. Üç halde bulunabilirsiniz. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Ama yanüstü yatarken diyor Allah-u Teala, yanüstü yatarken Allah'ı zikredin diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de. Muradı bu. Eğer biz ayaktayken hep ayakta kaldığımız sürece hep Allah'ı zikredersek, otururken oturduğumuz sürece hep Allah'ı zikredersek, yani kalbimizdeki ses devamlı olarak Allah kelimesini tekrar ederse, sonra mı? Sonra da sevgili kardeşlerim,
yattığınız zaman yan üstü yatarken kulağınızı yastığın üzerine biraz sağa sola hareket ettirerek kalbinizde, affedersiniz, kulağınızda kalbinizin çift atışla Allah dediğini ya da bu sesi kulağınızda devamlı duymanızı temin edecek olan bir yatış tarzı. Ve o ses geldikçe içinizdeki sesi usul haline getirirseniz dilinizi kımıldatmadan Allah kelimesini içinizdeki sesle tekrara, o zaman yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikretmiş olursunuz. Şimdi başta verdiğimiz misale dönelim. Ne diyor kişi? Ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum. Öyleyse derecat kaybetmiyorum. Halbuki kaybediyor. Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diye farz emir koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Hangi konu Kur'an-ı Kerim'de bir emir şeklinde tecelli etmişse o mutlaka bir farz hüküm doğurur. Ve de sevgili kardeşlerim, bu hüküm biz insanların devamlı Allah-u Teala'yı zikretmemizi, Allah-u Teala'nın emrettiği vakasıyla karşı karşıyayız. Öyleyse her an ya Allah'ı zikrederiz, devamlı derecat kazanırız ya da zikretmeyiz. O zaman da devamlı her saniye derecat kaybederiz. İşte kişi kimseye bir kötülüğüm olmadığına göre ben derecat kaybetmiyorum diyorsa bu bir yanlıştır. Kimseye bir kötülüğü yok. Kötülük sebebiyle derecat kaybetmiyor. Ama Allah'ın üzerine farz kıldığı zikir emrini gerçekleştirmediği için derecat kaybediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse derecat kaybetmek kişinin cezalandırılmasıdır. Hayat filminde bu derecat kaybı bir suç hüviyetindedir. Yani kişi zikretmiyorsa Allah'ın bir farz emrini yerine getirmiyor. Nasıl günde 5 vakit namaz farzsa, 2 vakit namazda sünnetse, kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti, biz başkalarını bilmeyiz ama biz 7 vakit namaz kılarız. Sabah namazı, sonra sabahla öğlen arasında kuşluk sünneti, sonra öğlen namazı, sonra ikindi namazı, sonra akşam namazı, sonra yatsı namazı, yatsıdan sonra da ikinci bir sünnet. Gece saat 12'den şimdiki saatle saat 12'den sonra kılmak üzere 12 ile sabah namazı arasında teheccüd sünneti. Öyleyse 5 vakit farz, 2 vakitte sünnet olmak üzere 7 vakit namaz. Sünnetler kişiye derecat kaybettirmez, cezalanmaya müteallik değildir. Ama insanın iç huzurunu sağlanması için Allah-u Teala madem ki emretmiş, yerine getirilmesi lazım. Ne oldu? 7 vakit namaz. Bunun 5 vaktinin kılınması halinde kişi devamlı derecat kazanır. Kişinin seviyesine göre bu derecat 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar değişir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kazanacağı derecat, Allah'a ulaşmayı dilediği anda ondan evvel de o zaman da 1'e 10'dur sadece. Sonra gitmiştir bu kişi mürşidine tabi olmuştur. Kazandığı dereceler gene 1'e 10 mu? Tabiyetle beraber bu 1'e 10 değişir mi? Değişmez. Tabiyetle beraber 1'e 10 olur. 1'e 10 devam eder. Ama ne zaman bu kişi
ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkarıp da ruhu %7 fazıl birikimiyle birinci kata ulaşırsa, o kişi 1'e 10 değil 1'e 100 kazanmaya başlar. İkinci kata ruhu ulaşırsa 1'e 200 kazanmaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda bırakan 1'e 700'e kadar yükselir. Kişinin mükafatı 1'e 10'dan 1'e 700'e çıkmıştır. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir o kişi için. Yetmez. Gene derece açısından baktığımız zaman Allah'ın iki mükafatı daha var. Birincisi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala onun günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey müminler, Allah'a inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Sonra da, yani mürşidinize tabi olduğunuz zaman günahlarınızı sevaba çevirsin. Bir de günahların sevaba çevirmesi işlemi var. O da Allah-u Teala'nın bir mükafatı. İşte Allah günahlarınızı mağfiret etsin deyince mağfiret günahların sevaba çevrilmesi işlemidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman bu muhtevada o kişi için mükafatlar var. Allah-u Teala diyor ki Furkan suresinin 73. ayet-i kerimesinde, kim diyor mümin olursa, bu mümin olmak, imanı artan bir mümin olmak demek. Çünkü arkasından diyor ki, ve amelü salihata başlarsa, nefsi ıslah edici amellere. Mürşide tabi olmadan evvel kişi zikir yapar, ama bu zikir ona %2 rahmetin dışında hiçbir şey kazandırmaz. O da devede kulaktır. Bir hiçtir. Nefsin kalbinin %100 nurlarla dolu olması lazım o kişinin üst noktaya çıkabilmesi için. Eğer %2 rahmet söz konusuysa %100 yerine %98 boştur kalbi nurlar açısından. O bir hiçtir. Mürşide tabiyetten evvel nefsin kalbinde %2 rahmet nuru birikebilir. Ama bu mükafat bir yok sayılabilecek olan bir mükafattır. Bundan sonra başlayacak kişinin zikrine paralel olarak nefsinin kalbi devamlı nurlarla dolacak. İşte bu nurlar %7'yi bulduğu zaman ruh birinci gökkatına ulaşır. İkinci defa bir %7 fazıl birikimi ikinci gökkatında, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri ruh yedinci gökkatında ve Allah'ın zatına ulaşıyor. 7 tane alem geçip Allah'ın zatında da yok oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye buraya kadar olan kesim bir mükafat olarak verilir. Allah vaat etmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu mükafatlar ona mutlaka verilir. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşması sağlanır. Bu süre içinde nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte %7 defa %7, %49'da fazla birikimi gerçekleşir. Nefsinin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte bu kişi açısından yeni bir nokta söz konusudur. Burada kişi ermiş evliya olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Sonra da onun ruhuna Allah'ın katında bir taht verilmiştir.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah-u Teala'nın mükafatıdır. Ve o kişi mürşide tabi olduğu anda, diyor Allah-u Teala, onun bütün günahlarını sevaba çeviririz, diyor Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Ayet-i kerimeyi tekrar söyleyelim. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim tövbe eder de mümin olursa, yani günahları artan bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine, amelü salihata başlarsa, Allah onların günahlarını seyyiata çevirir, diyor. İşte Allah'ın yeni bir mükafatı. Öyleyse Allah-u Teala baştan aşağı mükafatlarla dolu bir hayat vaat ediyor kişiye. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hiçbir mükafat alamaz. Allah'a ulaşmayı diledi, ilk mükafat cehennemden kurtuluş. Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimsenin cehenneme gitmesi söz konusu değil. Mutlaka Allah-u Teala onu cennetine alır. Derhal onun üzerinde rahim esması ve tecelliye başlıyor. İlk mükafat bu. Arkadan irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bir kişinin irşat makamını irşat makamı olarak görmesi ve idrak etmesi sağlanıyor Allah-u Teala tarafından. Görme, işitme ve idrak etme hastalığını Allah-u Teala açıyor. Kalbine ihbat koyuyor ekinleti alıp. Her birisi ayrı bir mükafat. Sonra kalbine ulaşıyor kişinin. Sonra onun göğsünden kalbine, göğsünü yararak bir nur yolu açıyor. Sonra o kişiyi mürşidine ulaştığında yeni mükafatlar bekliyor. Birinci mükafat kalbinin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması. O iman kelimesi ki Allah'ın katından gelen rahmet lafaz ve rahmetle salavattan fazlalar karşıt çekim alanları sebebiyle bu kalbe yazılan iman kelimesine yapışacaktır. Böylece nefsin kalbi kapkaranlık olan, afetlerle dolu olan nefsin kalbi öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi afetlerle dolu olan nefsin kalbi bir anda olmayacaktır ama adım adım fazıllarla dolacaktır. %2 rahmetten sonra fazıllarla dolacaktır. Bu dolma devam ettiği sürece o kişi hep daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaktır. Ve bir gün nefsinin kalbinde %49 fazıl artı %2 rahmet nuruyla o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşması o kişinin Allah'ın evliyası, Allah'ın ermiş evliyası olması demek. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu kişinin mükafatı birinci kat cennettir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennettir. Ruhunu Allah'a Allah ulaştırır. Üçüncü kat cennettir. Bunlar manevi kıyametten sonraki kişiye Allah-u Teala'nın mükafatları. Dünya üzerinde kendi ne yaptı? O kişinin nefsinin kalbini bu noktaya kadar her kademede %7 fazla birikimiyle %49 artı 2 %51 nurla doldurdu. Fazılla %49 fazıl, %2 rahmet. Eskiden nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ve afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemesini sağlamaya çalışan bir özellik taşıyordu. Afetlerin %50'den fazlası %51'i yok olmuştur. Nefsin kalbi %51 nurla kaplanmıştır. Buna dayalı olarak da kişinin dünya üzerinde yaptığı olayların, vücuda getirdiği olayların %51'i ona derecat kazandıracak olan olaylardır. Her birinin arkasından Allah-u Teala o kişinin kalbine huzur verir. Ruhu da nefsine rahatlık verir. Allah o kişinin kalbine mutluluk verir. Nefsi de, ruhu da
nefsine huzur verir. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur birikimi olur. Artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olur. Mükafatı dünya saadetinin %80'den fazlasıdır. Ama mürşidine ulaştığı an kişi bu bilgileri, bu muhtevada birinci kat cennetin sahibidir. Affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhu ulaştığı zamansa üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve de nefsinin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu için o kişi dünya hayatının %51'ini mutlulukla geçirir. İşte bunların hepsi Allah-u Teala'nın mükafatları. Bu kişi bunu yapmasaydı ne olurdu? O zaman devamlı cezalara muhatap olurdu. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bir defa birinci cezası amellerinin boşa gitmesidir. Allah-u Teala diyor ki Kehf 103-104-105'te sizlere amellerinizin nasıl hasara uğradığını haber vereyim mi? Onların amellerinin nasıl hasara uğradığını haber vereyim mi? Onlar yaptıklarının en güzel olduğunu zannediyorlardı. Kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin olması lazım bunun, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, Allah'a mülaki olmayı inkar etmemesi demek. Ve de o kişinin diyor Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider diyor. Heba olur diyor. Karşılaştırırsak görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını örtüyor Allah-u Teala. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda mutlaka cennete girecektir. Cennetle cehennemin ölçüsü ne? Kişinin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Günahların sevaplarından fazlaysa gideceği yer cehennemdir. Herkesin suçu aynı mı diyecekler şimdi? Çok günahkar var, az günahkar var, orta günahkar var. Bu insanları aynı cehenneme atmak haksızlık değil mi diye düşünenler varsa biliniz ki aynı cehenneme atılmıyorlar. Allah-u Teala 7 kat cehennem yaratmış. O katların her birisi daha ağır suçlara doğru, aşağı doğru iniyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir kişi eğer Allah'ın mükafatlarını almıyor da cezalarını alıyorsa, o zaman cehennemler aşağı doğru daha korkunç işkencelerle dolu bir muhtevada. Aşağı indikçe daha korkunç işkencelere uğruyor kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her yaptığımız kötü davranıştan devamlı derecat kaybederiz. Cennete girecek olan kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Kimin de kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, onun gideceği yerde muhakkak ki cehennemdir. Sıfırın altındaki derecatlar, eksi dereceler, sonuç eksi çıkarsa, kaybedenler fazlaysa o kişi cehenneme girer. Kazanılanlar fazlaysa o kişi cennete girer. Sıfır çıkması ihtimali sonsuzda bir gibidir. Çünkü her saniye kişi derecat kaybeder veya kazanır. İşte
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde o kişinin gideceği yerin cennet olmasını sağlamak üzere, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örtüyor. Eğer kişi öldüğü zaman Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse, onun sevapları, kazandığı dereceler, ibadetleri sebebiyle kazandığı dereceler ne oluyor? Heba oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam niyet amelden üstündür diyor. İşte bir niyet Allah'a ulaşmayı dilemek, sadece bu niyetin sebebiyle kişinin bütün günahları örtülüyor. Günahları örtülünce ne olur? Kişinin sevapları, mutlak olarak sevapları var olacaktır. Olmaması mümkün değildir. O zaman bu kişi öldüğü zaman sevapları günahlarından mutlaka fazla olan birisi oluyor. Gideceği yerde Allah'ın cenneti. İşte sevaplarımız

nefsinin tesemetinde dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin tesemetinde beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olduğunda altıncı kat cennetin sahibidir. Ve iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edildiği zaman, o zaman da yedinci kat cennetin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği muhtevaya bakın. Hep insanların lehine her şey dizayn edilmiş. İşte her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz gemi iskeleden demir alır, yola çıkar ve ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edeceğiniz dört teslime götürür sizi. Yedi safhada dört teslim. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde yedi kat cennetin dizaynı bu. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırılır. Peki daimi zikre ulaşırsa o kişi bütün hayatını kesintisiz bir mutlulukla geçirecektir. İşte o kişi iç dünyasında bir sülh ve sükunun sahibidir. Çünkü nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiştir. İç dünyasında nefsin afetleriyle o kişinin kavgası bitmiştir. Afetler tamamen yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın cezaları mı? Her yaptığınız yanlış davranışta, başka birine zarar verdiğiniz her oluşumda sevgili kardeşlerim, devamlı bir şeyler kaybedersiniz. Derecat kaybedersiniz. Kime bir kötülüğünüz dokunduysa bu sizin derecat kaybetmenize sebebiyet verir. İnsanlar genel olarak normal şartlarda yaşamışlarsa diyecekleri yer mutlaka cehennemdir. Bu normal şartlar dediğimiz yani insanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri hali. Din o kadar zayıf bir fonksiyonel olma vasıf kaybına uğramıştır ki insanlar artık Allah'a ulaşmayı falan dilemiyorlar. İslam'ın beş tane şartı vardır diyorlar. Ve diyorlar İslam teslim olmaktır. Bu beş şart namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz bunların hepsini yapıyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz, kelime-i şehadet getiriyoruz. Öyleyse böyle bir olguda diyorlar. Söz konusu olan şey bizim bu hedefe ulaşmamız. Öyleyse o noktada bütün insanlar için Allah'ın güzelliklerini yaşayabilmek o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Dilemezse amelleri boşa gittiği için mutlaka kişi cehenneme girecek. Ama aynı zamanda bu dünyada da mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşayacak. Ölene kadar bu kişi Allah'ın kendisi için hedef gösterdiği huzuru, mutluluğu, saadeti yaşayamaz.

Nefsinin afetleri hep duruma hakim olacaktır. O zaman kişi mutlu olabileceği bir hayatı yaşamak imkanının sahibi değildir. Nefsindeki afetler sebebiyle devamlı yanlışlar yapacaktır. Devamlı hatalar işleyecektir. Hatalar sebebiyle derecat kaybedecektir. Aynı zamanda Allah-u Teala ona huzursuzluk verecektir. Mutsuzluk verecektir. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Öyleyse kişi her yaptığı işlemden sonra mutlaka hesaba çekileceği için her hatanın bedeli anında o kişinin amel defterine negatif olarak yazılmakla kalmayacak. O kişi huzursuzluğu yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın ona her yaptığı günahın arkasından devamlı azap etmesi sebebiyle. Öyleyse Allah bir taraftan o kişiye huzursuzluk verirken ruh da nefse azap eder. Aslında huzursuzluk ve azap müessesesi ikisi birden ard arda gelir. O kişi huzursuzluğu ve mutsuzluğu mutlaka her yaptığı yanlıştan sonra öder. Huzursuzluk ve mutsuzluk çekerek hayatının bu yanlışlarını azap olarak, huzursuzluk olarak öder. Ama bu ödeme tamam değildir. Kişinin dünya veya ahiret saadetinin ölçülebilmesi, o kişinin ahiret saadeti için ölüm günündeki durumuna bağlıdır. Ölüm günü o kişinin günahların sevaplarından fazlaysa gideceği yer cehennemdir. Eğer sevapları günahlarından fazlaysa gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin hiçbir zaman sevapları günahlarından fazla olamaz. Çünkü onun amelleri mutlaka boşa gidecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri mutlak olarak boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ise Allah Teala ona verdiği, Allah Teala'nın ona verdiği hediyeler sebebiyle başka bir açıdan Allah Teala'nın onun kaybettiği dereceleri örteceği için, onun günahlarını örteceği için o kişinin sevabı mutlaka günahlarından fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, 7 kat cennet bekliyor öyle bir insana. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cennete ulaşır. 1. kat cennettir bu. Mürşidine tabiyette 2. kat cennet. Ruha Allah'a ulaştığında 3. kat cennet. Buraya kadar olan bu 3 kat cennet o kişiye Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruhu Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. O kişi 3. kat cennetin mutlaka sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, o kişi dünya mutluluğunun da yarısını bir hiç karşılığı sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için ve Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı için o kişi yaşayacaktır. Dünya mutluluğunun yarısı
Ama cennetin üçüncü katı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? O kadar güzel şeyler söylemiş ki Allah Teala. Ya Allah'a ulaşmayı dile, böylece ben senin günahlarını örteyim diyor Allah Teala. Cennetime alayım seni. Ya da dileme, ama eğer dilemezsen benim cennetime giremezsin, gideceğin yer cehennemdir diyor. Öyle mi diyor sadece Kur'an-ı Kerim? Evet, aynen öyle söylüyor sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki innellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ülaike mevahümün naru bimakânü yeksivun. Onlar kesin şekilde muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razılardır, razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Gidecekleri yerde kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu ayet gereğince Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi, 7 ve 8. ayetleri gereğince. Ama zaten bu ayetler olmasaydı bile o kişinin günahları, o kişinin amelleri boşa gittiği için kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Öyle olan insanların da hepsinin gideceği yer cehennem. İşte Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kıyamet günü diyor Allah Teala mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır olursa onun o felaha erenlerdendir diyor Allah Teala. Felaha ermiştir diyor. Gideceği yer cennettir. Ve Allah Teala konunun devamını da veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumu, dilemeyenlerin durumu. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman onun amelleri boşa gidiyor. Diyor ki Allah Teala kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları ağır gelirse onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kişinin kendi gayretine dayalı bir olay. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse gideceği yer mutlaka cennettir. Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Çünkü mutlaka kazandığı bütün dereceler, kendi gayretle kazandığı bütün dereceler, amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler heba olacağı için mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O zaman gideceği yer cehennem. Hem de bu kişi, hüsranda olan bir kişi, ebediyen cehennemde kalmak üzere oraya gidecek, cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerimizde Allah'ın cezaları ve mükafatlarını birlikte gözden geçirdik. Dünya hayatında böyle bir kişinin güzellikleri yaşaması söz konusu, mutluluğu yaşaması söz konusu. Ahiret hayatında da kimin sevapları günahlarından fazlaysa şu dünya hayatının son günü,
O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ebediyen kalmak üzere. Durumuna göre, kazandığı derecelerin miktarına göre birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlerden birisine o kişi mutlaka gidecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini birlikte inşallah tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bize bahşettiği bir zikir sohbetinde birlikteyiz. O Allah ki bizleri yaratmış ve sevin diyor. Sevin. Hepinizin mutluluğu unutmayın sevgili kardeşlerim. Sevgiye bağlıdır. Davranış biçimlerinin temelinde sevgi vardır. Sevgi sizi mutluluğa götürecek olan en kuvvetli taşıt sevgidir. Sevgi hayatın bağıdır. Sevgi yoksa o kişi hayatta değildir. Bir ölüdür. Sevgili kardeşlerim, sevmek mutluluktur. Öyleyse bizler insan olarak yaratılmışız. Yalnız yaşayamayız. Mutlaka başka insanlara ihtiyacımız vardır. Her kullandığımız eşya, her yediğimiz nesne mutlaka bir takım insanların alın terini muhtevasında taşır. Bütün ihtiyaçlarımızı birden kendimiz gerçekleştiremeyeceğimize göre başkalarının ürettiklerini kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu ise Allah'ın temel kanununu içerir, başkalarına muhtaç olmak. Herkes her şeye muhtaçtır. Muhtaç olmayan sadece Allah'tır. İşte sevgili kardeşlerim, bir dünya hayatı yaşıyorsunuz ki bu dünya hayatında mutlu olmak için yaratıldınız. Ama çevrenizde başka insanlarla birlikte mutlu olmak. İşte hüner oradadır. Başka insanları da mutlu kılarak mutlu olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde ne var? Bu ilişkiler sizi mutluluğa götürüyor mu? Öyleyse kendinize düşenleri yaptınız demektir. Mutluluğu hak ettiniz demektir. Yoksa mutsuz musunuz? Her devrede insanların çoğu mutlaka mutsuzdur. İblis hiç boş durmaz. Bütün insanları mutsuz kılmak konusunda devamlı bir gayretin içindedir. Korkunç bir faaliyeti sürdürür. Bu öyle bir dizayn ki sevgili kardeşlerim, bu dizaynda şeytanın mutlak olarak devreye girmesi söz konusudur. Nerede insan ilişkisi varsa şeytan oradadır. Şeytanlar oradadır. Ve sadece bir tek amaca hizmet ederler, insanları mutsuz etmek. Her davranış biçimi bir diğerine iki ayrı cepheden yansır. O davranış biçimi bir mutluluk verici davranıştır veya mutsuzluk verici davranıştır. Bir davranışınız
başkalarını mutlu kılmaya yönelik olsa bile, sizin niyetiniz o olsa bile, İblis o davranışı başkasına kötü göstermek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Bundan çok özel bir zevk alır. Sonsuz hayatı boyunca İblis yani şeytan bütün insanları birbirine düşürmek konusunda elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ne diyordu hatırlayalım. Diyordu ki eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen, beni kıyamet gününe kadar ertelersen, ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları sırat-ı müstakim vasıtasıyla sana ulaşmaktan men edeceğim. Ve pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Sözünü tutacak mı, başaracak mı? Ne yazık ki başarısı kesin sevgili kardeşlerim. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde bu başarıyı anlatıyor Allah Teala. Şeytan insanlara olan insanları ulaştıracağı hedefi kıyamet günü gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte durum bundan ibaret. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Size etrafınızdaki insanlar hangi şekilde davranırsa davransın, İçinizdeki bir ses, her davranış biçiminin negatif yönlerini sizlere yumurtluyorsa, işte o iblistir. Şeytanın sesidir o. O, şeytanlardan birisinin size fısıldamasıdır. Niyeti mi? Niyeti çok basit. Hangi hüsnü niyeti taşırsa, hangi hüsnü niyet derecesini taşırsa taşısın, İnsanların size yaptığı bütün davranışları, bütün insanların davranışlarını negatif bir cepheden size yutturabilmek için iblis gece gündüz çalışır. Hani bir söz vardır, su uyur, düşman uyumaz derler ya, bu iblis de gece gündüz yemez, içmez, uyumaz, hep sizi mutsuz etmek için bütün gayretiyle uğraşır. Ne geçecek eline? Sizin mutsuzluğunuz onun zevkidir. Adem Aleyhisselam'a öyle bir hınçlanmış ki onun yüzünden Allah'ın cennetinden kovuluyor. Ve cennete girmesi artık mümkün de değil. Hayatı da cehennemde geçecek. Böyleyse insandan mutlaka intikam almak hevesinde. Ve intikamını devamlı almaya çalışan bir mahluk. Ve bütün insanlara elinden geldiğince en kötü davranış biçimlerini sergiler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başka insanlarla dost olun. Bunun arkasında yatan bağlayıcı sebepse sevmektir. İnsanları sevmelisiniz. Severseniz mutlu olursunuz, sevmezseniz mutsuz olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bir kanun koymuş ortaya. Bu kanunda siz varsınız, sizin dışınızdaki bütün insanlar var.
bir de Allah var. Bir üçlü. Allah sizin de etrafınızdaki insanların da mutlu olmasını ister. Sizin çevrenize yaptığınız bütün davranış biçimlerini Allah kendisine yapılmış kabul eder. Birisine iyilik mi ettiniz, Allah bunu kendisine yapılmış gibi mükafatlandırır. Hem de diğerinin 10 katıyla. Birine kötülük mi yaptınız, Allah bu kendisine yapılmış gibi kişiyi cezalandırır. Kerâmen kâtemin melekleri o suçun miktarına göre negatif derece yazarlar kişinin hayat filmine. Güzel davranışlar pozitif derece kazanmayı ifade eder. Allah'ın yasaklarını işlemek, emrettiklerini yapmamak da negatif derece yazılmasını ifade eder hayat filminize. Hayat filminiz nedir? Şu anda biz bunu söylüyoruz ya, şu anda kiramet kinatibin melekleri bir sürücü, bir şahit, yani bir kameraman, bir de şahit. Şu anda bizim de filmimizi çekiyorlar. Ne söylüyorsak filme alınıyor. Şu anda siz bir zikir sohbetindesiniz, bizi dinleyenler. Her birinizin de şu anda filme alınması söz konusu. Bu film 3 boyutlu. Öyle ekranla falan alakalı değil. Ne ekrana ihtiyaç gösterir, ne perdeye ihtiyaç gösterir. 3 boyutlu olarak filminiz oynar. Size önden bakanlar sizi önden görürler. Arkadan bakanlar arkadan görürler. Yan taraflarınızdan bakanlar da ait oldukları yandan görürler. 3 boyutlu olarak boşlukta hayat filminiz oynar. Kıyamet günü bunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim, kendi hayat filminizi. Doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen zaman parçaları içinde her 24 saat bir ayrı bal peteği altıgenini ifade eder. Her birinin içinde sadece bir gün geçmiştir. Yedinci katın birinci alemi kader hücreleridir. Orada kendi hayat filminizi göreceksiniz. Başlangıçta sadece üstünden uçabilirsiniz. Allah Teala içeri girmenize müsaade ettiği zaman gelecekten herhangi bir günü size gösterebilir. Diyeceksiniz ki ben daha o günü yaşamadım. Evet, yaşamadınız. Ama Allah'a göre gelecek de bellidir. Ve geleceğiniz, gelecekte neler yapacaksınız orada vardır. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi hayat filmlerinin oraya, indi ilahiye, kıyametten sonra zamanı geriye döndürerek konmuş olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, anlaşılması biraz güç gibi görünüyor ama hiç güç değil aslında. Kıyamet günü zaman duracak. Şu anda zaman geçmişten geleceğe doğru akmakta. Ve büyük patlama zamanın başlamasının sebebi bir kıyamet kadar ağır, affedersiniz, kainat kadar ağır bir nokta düşünün. Bütün uzayları almış bir tek nokta. Bu nokta patlıyor. Bir kainat dizaynı patlıyor. Böyle bir tek noktadan uzaylı bir dizayn oluşuyor. Aslında rakamlar daha büyük ama biz 100 milyar galaksi diyelim. Her galakside de 100 milyar yıldız diyelim. Aslında 150 milyardan, 125 milyardan falan bahsediliyor. O bir tek noktadan bir bütün kainat, yokluğa yayılan bir kainat söz konusu. Zaman hareketle başlıyor. O bir tek noktadan her istikamette doğrusal olarak yayılan partiküller,
her gittikleri yere kadar nötrino olarak gidiyorlar. Sonsuzsuz hareket edebilmeleri için. Orada maddeye dönüşüyorlar. Yani bir çift nötrinodan bir çift elektron oluşuyor ve madde vücuda geliyor. Zaman mı? Zaman geçmişten geleceğe doğru akmaktadır. Sonra bir gün geçmişten geleceğe doğru akan zaman duracak. Niçin duracak? Zamanın başlangıcı bu büyük patlama. Ama büyük patlamayla bir saniyede bütün gezegenler oluşuyor. Gezegenlerin temeli oluşuyor. Yapısı oluşuyor. Gezegen sonradan yavaş yavaş madde olarak kendisini gösterecek. Partiküller çıktıkları noktadan gezegenlere vardılarsa o zaman zamanın da durması lazım. Çünkü hareket durmuştur. Hayır, hareket durmamıştır. Gezegenler oluştuktan sonra Allah-u Teala gezegenlere verdiği kinetik enerjiyle gezegenlerin insan vücudu şeklindeki kainatı büyütmesine sebebiyet veriyor. Ve tam bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu kainat büyüyor. Eşit hızlarla hareket ettikleri için şekil hiç bozulmuyor. Hep insan vücudu hüviyetinde bir kainat giderek büyüyor. Büyüme devam ettiği sürece de zaman geçmişten geleceğe ilerliyor. Sonra duracak. Ne zaman duracak? Allah'ın gezegenlerin birbirinden ayrılması için, kainatı büyümesi için, büyütmesi için verdiği kinetik enerji bir gün sona erecek. Sona erdiği zaman ne olacak? Sona erdiği zaman büyüme duracak. Enerji, itici enerji bitince bir süre daha büyüme devam eder. Hız birdenbire yok olmaz. Ama enerji gelmediği için büyüme biraz daha devam edip durmak mecburiyetindedir. Büyüme durunca ne olur? Gravitasyon başlar. Gravitasyonun başlaması demek bütün hünnes ve künnes kanunlarının alt üst olmasıdır. Kainatın kopmasıdır. Kıyametin kainatla parçalanmasıdır, kopmasıdır. Ve uzayların adım adım yok olmasıdır. Evvela her güneş kendi sistemlerini, etrafındaki yıldızları kendisine çekecektir. Bu birinci adımdır. Sonra güneş sistemleri tek olduğu zaman güneş sistemleri birbirine çekecektir. Sonra bir galaksinin bütün güneş sistemleri birleşecektir. Ondan sonra tek bir kitle haline gelen galaksiler birbirlerine çekecektir. Ve bu çekim sırasında devamlı uzaylar yok olacaktır. Yani maddenin kendi içindeki uzaylardan bahsediyoruz. Yıldızların aralarındaki uzaydan bahsediyoruz. Evvela güneş sistemlerindeki her bir güneş sistemindeki uzay yok olur. Ve her güneş sistemi başka güneş sistemleriyle karşı karşıya kalır. Güneş sistemleri birbirine çekecektir. O zaman güneş sistemlerinin uzayı da yok olmuş olacaktır. Güneş sistemlerinin birleştiği noktada uzay dışarıda kalmıştır. Yoklukta kalmıştır. Ve en küçük parçadaki, yani elektronlardaki uzayın alınmasıyla kitle bir tek noktada oluşacaktır. Ne olmuştur? Zaman
bitiş noktasından başlangıç noktasına geri dönmüştür. İşte o geri dönen zamanın kader hücreleri orada Allah'ın cennetine gideceklerin ki illiğinde, diğerleri sicindedir. Birisi zemin kattan 7 kat yukarıda, birisi zemin kattan 7 kat aşağıda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat filminizde o hayat filmi oraya gelecekten geri döndüğü için gelecekte yapacağınız her şey orada mevcuttur. Yarında ne yapacağınız, öbür günde ne yapacağınız, daha sonraki günde ne yapacağınız orada mevcuttur. Sanıyorum ki anlaşılması çok güç değil. İşte davranış biçimleriniz sizin hem dünya hayatınızı tanzim eder hem de kıyametten sonraki cennet veya cehennem hayatınızı tanzim eder. Allah Teala'nın koyduğu bir derecat sistemi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her davranışınızda ya da her saniyesinde hayatınızın ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Hiç boş yok. Her saniye amel defterinize mutlaka değerler yazılır. İşte yanlış yaptığınız her olayda derecat kaybedersiniz. Bir dereceye bir derece yazılır. Doğru yaptığınız her davranışta da derecat kazanırsınız. Eğer Allah'a doğru yola çıktıysanız, çıktığınız noktadan itibaren bu 1'e 100'dür. Bir derece kazandığınız zaman 100 derece yazılır. Birinci gök katına kadar, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7. gök katlarında 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata yükselir. Her güzellik size derecat kazandırır, her saniye. Her yanlışlıkla size derecat kazandırır. Kaybettirir, affedersiniz. Kaybettiğiniz zaman, bir derecelik hata yaptığınız zaman 1 derece kaybedersiniz. Ama kazandığınız zaman 1 derecelik bir sevap işlemişseniz, evvela 100 derece kazanırsınız. Allah'a ulaştığınız zaman 700 derece kazanırsınız. Aradaki gök katlarında ruhunuz göğe doğru yükselirken, bu her gök katında yüzer yüzer artar. Sevgili kardeşlerim, cennetiniz ve cehenneminiz buna göre tayin edecektir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin de kaybettiği dereceler kazandığından fazlaysa, onun da gideceği yer cehennemdir. Ne cehenneme giden cehennemden çıkıp cennete ulaşabilir, ne de cehenneme giden cehennemden çıkıp cennete ulaşabilir. Bu söylediğimizden kıyamet günü herkesin cehenneme gitmesi hali hariçtir. Herkes mutlaka kıyamet gününde önce cehenneme gidecektir. Cehennemde kalacaklar için cehennemin kapılarından giriş söz konusu değildir. Kapıların açılması gerekir. Onlar burunları yere sürtünerek girerler. Cennete gidecekler içinse cehenneme giriş kapılarının yükseltilmesini gerektirmez. Sadece kapı açılır. Bu kapı zaten otomatik açılan bir kapıdır. Kişinin sahip olduğu ölçüler, sahip olduğu işaretler o kapının otomatik açılmasını ifade eder. Ve cennete girecek olanlar için cehenneme giriş bir problem değildir. Cennette yanmaları da söz konusu değildir onların. Affedersiniz, cehennemde. Cehennemi bütün katlarıyla görecekler. Sonra da Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemin kapısından çıkıp
hangi cennetin sahipleriyse o kata doğru yola çıkıp çok kısa bir zaman süresinde oraya ulaşacaklardır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel şekillenmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Rabbinize olan sevginiz ve hayranlığınız her gün biraz daha büyür. Evvela insan olarak yaratıldığımız için Allah'a çok hamd ve şükretmeliyiz. İnsan olarak yaratılmışız. Hamdolsun, şükrolsun Yüce Rabbimize. Bizi bir cin olarak yaratabilirdi. Bir hayvan olarak yaratabilirdi. Canlılık mı söz konusu? Bir ot olarak yaratabilirdi. Bir mikrop olarak yaratabilirdi. Her şey mümkün. Ama biz insanız sevgili kardeşlerim. Allah'ın bir büyük lütfuna uğramışız. Bir muhteşem dizaynla insan olarak şu dünyada verilen gezegende doğmamız kararlaştırılmış ve dünyaya gelmişiz. Ve yaşıyoruz. Varız. Hayattayız. Ve hepsinden önemlisi mutluyuz. İşte sevgili kardeşlerim, bütün söylediklerimiz konunun ruhuna gelip dayanıyor. Mutluluk. Allah sizi yarattı ve hepinizden istediği şey sadece sizlerin mutluluğu. Başka bir şey istemiyor. Hepinizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Bunun bütün mutluluğa ulaştıracak olan vasıflarını size vermiş, sizi o vasıfların sahibi olarak yaratmış. Yani sizden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren cennetin sahibidir. Cehennem onun için artık yoktur. Ve Allah Teala ona namazı sevdirecektir, orucu sevdirecektir, zekatı sevdirecektir, zikri sevdirecektir. O kişiyi mutlu kılmak için bütün şartları Allah hazırlayacaktır. Ve de kişi mürşidine ulaşacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Bir gün Allah'a ulaşacaktır. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim edecek, olacaktır. Sonra nefsi, sonra irşada ulaşacaktır. En sonra da iradesi Allah'a teslim olacaktır. İşte böyle bir dizaynda 7 safhada ard arda insanoğlu mutlulukları yaşayacaktır. Ama yalnız başına yaşamayacaktır. Mutlaka toplumun içerisinde bir yeri olacaktır. Toplumun içerisinde bir yeri olacaktır herkesin. Herkes bir toplumun içinde yaşar. İşte bunun için biz insanlar sosyal mahluklar, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan mahluklar olarak yaratıldığımız için davranış biçimleri önem taşıyor sevgili kardeşlerim. O davranış biçimleriniz ki etrafınızdaki insanları ve sizi ya mutluluğa götürür ya mutsuzluğa. Büyük boyutlu bir sevgi çağlayanı sizlerden başkalarına doğru ulaşmıyor. Arkasında sadece iblis var. Ve bunu haklı olarak başarı hüviyetinde kabul ediyor. Doğrudur. Hangi topluluğun içindeyseniz orada o topluma dikkatle bakın. Mutluluğun işaretlerini görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mutluluk bir
sur ve sükun halidir. Her dergâhta o dergâhın müntesipleri arasında tam bir uyum halinin mevcut olması Allah'ın temel emridir. Öyleyse söyleyeyim bana sevgili kardeşlerim, sizin içinde bulunduğunuz topluluktan ne haber? Mutlu musunuz? Mutluluğun ne olduğunu biliyor musunuz? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun kavgasının bitmesi halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Sulh ve sükun hali ancak kavganın bitmesiyle yerleşir. Öyleyse anlaşmazlıklarınız varsa kendi kendinize sorun. Ben neyin kavgasını yapıyorum diye sorun. Neyi paylaşamıyorum kardeşlerimle diye sorun. Şeytan beni nasıl bu kadar emellerine alet etti de ben insanlar için bir mutluluk kaynağı olmaktan çıktım. İnsanları huzursuzdan bir hüviyete büründüm. Neden böyle oldum diye sorun kendi kendinize sevgili kardeşlerim. Sadece Allah Teala sizden mutlu olmanızı ister. Eğer siz mutlu olmak konusunda kendinize düşenleri yaparsanız hiçbir varlık, iblis olsun, diğer şeytanlar olsun, şeytan hüviyetindeki cinler olsun veya insan şeytanları olsun, cin şeytanları olsun, şeytan şeytanları olsun, netice değişmez sevgili kardeşlerim. Siz söylediklerimizi anlamadıkça, hayatınıza tatbik etmedikçe dünya mutluluğunu yaşayamazsınız. Ama ben Allah'a ulaşmayı diledim diyeceksiniz, dilemişsinizdir. Allah Teala sizi mutlu etmek için bütün reçetesini teslim ediyor size ve her konuda size yardım etmeye hazır. Siz Allah'ın yardımını elinizin tersiyle itiyorsunuz. Olur mu sevgili kardeşlerim? Başkalarını kendinizden üstün kabul etmedikçe, onları mutlu etmeye değil, ezmeye çalıştığınız sürece, ne kendiniz mutlu olabilirsiniz, ne de başkaları.

Hani bir ölünün arkasından bir Osmanlı şairi bir iki satırlık bir şey yazmış. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Çekildi gitti dünyadan, dayansın ehli kubur. Kubur kabirler demek. Ama aynı zamanda tuvalet demek. Burada şairin cinaslı bir ifadesini görüyoruz. Osmanlılık. Zeka meselesi çalışıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz varız, hayattayız. Ve sadece size bir nebzecik, şu kadarcık bir mutluluğu verebilmek için bütün hayatımızı buna adamışız. Bilançoya bakıyorum, sizlerin hayatınıza bakıyorum. Olması lazım gelenden uzaklarda görüyorum sizleri. O zaman hüzünleniyorum. Demek ki diyorum, biz bunca yıldır bunları sadece söylemişiz. Ama onlar duymamışlar diyoruz. İşitmemişler. Uygulamamışlar. O zaman bunca yıldır bu konudaki gayemiz neydi sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Bunca yıl 3000 saatten fazla bilgisayarın hafızasındaki mevcut anlatım sadece sizleri mutlu etmeye yönelikti. Ama gördüğümüz vaka odur. Çoğunuz mutlu değilsiniz. Arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Tasavvuf, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i zor kullanmayı reddeder. Sizi zorla mutlu kılamayız. Biz size mutluluğun şartlarını, standartlarını, reçetesini veririz. Rehberlik ederiz. Allah'ın mutluluğunu üzerinize davet ederiz. Gelmemesi de mümkün değildir. Ama siz o gelen mutluluğu ya elinizin tersiyle itersiniz, mutlu olamazsınız, ya da onu can kulağıyla dinler, kucaklarsınız. O zaman siz aramızdaki henüz azınlık olan mutluların arasında olursunuz. Sevgili kardeşlerim, sayımızın çoğalması önemli değil. Allah'tan yana olmak önemli. Karşımızdakinden yana olmak önemli. Bu büyük hakikati anlamadıkça, Allah'ın size öğretmek istediği şeyin başkalarından yana olmak olduğunu anlamadıkça, siz hep kendisinden yana olanlardansınız. O zaman mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'ın kanunları kesin kanunlardır. Ben neden başkalarından yana olacakmışım? Onlar benden yana olsunlar mı diyorsunuz? Öyle yaşarsınız. Hem etrafınızdaki insanları mutsuz edersiniz, hem de onlara devamlı mutsuzluk veren siz olduğunuz için hayatınız boyunca mutsuz, sıkıntılı, huzursuz bir insan tipi çizersiniz. Başkaları sebep olmamıştır buna.
Arkasında sadece siz varsınız. Söylediklerimizi hiç mi hiç anlamamışsınız? Sevgili kardeşlerim, sizlere ne yapmamızı istersiniz? Allah'tan sizin için mağfiret dileriz. Günahlarınızın affını dileriz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz anda zaten günahlarınızı affetmişti. Hepsi yok olmuştu. Unuttunuz mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın sizden beklentileri vardı. Şu dünya hayatını yaşarken bütün insanlara en güzel davranışlarda bulunacaktınız. Ve onlardan da size hep sizi mutlu eden davranışlar geri dönecekti. Ama öyle yapmadınız. Bizim dışımızdaki insanların yaptığını yaptınız. Başkalarını kendinizden öne geçirmediniz. Ben önde

aşağı düşürmesin. Zikirlerinize dikkat edin. Aşağı doğru giden bir zikir yolu sizi Allah'ın cennetine değil, cehennemine götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamakla eşdeğerdir. Başkalarına yapacağınız her güzel davranış, Allah-u Teala tarafından kendisine yapılmış bir güzel davranış kabul edilir. Ve mükafat alırsınız Allah-u Teala'dan. Hayatınız hep o mükafatlara kavuşmakla geçer. Ve mutlu olursunuz, çok mutlu olursunuz, aranızda çok mutlu olanlar var. Ama gelin görün ki bu biz istiyoruz diye oluşmaz. Biz istiyoruz diye siz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Mutluluğun adımlarını siz kendi iradenizle atmak mecburiyetindesiniz. Biz yol gösteririz. Sizin cennete girmeniz için tebligatı yaparız. Siz o tebligata hangi ölçüde uyarsanız o kat cennete girersiniz. Hiç uymazsınız, o zaman da cehenneme girersiniz. Sevgili kardeşlerim, bizim en çok hüzünlendiğimiz şey tasavvufta olanların, Kur'an'ı uygulamayı kendisine şiar edinenlerin hala tağutun tesirinde kalabilmeleri. Davranış biçimlerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz? Başkalarını baş tacı ediyor musunuz? Ben onların mutluluğu için yaşıyorum diyebiliyor musunuz? Eğer deseydiniz, dünyadaki en mutlu insanlardan biri siz olurdunuz. Kim bir gün başkaları için yaşamaya başlarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Her an kazançtadır. Her an Allah'ın sevgisinin bütün belirtileri onun üzerindedir. Allah en çok onu sever. Kim kendisini başkalarının mutluluğuna adamışsa, o en çok sevilenlerden biridir. Ve tabiatıyla en mutlu olanlardan biridir. Öyleyse biz insanlar, madem ki cemaat halinde yaşıyoruz, topluluk halinde yaşıyoruz, ne olur sanki sevgili kardeşlerim, her biriniz burada arkadaşlarınızla beraber olduğunuz zaman ne olur onları sevseniz, her birinin üzerine titreseniz, her biri sizin her davranışınızdan onları ne kadar çok sevdiğinizi anlasa. Ne olur sevgili kardeşlerim, o zaman mutluluğu nasıl yudum yudum içtiğinizi göreceksiniz. Mutluluk sizin içinde yüzdüğünüz bir deniz olacak. Birçok mutsuz insan için bu mümkün değildir gibi gösterir iblis onlara. Ama sevgili kardeşlerim, bu mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Her şey sizin için yaratılmış. Her devirde yaşayan insanlar yeryüzünün sahibidirler. Yeryüzünün bekçileridir. Bütün insanlar yeryüzünde Allah'ın hanifeleridir. Yakışır mı sevgili kardeşlerim? Başkalarına mutsuzluk vermek, başkaları için değil, kendisi için yaşamak yakışır mı? O zaman tasavvufun dışındakilerden ne farkınız kalır ki? Aramıza yeni katılan kardeşlerimiz, sizleri dışarıdakilerden farklı görmüyorlarsa, onlara bu görüntüyü veremiyorsanız, o zaman sadece siz mutsuz değilsiniz, etrafınızdaki insanları da mutsuz eden birisiniz siz. Oysa ki ne olmalıydı? Hepinizin bir yarışta olması gerekirdi. En çok ben etrafındaki insanlara yardımcı olacağım. En çok ben başaracağım. Kendimi başkalarına adamayı, başkaları için en çok fedakarlıkta bulunan ben olacağım diyebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyle bir dünyadan bahsediyoruz ki, bu dünyada eğer sisler, yani nefsinizin afetleri ortalığı bürümediyse, bir güneş görünür, mutluluk güneşi. O güneşe yakın mısınız? Kendinizi ölçün. Her akşam yattığınız zaman kendinizi hesaba çekin. Ben bugün kime ve hangi ölçüde mutluluk verebildim? Bunu sorun kendinize. Eğer her gece yatmadan evvel yaptığınız bu vicdan muhakemesinde 0 puan alıyorsanız, o gün hiç kimseye hiçbir güzel davranışta bulunmadıysanız, siz Allah'ın hedef gösterdiği en üst seviyedeki bir dergahta Allah'ın hedeflerinden sapmış bir insansınız. Birinci göreviniz, başkalarına mutluluk vermek için yaratıldığınızın idrakine varmaktır. Bu idrake vardığınız zaman görevin tatbikat safhasına geçeceksiniz. Bu açıştır. Uvertür. Giriştir. İnsanlarla beraber olacaksınız. Bu beraberlikte aranan bir insan mısınız? Sizin bir topluma girişiniz, toplumdaki kardeşlerinizi mutlu ediyor mu sevgili kardeşlerim? Eğer öyleyse, siz gerçekten diğer kardeşlerinizin arasında değerli bir insansınız. Allah'ın katındaki başarının ölçüsü size etrafınızdaki insanların duyacağı sevgidir. O zaman seviliyor musunuz? Onun cevabını verin kendi kendinize. Yoksa siz etrafınızdaki insanların sevmediği biri misiniz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
gönül dostlarım. Erenlerin yolu sevenlerin yoludur. Erenler sevenlerdir. Öyleyse etrafınızdaki insanları sevin. Onlara onları küçük düşürücü davranışlarda bulunmayın. Onları koruyun. Onlar sizlerin muhafazası altında olmalılar. Onlara Allah'ın gözlükleriyle bakın. Sakın şeytanın gözlükleriyle bakmayın. Bütün bu çatının altına girenlerin mutluluğa hakkı olduğunu düşünün ve bu hakka ancak sizlerin yardımıyla ulaşabileceklerini düşünün. Hakkın sonucuna sadece sizlerin yardımlarıyla ulaşabileceklerini düşünün. Kendinizi onlara adayın, odaklayın, endeksleyin. Sevgili kardeşlerim, son nefesinizde ben etrafındaki insanlara hiçbir şey yapamadım. Onların mutluluğuna karınca kaderince bir katkıda bulunamadım diye sakın hayıflanarak ölmeyin. Önce varoluş sebebinizin gerçeğini hatırlayın. Bu varoluşunuz sadece başkalarına mutluluk vermek içindir. Başka bir gaye yoktur. Başkasını ne kadar mutlu ederseniz, Allah'ı da onun binlerce katı daha fazla memnun edersiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat geçiyor. Her geçen gün, istesek de istemesek de hayatımızdan bir gün kayboluyor. Çok açık değil mi sevgili kardeşlerim? Her geçen gün, eğer başkalarına mutluluk veremeden geçirdiğimiz bir günse, kendimize yazık etmişizdir demektir. Bir gülüşünüz, bir sözünüz, bir ilgi göstermeniz, bir sevgi belirtisi size ne kaybettirir ki sevgili kardeşlerim? Siz başka insanları mutlu etmek için var olmalısınız. Yapamıyorsunuz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını güce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Ana Dergah Programı. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında.
1: Son derece önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek.
0: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri 8000 saate yakın sohbetiyle Kur'an'ı Nur TV'de anlatıyor.
1: Ne diyordu Allah Teala? Vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr.
0: Ana Dergah Konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Mutluluğa giden yolda sorularınıza cevap bulacaksınız. 7 safha 4 teslimle hidayetin Kur'an ayetleriyle anlatıldığı konferanslar Nur TV ekranlarında. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri'nin farklı konulara ait her derde deva sohbetlerinden kesitler.

0: Obrigado, irmão.
1: الفاتحة من أصل وطلام صلى الله عليه وسلم.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Gene Allah'tan bahsetmek üzere. Gene Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi Allah'tan bize gelen, bizden sizlere ulaşan bir sevgidir. İlahi bir sevgi. Biz Rabbimizin azatsız kölesiyiz. Hayatımızı bu yolda tamamlamak üzere görev aldık. Ömrümüzün sonuna kadar devam edecek bir görev. Bu bizim elimizde olan bir şey değildi sevgili kardeşlerim. Biz talepte bulunmadık. Biz neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde onun tarafından, Allah-u Teala tarafından seçildik. Ama günler geçtikçe bunun sebepleri daha açık bir şekilde anlaşılıyor. Eğer biz din konusunda mürekkep yalamış birisi olsaydık, eski tabir öyledir. Osmanlı devrinde Darülfünun'u bitirenler, yani üst seviye fen okullarını bitirenler, üniversiteleri bitirenler, mürekkep yalamışlar olarak halk arasında anlatılırdı. Sevgili kardeşlerim, işte biz bir din tahsili görmedik. Hiçbir zaman da dini bildiğimizi iddia etmedik. Biz bir hiçtik. Din adına onun değesini bile bilmeyen bir hiç. Ama şimdi Allah Teala bize dini öğretti. Dinimiz diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Tek bir din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve Hazreti İbrahim babamız İbrahim olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de. Babamız İbrahim'in dini. Hazreti İbrahim'le alakalı dinler diyenler bu konuda bir büyük yanlışın içindedirler. Burada farklılığı kabul etmek söz konusudur. Ayrı ayrı dinler vardır. Ama hepsi İbrahim'den bir nebze bir şeyler almıştır gibi bir anlam çıkıyor. Hayır sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı dinler yok. Sadece bir tek din var, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bu din üç özellik gösterir. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Üç özellik. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Hazreti İbrahim diyor ki Allah tektir. Kim sizin karşınıza çıkar da hayır Allah ikidir, üçtür vesaire diyorsa, birçok tanrı vardır diyorsa eski Yunan mitolojisinde olduğu gibi, onların hepsi fasafisodur. Sadece bir tek Allah vardır. Bütün kainatı yaratan Allah. O Allah ki şöyle söylüyor, eğer birçok ilah olsaydı onlar gökte mutlaka kavga ederlerdi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ve huzur duyun. Allah'ın yolunda olduğunuz için. Allah'a sonsuz şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki bütün dünyanın tek bir dinin sahibi olduğunu Allah bize öğretti. Ve onun emrettiği üzere
Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 dinde de tam olarak mevcut olduğunu gördük. Tevrat'ta Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a teslim, fizik vücudu Allah'a teslim 4 oldu. Nefsi Allah'a teslim 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim 7. 7 Safa da Tevrat'ta farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Gene Tevrat'ta bu 7 safanın 7'sini de Hazreti Musa ve ona tabi olanların kesin olarak yaşadıkları ifade ediliyor. Yeter mi? Hazreti Musa ve ona tabi olanlar için yettiğini kabul edelim. Ya Hazreti İsa ve ona tabi olanlar? Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği kitabın adı İncil. Ve 7 safanın 7'si de orada mevcut. 7 safanın 7'si de Hazreti İsa ve ona tabi olanlara farz kılınmış. O zamanki bütün insanlara, o zaman yaşayan bütün insanlara farz kılınmış. Sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlar hepsi bu farzı yaşamışlar. 7 safanın 7'sini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim'e gelince bunu yüzlerce defa anlattık. Kur'an-ı Kerim de 7 safa 4 teslimden oluşuyor. 7 safanın 7'si de farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi 7 safanın 7'sini de yaşamışlar ve Allah'a ruhlarını da, eşlerini de, nefslerini de, iradelerini de teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a teslim olmakla mükellefsiniz. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Öyleyse, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin birinci özelliği Allah'ın tekliğidir. İkinci özelliği tevhid adını taşıyor. Bu birincisi Allah'ın tekliği vahdet. İkincisi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahibi olup şirkten, küfürden, dalaletten, bütün negatif faktörlerden kurtulmak. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir hususun tahakkuku bütün insanlar için çok mutluluk verici bir olay. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safanın 7'sini de yaşamak. İşte Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz. Bir defa daha söyleyelim, biz onun ayağının tozu olamayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde ikinci bir din insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır. Hazreti Adem aynı dinin sahibiydi. 7 safa 4 teslimden oluşan, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, iradenin teslimiyle noktalanan bir kainatın tek dininin sahibi. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzel şeyler sizlerle olsun. Allah Teala'nın hepinize
nasip kılmasını dileriz. 7 Safa ve 4 Teslim'e. Öyleyse bunu tespit ettiğimize göre Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim farz kılındığına göre Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaşadığına göre dinler var mı sevgili kardeşlerim? 3 tane kitap var. 3 tane peygambere indirilmiş şeriat kitabı ve üçü de 7 Safa ve 4 tane teslim içeriyor. Birbirlerinden bu ana faktör itibariyle hiçbir farklılıkları mevcut değil. Üçünde de durum aynı sevgili kardeşlerim. Aynı statü, aynı standartlarda verilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyi yerli yerine oturtmalısınız. Hepiniz için Allah'ın indinde bir güzellikler silsilesi duruma hakim olmalı. Biliniz ki Allah Teala tarafından çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü özelliğidir. Teslim. Vahdet, tevhid ve teslim. Bu teslim ruhunuzun teslimidir. Bu teslim fizik vücudunuzun teslimidir. Bu teslim nefsinizin teslimidir. Bu teslim iradenizin Allah'a teslimidir. 28 basamakta bu konu tamamlanır. 28 basamakta 4 tane teslimi tamamlamış olursunuz. Ve o zaman siz de sorarsınız. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimiz bu teslim esasına dayanır. Önce ruhumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz. En son irademizi Allah'a teslim edeceğiz. Hepsi de Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. İşte din bu kadar sevgili kardeşlerim. Din dediğiniz zaman teslim söz konusu olduğunu, din dediğiniz zaman bunun temelinin teslimler olduğunu yakinen bileceksiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutlaka Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. İşte bu ulaşmadan sonra dik yokuşu tırmanacaksınız. Nefsinizin Allah'a teslim edilmesinden evvel ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz lazım. Bu zikrinizi 5-6 kat arttırmakla gerçekleşebilir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 33 bin zikirde olabilirsiniz. En çok 41 bin zikirde olabilirsiniz. Ama fizik vücudunuzu Allah'a teslimi için günün en az 18 saatini zikirle geçirmek mecburiyetindesiniz. Bu başlangıçtaki ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz ve üçüncü cennetin, üçüncü kat cennetin ve dünya mutluluğunun yarısının sahibi olduğunuz noktanın
altı kat ötesi görünen bir yer. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu hiç unutmayacaksınız. Siz neye azmederseniz Allah-u Teala sizi oraya ulaştırır. Başlangıçta şeytan size orasının ulaşılamaz bir yer olduğunu, çok güç olduğunu söyleyecektir. Ve sizi ondan caydırabilmek için her şeyi yapacaktır. Ama ona aldırmamayı başarırsanız ve Allah'ın yolunda hedeflere doğru yürürseniz, o zaman çok farklı bir olayla karşılaşacaksınız. Allah'ın yardımını alacaksınız. Dünya üzerinde bugün yüzlerce Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş insan yaşıyor. Öyleyse siz de onlardan bir tanesi olabilirsiniz. Neden olmayasınız ki? Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'ın verdiği çok özel bir hediyedir. Layık olmak için nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Ulaşmak istediğiniz mutluluğun boyutuna bağımlı. İsterseniz Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırır. Hayır, siz ulaştırmazsınız. Allah'a ulaştırır. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra eğer derseniz ki ben üçüncü kat cennetin Allah'a hamd ederim, şükrederim ki sahibi oldum. Allah Teala bana bu müjdeyi verdiğine göre ben eğer devam ettirebilirsem bu 33 bin zikrimi veya 41 bin zikrimi, ikisinin arasındaki bir zikir seviyemi devam ettirebilirsem buradan düşmem. Öyleyse hangi şartların içinde olursam olayım, ben bir defa asgari bunu devam ettirmeliyim. İşte böyle bir niyetle yola çıkan kişi bunu devam ettirebilirse mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve dünya hayatının da en az yarısını saadetle geçirir. Yarısı mutsuz, yarısı mutlu. Ama cennet garantide. Ne olur yani kişi ulaşsa 41 bin zikre ve ömür boyunca o 41 bin zikri devam ettirse? Ne kaybeder ki? Ama kazandığı şey üçüncü kat cennettir. Dünya mutluluğunda yarı yarıya kazanmıştır. Hem de hiç pahasına. Çünkü Allah onu kendisine ulaştırmıştır. O bir şey yapmamıştır. Allah ona zikri sevdirmiştir. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona ibadetleri sevdirmiştir. Ve onu hedefe yöneltmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin elinde böyle bir imkan var. Bedava. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, arkasından Allah-u Teala'nın mutlaka sizi ruhen kendi zatına ulaştırması. Öyleyse ne duruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, hadi koşun. Ne diyor Allah-u Teala? Hadi koşun diyor. Arzı dünya kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah tarafından ulaştırılır onun ruhu. Ve o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir kere bu kişi cehennemden kurtulmuştur. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Öbür taraftan dünya mutluluğunda yarısı onundur. Öyleyse her halükarda sevgili kardeşlerim bu sonuçla karşı karşıyasınız. Ve o zaman endişe etmek niye? Gelecekten ümitsizlik niye?
Allah Teala garanti etmiş bunu. Üstelik kişi hangi dinden olursa olsun, başka başka dinlerden olduğunu söyleyenlere sesleniyoruz şimdi. Sizin kitabınızda da ey Hristiyanlar, ey Museviler, sizin kitaplarınızda da, sizlerin kitabında da aynı şeyler söz konusu. Ruhu Allah'a teslim etmek, üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını üç dinde de insana temin eder. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı henüz dilemediyseniz hemen dileyin. Her dileğinin ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. İşte Tevrat'ta da bu mevcut, İncil'de de mevcut. Hristiyanlardan veya Yahudilerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kalbinden bir dileği geçirir de Allah Teala'ya bunu ulaştırırsa, o kişi bilsin ki bu iş tamamdır. Ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi Allah'ın katında evliya olmak, ermiş evliya olmak şerefine erecektir. Evliyalığı çok ötede bir hüküm olarak görenler için olay açıklık ve kesinlik kazanıyor. Dünya üzerindeki inanç birimlerine baktığımız zaman bugün yapılan yüzlerce kuruluşun yaptığı araştırmaların sonunda 72 ayrı inanç biçimi tespit edilmiş durumda. Yani ayrı ayrı fırkalar. Bundan 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırka. Peki bunların hepsi cennete mi girecek? Ya da bunların arasından cennete kaç tane fırka girebilecek? Bir fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fırkayı Naciye. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliği ne? Onlar da sizler ve benim gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sizler ve benim gibi takva sahibi olanlardır. Sizler ve benim gibi gizli şirkten kurtulmuş olanlardır. Hanif olanlardır. Bu müesseselerin her birisi aynı şeyi söylüyor. Asırlarca önce Hazreti İbrahim zamanında Allah Teala meleklerini gönderiyor Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim melekleri görünce korkuyor. Onlara bir kızarmış dana getiriyor, yesinler diye. Ama melekler yemiyor. Hazreti İbrahim korkuyor onlardan. Onlar da diyorlar ki korkma. Biz bu kavme azap etmek için geldik. Ve onlar
uzmanların yaptığı incelemeler gösteriyor ki Hazreti İbrahim'in devrinde bile Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim edebilmiş sadece bir tek aile tespit edebilmişler. Sadece bir tek aile tespit edebildik diyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mukaddes kitapları dikkatle yerlerine oturttuğumuz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği 72 fırkanın içerisinde öyle bir fırka olacak ki o fırka kurtulacak, 72 fırkanın hepsi gidecek cehenneme. İşte 73. fırka diğer 72 fırkanın içinde yaşayan Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler. Öyleyse kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi sevgili kardeşlerim o kurtuluşa ulaşandır. Hangi fırkanın içinde bulunursa bulunsun, hangi grubun içinde bulunursa bulunsun, hangi inanç grubunun veya inançsızların içinde yaşarsa yaşasın ama o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemişse mutlaka kurtuluşa erecektir. Öyleyse dinlere baktığımız zaman dinlerin birbirinden ayrı dinler olmadığını bize en güzel ispat eden ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Allah Teala orada diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı neyse Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı, Hazreti Musa'nın şeriatı da aynı, Hazreti İsa'nın şeriatı da aynı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini de aynı din, şeriatı da aynı şeriat. Hiçbir değişiklik olmamış peygamberler, ulul azm peygamberler boyunca. Bu beş peygambere ulul azm peygamberler deniyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, beş ulul azm peygamberden Hazreti İbrahim Hanif dininin sahibi. Ve babamız İbrahim diyoruz adına. Neden? Çünkü bir oğlundan Hazreti İsa, affedersiniz Hazreti Musa geliyor İshak'tan, bir oğlundan Hazreti İsmail'den, ondan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor dünyaya. Onun için onların babası, gerçek anlamda babaları, bu sebeple Tevrat'ta da babanız İbrahim diye geçiyor, İncil'de de babanız İbrahim diye de geçiyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in din açısından hepimizin babasıdır. Ve görüyoruz ki tek bir şeriat söz konusu. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde fokus edelim düşüncelerimizi. Mercek altında tutalım konuyu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kimliğine bakalım. Bu konuda en açık bilgi Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde veriliyor. Habibim Hanif olarak veçini, şu fizik vücudunu dine ikame et. Din için ayakta tut. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte bu din kayyum olan dindir. Kıyamete kadar devam edecek olan, ezelden ebede kadar gidecek olan din,
Sadece bu dindir. Ne kadar geriye gidersen git, insanlar var oldukça bu din hep vardı diyor Allah Teala. Ne kadar ileriye gidersen git, kıyamete kadar bu din var olmakta devam edecektir. İşte şimdi 3. asr-ı saadet yaşanacak. 1. asr-ı saadet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşandı. 2.'si Osmanlı'nın yükselme döneminde yaşandı. 3.'sü de bu devrede Mehdi Aleyhisselam'ın devresinde yaşanacak. Bütün dünya bir bolluk ve bereket patlamasıyla huzur ve mutluluğa ulaşacak. Savaşlar bitecek, harpler bitecek. Sulh ve sükun bütün dünyayı kucaklayacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Böyle bir dizaynda bütün insanların mutluluğunu düşünebiliyor musunuz? Öyle bir bolluk bereket ki erzak devamlı birikecek, hepsi yenemeyecek. Öylesine bir bolluk bereket ki dünyada bütün savaşlar sona erecek. İnsanlar sadece mutluluğu yaşayacaklar. Kavga bitecek, düşmanlık bitecek. Bütün insanlar kardeş olacaklar. İşte yeni bir çağ, yeni bir dizayn. Bu çağ Mehdi Aleyhisselam'ın çağıdır. Öyleyse hepinize o veriyor bu müjdeyi. Bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi yakın gelecekte mutlaka başlayacaktır. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Kuvvetli görünen bütün statülerin bir bir yerle bir olduğunu göreceksiniz. İnsanları aldatma uğruna kurulan bütün yanlışlıklar düzeltilecektir. Gelecek günlerde sevgili kardeşlerim, 3 dinin mensupları mutlaka birleşecektir. Dünyaya İlluminati değil, inananlar ve Allah'tan emir alanlar hakim olacaktır. Bir başka ifadeyle Allah hakim olacaktır. İşte o zaman dünyada bütün adaletsizliklerin yok olduğu bir devre yaşanacaktır. Yaşayanların tadı damağında kalacak olan bir güzellikler kumkuması, bir muhteşem dizayn. Her yerde bir büyük bereket, insanların birbirini düşman olarak değil, birbirini bağrına basan en büyük Allah dostları olarak birbirini kucaklayan insanlar olduğunu göreceksiniz. Herkes öğrenecek ki insanlık bunun için var edilmiştir. Muhtelif dinlerin sahipleri aslında dinleri arasında bir farklılık olmadığını kendi kitaplarından öğreneceklerdir. İşte hamdolsun ki bu reçete bugün elimizdedir. 3 kitaptaki 7 safhanın bütün ayetlerini tespit ettik hamdolsun. 3 kitaptaki 7 safha ve 4 teslim hem farzlar olarak tespit edildi, hem de 3 kitabın peygamberlerinin ve onlara tabi olanlarının hepsi tarafından yaşandığı tespit edildi. Şimdi neden bizi Birleşmiş Milletler'de konuşturmak istemediklerini anladınız mı sevgili kardeşlerim? Eğer konuşabilseydik, belki o noktadan sonra
dünya sulhü için ilk adım atılmış olacaktı. Ama bu birçok insanın şu dünyaya nefsleri istikametinde hakim olmaya çalışanların hiç sevmedikleri bir sonuç. O zaman kuvvetin değil, dostluğun ve sevginin hakim olduğu yeni bir nizam kurulacaktır, dünya nizamı. Birbirini yenmek için beslenen orduların savaşları için ayrılan milyarlarca, milyarlarca doların dünya sulhu kurulduğunda sadece insanların refahı için harcandığını göreceksiniz. Ve sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde çok şey değişecek. Işık hızı aşılacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün doğruları insanlara söylenmesine rağmen örtülen nükleer fiziğin hakikatleri birer birer dünyayı aydınlatacak. İşte ışık hızının altındaki hızlarda maddenin bir pozitif ağırlığının sahip olduğunu, ışık hızında bu ağırlığın sıfır noktasına indiğinde, bu inişten sonra da eğer ışık hızının üstüne çıkılırsa, maddenin negatif bir kütleye sahip olduğu görülecektir. Bu şimdilik ilmi kontrolleri altında tutanların karşı çıktıkları Allah'ın bir nimetidir insanlığa. Başka gezegenlerde, birçok gezegende ışık hızı aşılmıştır ve o bize göre sonsuz uzak sayılan gezegenlerden buralara sonsuz hızla hareket eden hava gemileriyle birçok yabancı dünyadan insan gelmiştir. Tekrar bir kısmı ülkelerine de dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, fizik olarak bu üç hal ispat edilmiş durumdadır. Kütlenin sıfırın üstünde oluşu, ışık hızında sıfır kütle oluşumu ve kütlenin negatife dönüşmesi noktasında ışık hızının mutlaka aşılacağı gerçeği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunlar size geleceğe ait müjdeler olarak söylenmesi bize emredilen hususlar. Gelecek çok güzel günleri sinesinde taşıyacak. Mutlulukları bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmanın, Allah için yaşamanın mükafatı bu önümüzdeki son harflerden sonra bütün dünya üzerinde yaşanacaktır. Mutluluk bütün boyutlarıyla dünya üzerinde yer alacaktır. Birbirine düşman olan ülkeler değil, birbirini kıskanan, birbirinden nefret eden insanlar değil,
birbirini seven, birbirine sadece yardım eden insanlar dünyaya hakim olacaktır. O zaman kıskançlığın, hasetin, düşmanlığın yok ettiği bütün insanlık meziyetleri dünyayı kavrayacaktır. Ve bu dünyayı kuşatan eleğimsama, şu yedi renkli güzellik bütün dünyayı kaplayacaktır. Bu konuda kitaplarda çok şeyler yazıyor. Alın, kitapları okuyun. Son devrede ne kadar güzel şeyler olacağını birer birer öğrenin. Çünkü yakın gelecekte bunları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözün kısası odur ki, Allah-u Teala'nın indinde sadece bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve başka bir din hiç olmamıştır. Ve ayrı ayrı dinlerden olduklarını zannederek birbiriyle yüzlerce yıldır, binlerce yıldır savaş eden insanların bu savaşları çok yakın bir gelecekte son bir savaştan sonra sona erecektir. İnsanlar tahkik edecekler, kendi kitaplarında da Allah'ın bütün hakikatlerinin yer aldığını göreceklerdir. Yedi safa, dört teslim, üç kitapta da farzdır. Ve bütün dinlerin mensupları bunu gördükleri zaman aslında birer kardeş olduklarını, birbirlerine düşman olmamaları lazım geldiğini idrak edeceklerdir. O zaman dünyayı bugün idare etmekte olan şer kuvvetler, kuvvetlerini kaybedeceklerdir. Sadece Allah'ın güzelliklerinin yaşanabileceği yeni bir dünya kurulacaktır. İşte o dünyada yer alacak olan sizlere sesleniyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz. Allah-u Teala'nın huzurunda

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz zikir ve transandantal meditasyon. İnsanlar çeşitli inançların sahipleri olabilirler. Herkes kendi hedefini seçmekte Allah-u Teala tarafından tamamen serbest bırakılmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, transandantal meditasyon bir insanın bir tekeceği, genellikle om kelimesini kullanıyorlar. Om kelimesini om, om, om, om, om diye devamlı tekrar etmeleri şeklinde dizayn ediyor. Özel bir oturuşları var. O oturuş standardı içinde hiç kımıldamadan bir süre bu kelimeyi tekrar ediyorlar. Bu kelime insanlarla şeytan arasında bir negatif bağlantıyı sağlıyor. Onlar bu noktada şeytanla bir beraberliğin içine giriyorlar. Yıllar evvel, belki 20 yıl evvel Ankara'da bir toplantıdayken bir misafirimiz gelmişti. Onlardan bir tanesiydi. Transandantal meditasyon yapanlardan birisiydi. Bir de dedi ki, anlatır mısın? Ne oluyor? Hedefiniz ne? Nereye gidiyorsunuz? Ve biz dedi, om, om, om bu kelimeyi kullanmak suretiyle Allah'a ulaşırız. Biz de dedik ki, peki bize söyler misin? Yolunuz ne tarafa doğru, Allah'a ulaşmak için ne tarafa doğru, nasıl bir yol izliyorsunuz? Yolumuz dedi, aşağı doğru. Giderek daha aşağı, daha aşağı, daha aşağı doğru iniyoruz. Peki indikçe etraf aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Kararıyor dedi. Sonunda zifiri karanlığa ulaşıyor musunuz? Evet, ulaşıyoruz. Ve de ulaştığımız yerde o zifiri karanlık artık bir sonsuzluktur dedi. Peki Allah'a nasıl ulaşacaksınız? Ulaşmış oluyoruz zaten dedi. Allah sonsuzluktur. İşte o karanlığın ötesindeki o sonsuzluk, karanlığı da ihtiva eden o dizayn, o sonsuzluktur. Yani Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, insanların bu kadar saf olacağına ihtimal verebilir misiniz? Ama bunu söyleyen kardeşimiz

Misafirimiz çok samimiydi. Hakikatleri bize hiç çekinmeden birer birer anlattı. Belki bizlerden de birisini aralarına almayı filan planlıyordu. Çekici olması için de çok gayret sarf etti. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu ise transandantal meditasyonun insanlara ulaştırdığı yer, zifiri karanlıksa, biliyorsunuz ki karanlıklar şeytanı temsil eder. Nur da Allah'ı temsil eder. Biz insanların kalplerini nurla doldurmaya uğraşırken, onlar da insanların kalplerini karanlıkla doldurmaya çalışıyorlar. Zulmetle doldurmaya çalışıyorlar. Ve de bunu yaparken de doğru yolda olduklarına inanıyorlar. Milyonlarca insan diyorlar Hindistan'da ve başka yerlerde bunu yapıyorlar. Yoga yapıyorlar. Japonya'da da var mesela geniş ölçüde yoga tatbikatı. Ve de bu insanlar doğruyu yapıyorlar diye böyle bir tatbikatın içerisindeler. Sevgili kardeşlerim, yoganın insanı götürebileceği yer cehennemin en alt katıdır netice itibariyle. Çünkü bu insanlar başkalarına da anlatıyorlar yaptıklarını. Onlardan da söylediklerine inananlara bunu öğretiyorlar. Başka insanların da cehenneme gitmesini sağlamış oluyorlar. Her kazandıkları bir başka kişi onların cehennemdeki durumunu biraz daha kötüye götürüyor. Kapkaranlık olan kalpleriyle bu insanlar aşağı doğru olan yollarında aşağı inerek zifiri karanlığa ulaşıyorlar ve Allah'a ulaştıklarını zannediyorlar. Bu kardeşimiz son derece samimiydi. Oysa ki Allah Teala yolunu Tevrat'la, İncil'le ve en son Kur'an-ı Kerim'le çizmiştir. Ve yol açık ve kesindir. Dünyada verilen bu gezegenden 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşan bir yolculuk yukarıya doğru 7 tane kat çıkılarak yapılır. 7. katta 7 tane yatay alem geçilir. Zikir hücrelerinde zikir tamamlanır. Ondan sonra da kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Yani hangi dergâhtaysa kişi tabi olduğu dergâh hangisi ise tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılır ve ana dergâh olan bizim dergâhımıza ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculuğa bizim kardeşlerimizle beraber çıkar. 7. katta soldan sağa doğru bir istikamette 7 tane alem geçer. 1. alem Ümmül Kitap, 2. alem Kudret Denizi, 3. alem Makam-ı Mahmud, 4. alem Divan-ı Salihin. Ama başlangıçtaki kader hücreleri bölümünü katmadık. Evvela kader hücreleri var. Herkes kendi kader hücresinin önünde oraya ulaşır. 2. alem Ümmül Kitaptır. Bütün mukaddes kitapların içinde bulunduğu bir kitap boşlukta duruyor. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran
Bir kitap, son sayfası da açık. O kitabı görebilenler, son kitabı derhal bileceklerdir. Orada hem peygamberlere indirilen şeriat kitapları, hem de Allah'ın peygamber olmayan nesillerine yazdırdığı ve evliyalara yazdırdığı kitaplar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak istiyor musunuz? Bunun için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Zikrin size nasıl bir fayda sağlayacağını ancak öyle görebilirsiniz. Bu talebiniz Allah'a ulaşmayı dileme muhtevası, hacet namazını kıldığınız zaman sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Ama mürşidinize ulaşmadan evvel siz gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah Teala'nın size yardımlarını alacaksınız. Evvela Allah Teala irşat makamını dinlediğiniz zaman onun söylediklerini idrak edebilmeniz için görme, işitme ve idrak etme hastalarınızı açacaktır. Sonra o irşat makamına bakacak olan baş gözlerinizi onu irşat makamı olarak görecek bir hüviyete getirecektir. Kulaklarınızı onun söylediklerini manevi açıdan değerlendirebilecek hale getirecektir. Kalbinizi onun söylediklerini idrak edebilecek bir noktaya getirecektir. Ondan sonra siz hacet namazını kılmayı dileyeceksiniz. Ama dilemeniz için önce biraz zikretmeniz lazım. Bu zikirle Allah-u Teala'nın kalbinize %2 oranındaki nuru göndermesi lazım. O noktada gözleriniz, kulaklarınız ve kalbiniz, görme, işitme ve idrak etme hastalarınız, bunlar açılırken Allah-u Teala sizin göğsünüzü şerh edecek. Yaracak. Ve göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açacak. Ve bu noktada Allah'ın katından sizin zikrinizle gelen %2 oranındaki rahmet nuru kalbinize salavat tarafından ulaştırılacaktır. Salavat taşıyıcı faktördür. Salavatla fazıl gelir, salavatla rahmet gelir. Salavat birikimi söz konusu değildir. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleştirilecektir. Ama gelen her rahmet birimi mutlaka kendisini taşıyan bir salavatla birlikte gelir. Mürşidinize ulaşmadan evvel nefsinizin kalbine girebilen sadece %2 rahmet nurudur. Bunun için Allah Teala göğsünüzü yarmıştır. Bunun için göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmıştır.
Onun için zikretmenizi bekler ve zikrettiğiniz zaman daha ötesine layık olmadığınız için sadece gözleriniz, kulaklarınız ve kalbiniz irşat makamının sözlerini işitebilecek olan seviyeye geldiği cihetle Allah Teala sizin kalbinize Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye yaptığınız zikre paralel olarak rahmet nurunu gönderecektir kutundan. Bu nur göğsünüze gelecektir. Oradaki delikten geçerek kalbinize ulaşacaktır. Ve kalbinizdeki ilk nur birikimi gerçekleşecektir. %2 rahmet nuru. İşte bundan sonra taşıyıcı faktör olan salavat nefsinizin kalbine fazılları taşımaya başlayacaktır. Ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesi gerçekleşecektir. Önemli mi? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi transandantal meditasyonun gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bir Allah'la ilişkinin sonucuna ulaştıracaktır sizi. Transandantal meditasyon şeytanın bir tuzağıdır ve insanları Allah'a değil, karanlıkların içinde sadece şeytana ulaştırır. O kişilerin gideceği yerde tıpkı onun gibi karanlık olan cehennemdir. Alevlerin ateşiyle ne kadar aydınlanırsa o kadar aydınlanır. İnsanların yandığı alevlerden bahsediyoruz. İnsanların haşlandığı kaynak sulardan bahsediyoruz. Kaynamış. Kaynamanın en yüksek seviyesine ulaşmış, bir taraftan buharlaşan kaynak sular, korkunç sıcaklıktaki sular, insanların derileri onunla karşılaştığı zaman soyuluyor. Allah Teala yeniden deri giydiriyor cehennemde olanları. Bu böyle sonsuza kadar devam ediyor. Acı, işkence, yani bir cezalandırma sistemi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Oysa ki Allah-u Teala nurlarını sizin için gönderiyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah'ın nuruyla huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi daha diyor. Huşu sahibi olan ne yapar? Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar. Huşu sahibi olmayan kişi de sorarsa cevap alamaz. Allah Teala buyuruyor ki vestainu bis sabru ve salatı. Sabırla ve namazla istiğane isteyin diyor Allah Teala'dan. Nefsinizin kalbine rahmet ve fazlın girmesini isteyin diyor Allah Teala'dan. İnneha lekebiretun illa alel haşiin. Bu gerçekten ve mutlaka gerçekten kebiretun, kebir, büyük bir iştir, zor bir iştir diyor Allah Teala. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Huşu sahipleri hariç. Kimmiş bu huşu sahipleri? Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum. Ellezine onlar yezunnune kesin şekilde inanırlar ki ennehum muhakkak ki onlar İleyhi, ona, Allah'a
yerciun rücu edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a döndüreceklerdir, ulaştıracaklardır. Öyleyse sabırla ve namazla Allah'tan istihane isteyeceksiniz. Mürşidinizi isteyeceksiniz. Önemli mi mürşit? Son derece önemli. Çünkü tabiiyetsiz bir vuslat olayının tahakkuk etmesi mümkün değildir. Mutlaka tabiiyetiniz gerekli. Yani ruhunuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırmanız gerekli. Bu işlevi yapabilirseniz hedefe ulaşabilirsiniz. Ne olur bir kişi mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Başın üzerine de devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Bir ruh gidiyor. İkinci bir ruh geliyor ama gelen ruh devrin imamının ruhu. Allah Teala Mümin 15'te diyor ki onların başının üzerine Allah'ın katından bir ruh gelir. Mücadele 22'ye baktığımız zaman kim Allah'a münaki olmak konusunda mürşidine tabi olmuşsa onların kalbine iman yazılır başlarının üzerine. Ruh ulaşır diyor Allah Teala. Başların üzerine gelen ruh devrin imamının ruhudur. Kalplerine de Allah Teala imanı yazıyor. İman kelimesini onların kalplerine yazıyor. Onlar o zaman İmanı artan müminler oluyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala onu mümin standartları içinde kabul etmez. Çünkü gerçek müminler onlardır ki diyor. Allah'a ulaşmayı dilerler. Kalpleri cezbeyle ürperir. Gerçek müminler Allah'a ulaşmayı dileyerek kalplerine Allah'ın imanı yazdığı kişilerdir. Ne oluyor? Kalpleri de mümin oluyor. Kalplerine iman yazması Allah-u Teala'nın o kişinin mümin olduğunun Allah tarafından tespiti ve ispatıdır. Kimin kalbinde Allah-u Teala iman kelimesini yazmışsa o kişi mümindir. O kişi kalbine iman yazılan bir mümindir. İnsanlar Allah'a inandıkları an mümin statüsüne girerler. Ama böyle bir mümin statüsü hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Allah'a inanmak bir kişinin kurtuluşuna medar olamaz. Bunun ötesine geçmesi lazım kişinin. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilediği takdirde o kişi de mümindir ama hak mümindir. Kimdir hak mümin? Allah'a inanan ama Allah'a inandıktan sonra bunu ispat eden, Allah'a ulaşmayı dileyerek ispat eden ve böylece takva sahibi olan kişidir.
O hak mümindir. Yani eğer ölürse bu kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ölürse takva sahibi olduğu için gideceği yer Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah Teala Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve uzifetil cennetil muttakine gayri vaid diyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre Allah Teala diyor ki Allah Teala'ya yönel münibine ileyhi ona yönel ve yettekun ve takva sahibi ol. Ve la tekunu müşrikin ve müşriklerden olma. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol diyor ve müşriklerden olma. Namaz kıl ve müşriklerden olma. Sonra da bir sonraki ayet-i kerime diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendilerindekiyle ferahlanırlar. Sadece bir tek fırka Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin fırkası kurtuluşa ulaşacak. Öyleyse sadece bu insanın kalbine Allah Teala rahmet, fazl ve salavat nurları gönderecektir. Bu kişi başlangıçta sadece %2 rahmet nuru alır. Göğsünü Allah Teala yardığı zaman. Ondan sonra bu kişi mürşidine ulaşıncaya kadar kalbine hiçbir nur giremez. Ne zaman ki taviyetini gerçekleştirir ve arkasından zikir yapmaya başlarsa, sadece taviyetlerini gerçekleştiren, tabi olan kişilerin kalplerine Allah-u Teala'nın rahmeti fazlı ulaşır. Salavat, rahmeti ve fazlı o kişinin kalbine ulaştıran müessesedir. Furkan 70'te Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı diler, hak mümin olur ve nefs tezkiyesi yaparsa Allah onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bunu gerçekleştiren husus kalbin zulmetten nura çıkması, nurun o kişinin kalbinde %50'yi aşması halidir. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a şu dünya hayatını yaşarken mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilerse, Allah sadece onun ruhunu kendisine ilka eder, ulaştırır, mülaki kılar. İşte o noktada o kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 söylediğimiz rahmet nurunun ötesinde her gök katında %7 fazıl birikimiyle oluşan %7'den 7 kere %49 fazıl birikimi gerçekleşir. İki de rahmet nuru ile beraber kalpteki nurlar yarıyı aşar. %50'yi aşar, %51 olur. İşte 7 katlık bir yolculuğun sonucu budur. Ana dergâha ulaşan ruh oradan zemin kattan evvela birinci gök katına ulaşır. Açıkta bir secde yapılır. Bunun manası o kişinin kalbinde %7 fazıl birikiminin gerçekleşmiş olmasıdır. %2 rahmet birikimi mürşide tabi olmadan evvel Allah'ın gönderdiği bir kapı açış işaretidir. Bir Allah'ın nurlarının geleceğine dair kesin teminattır. Ama kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbine gelen nurlar artmaya başlar ve onlar %7'yi bulduğu zaman
vücuttan ayrılmış olan ve Allah'a doğru seyrisülük yapan diğer ruhların arasına girmiş olan ruh birinci kata kadar çıkabilir. Bu seyrisülükün birinci safhasıdır. Seyrisülük insan ruhunun Allah'a ulaşmasını ifade eden olayın adıdır. İnsan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsin kalbindeki afetlerin %7 temizlenmesiyle nefsin muhtevası devamlı değişecektir. Çünkü temizlenmesi demek oraya %2 rahmetten sonra %7 fazıl girmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizaynı Allah Teala'nın hangi isimlerle değerlendirdiğine baktığımız zaman emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane kademe görürüz. Bir kişi ne zaman nefsinin kalbine %7 fazıl yerleştirebilirse onun seyrisülükteki ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Artmazsa hiçbir zaman yukarı çıkamaz. Ama Allah Teala 7. katın garantisini verdiği için o kişiye, o kişi hayattaysa şartlar ne olursa olsun zikrini mutlaka Allah Teala onun arttırır. Allah onun zikrini arttırır. Ve Allah Teala'nın artan zikrine paralel bir seyirde o kişinin nefsinin kalbinde ikinci bir %7 nur birikir. Burası nefsi levvamedir. Her bir kademe için Allah Teala ayrı bir ayeti değerli kılmıştır. Nefsi emmare birinci kat cenneti, birinci kat gökyüzüne ulaşmayı ifade eder. Daha henüz o kişi bu noktaları yavaş yavaş aşmaktadır. Bu muhteva 7-8 aylık bir devre içinde tamamlanacaktır. 7 aylık bir devre içinde tamamlandığını düşünelim. O zaman demek ki her ay ruh bir gök katı yükselecek gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Mutlaka böyle olur değil. Bir kısmı çok daha evvel Allah-u Teala'ya ulaşır. Bir kısmının ulaşma süresi bazen 7 ayda geçebilir. Ama 7 aylık bir süreç içerisinde ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Bunu sağlayan müessese ise sadece ve sadece zikirdir. Zikir öyle bir müessesedir ki, öyle bir kuruluştur ki, Allah'ın öyle bir yardımıdır ki, kişiye namaz kılmayı zevk haline getirir. Oruç tuttuğu zaman kişinin karnı acıkmaz. Bütün ibadetleri ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar o kişi Allah'tan aldığı büyük yardımlarla inanılmaz derecede kolay şartlar içinde tamamlayacaktır. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Biliyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşâhü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah-u Teala bir garanti veriyor insanlara. Siz demiş oluyor Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyle, bana ulaşmayı dileyeceksiniz.
Göreviniz bu kadar. Ben ruhunuzu kendime ulaştıracağım ve sizi ermiş evliyamdan kılacağım. Ermiş evliyadan birisi de siz olacaksınız diyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan Allah dostlarına Allah Teala Allah'a mülaki olmuş evliya diyor. Ermiş evliya. Evliya dostlar demek, veli dost demek. Ermiş evliya da ruhunu Allah'a ulaştırmış evliya demek. Öyleyse transandantal meditasyon bir insanı sıfır noktadan cehenneme doğru adım adım yaklaştırırken cehennemin alt katlarına doğru o insanın kendisinden ayrılmış olan muhtevası cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor. Yedi kat yerlere doğru giriyor. Aslında Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhları Allah'a doğru yükselirken diğerinde ruhun aşağı doğru inmesi söz konusu değildir. Ruh o konuyla, transandantal meditasyonla hiç ilgilenmez. Allah'a doğru da yola çıkmaz. O kişinin ile beraber kalır. Ama o kişinin nefsi her geçen gün biraz daha kararır. O kişi neticede sonsuz bir karanlığın içine ulaşır ve de Allah'a böylece ulaştığını zanneder. Oysa ki şeytanın her türlü desisesine, hilesine açık bir hüviyet kazanmıştır kişi. Mutluluğunu eliyle yok etmiştir. Allah'a doğru ruhunu yola çıkaran kişi, ikinci gök katında nefsi, levvameyi, o levvame nefse kasem ederim ki işaretiyle alıyor. Ayet-i Kerim öyle söylüyor, o levvame nefse kasem ederim. Sonra mülkime kademesi geliyor. Ruh üçüncü kata yükseliyor. Üçüncü defa nefsin kalbinde %7 nur birikimi fe'elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın fücarı fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainnedir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs. İrci'i ila rabbiki, ey ruh, Rabbine geri dön. Radiyeten, vardiye, Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanarak. Yani nefsin, mutmain olan nefsin, radiye, Allah'tan razı olması, mardiye, Allah'ın da ondan razı olması, beşinci ve altıncı gök katlarına ulaşmasını ifade eder. Ve tezkiye, nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimini muhtevasına alır. Ve başlangıçtaki %2 fazıl birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolar. İşte bu 7. gök katına her kademede bir kat yükselerek 7. gök katına çıkan ruhun 7. gök katında 7 tane alem geçmesi ve Allah'ın zatına ulaşmasıyla noktalanır. 7 alemin sonunda zikrini tamamlayan ruh oradan ayrılır. Sitretül Münteha'ya ulaşır. Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'a yükselir. Allah'ın zatında yok olur. Bunda biter mi? Hayır, bitmez. Kişinin zikri giderek artar. Zikir %80'i aştığı zaman
Kişi fizik vücudunda Allah'a teslim eder. Zikir, günün %100'üne ulaştığı zaman, kişi daimi zikrin sahibi olduğu zaman, kişi ulul elbap olur. Yani Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olur. Allah ile her zaman konuşan bir kişi olur. Allah'tan her şeyi sorabilen ve emirleri alabilen, başkalarına tebliğ edebilen bir hüviyet kazanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkiniz, burada da net sonuçlanmaz. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz ve muhlis olursunuz. Sonra da Allah Teala sizin günahlarınızı örter, size salah nuru verir, günahlarınızı sevaba çevirir ve iradenizi de teslim alır. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle tayin edilirsiniz. Burada bütün bu fonksiyonları, bu sonuçları sağlayan fonksiyonel gayretiniz, zikir adı verilen bir müesseseyle sonuca ulaşabilir. Zikrinizdir ki nefsinizin kalbinde %7 nurların birikmesini ve ruhunuzdan Allah'a ulaşmasını sağlamıştır. Zikrinizdir ki fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi sağlamıştır. Bütün teslimler zikir adı verilen o Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıyla gerçekleşir. Ve insan dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Öyleyse transandantal meditasyonun bir insanı götürebileceği yer cehennemin dibidir. Zikrin götürebileceği yerse Allah'ın zatıdır. Ve daha sonra fizik vücudunu, ruhunu böylece Allah'a teslim ettikten sonra zikrin götürebileceği yer fizik vücudun teslimidir. Nefsin teslimidir. Muhlis olmaktır. İradenin de Allah-u Teala teslimini garanti eden bir müessese zikir. Onun için Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Ankebut 45'te diyor ki, Habibim, o okuduğun Kur'an-ı Kerim var ya, onları da oku. Ve namaz kıl. Ama bil ki zikir en büyük ibadettir. Arapçası şöyle, Utlu uhiye minel kitabi ve kumus salat. Onlara sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim'i oku ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadettir. Yani en büyük ibadettir. İşte sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafında zikir var, öbür tarafında da transandantal meditasyon. Birisi cehennemin dibine, öteki Allah'a ulaştırır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as.

0: Kağıt
1: El Fatiha ve salavat Allah'a ve salala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Aleyhim ve aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Selam kelamdan evveldir. Öyle diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyerek yola çıkarız. Allah'ın ismiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz mağfiret ve af. Aslında af kelimesi Türkçemize daha çok yerleşmiştir. Çoğu insan mağfiret kelimesi geçtiğinde onun da af manasına geldiğini bilmez. Af gibi bir şey der. Aslında yanlış da söylememiş olur. Af gibi bir şey. Mağfiret, o da aftır. Mağfiret, iki af müessesesini birden de kapsayabilir. Bir tekini de kapsayabilir. Öyleyse Allah'ın af müessesesine baktığımız zaman bunun günahların affedilmesini veya iki defa affedilmesini, yani günahların sevaba çevrilmesini ihata ettiğini görür. Mağfiret kelimesi ve af kelimesi Allah-u Teala'nın dizaynında. Mağfiret kelimesi hem bir defa affı hem de iki defa affı, yani günahların sevaba çevrilmesini ifade ediyor. Af ise bir defa affı içeriyor. Öyleyse günahlar söz konusu. Olayları iki ayrı kategoride toplamak mümkün oluyor sadece. İki tarafta iki olay. Bir, derecat kazandıran olaylar, İki derecat kaybettiren olaylar. Hayatınızın her saniyesinde kiramen katibin melekleri hem düşüncelerinizi hem de efalinizi, yani fiillerinizi, yani aksiyonlarınızı, yapmakta olduğunuz her şeyi filme alıyorlar. Üç boyutlu bir film. Bu üç boyutlu filmlere hologram deniyor zamanımızda. Lazer ışınlarının ortaya çıkardığı bir muhteşem dizayn. Görüntüler üç boyutlu oluşuyor ve bir perdeye veya ekrana ihtiyaç göstermeden ortada üç boyutlu olarak oynuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayat filminizde her saniye mutlaka ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Hayatınızın hiçbir saniyesi geçmez ki derecat kazanmış veya kaybetmiş olmayasınız. Bu derecat adil standartlar altında cereyan eder. Derecat sistemini tanzim eden müessese mizan müessesesidir. Derecat kaybettiren ve kazandıran olaylar karşılıklı isimler alırlar. Günah derecat kaybettirir, sevap derecat kazandırır. Ya da derecat kazandıran işlemlerin adı sevaptır, derecat kaybettiren işlemlerin adı günahtır. Aynı hüviyet içerisinde şer kaybettiğimiz derecelerdir, hayır kazandığımız derecelerdir. Aynı standart içinde seyyiat, derecat kaybettiğimiz olaylardır. Hasenat, derecat kazandığımız olaylardır. Hep pozitif ve negatif olarak üç ayrı isim kullanıyor Allah-u Teala. İşte günahlar işlenmişse Allah-u Teala'nın burada üç türlü müdahalesi var. Bir, herhangi bir günah hakkında Allah'tan af dilerseniz eğer, Allah-u Teala o günahınızı affederse, bu spesifik bir olaydır. Bütün olayların içinde bir tanesi sizin için çok önemlidir. Allah'tan o işlediğiniz günahın affını dilersiniz. Allah-u Teala kabul buyurursa öteki günahlarınız aynen durur, kaybettiğiniz dereceler. Ama o derece kadar pozitif derece verir size Allah-u Teala. O günah sebebiyle kaybettiğiniz derece negatif derecedir, eksi derecedir, nakıs derecedir. Allah-u Teala size aynı miktarda pozitif derece verir, yani artı derece verir, yani zaid derece verir. Nakıs ve zaid Arapça adı, artı ve eksi Türkçe adı, pozitif ve negatif Latince adı. Ama dereceler bu standartlarda tahakkuk eder. Herhangi bir günahı, spesifik bir günahı işleyen ve sadece o günah konusunda Allah-u Teala'nın af dileyen kişinin Allah-u Teala günahını affettiği zaman ne yapar? O günah ne kadar derecedeyse, ne kadar negatif derecedeyse aynı miktarda pozitif derecat verir kişiye. Böylece o günah bir kazançla sıfırlanır. Allah'tan talep üzerine Allah bunu lütfederse verir, dilerse bu dereceyi vermez, günahınızı örtmez. Bu bir günahın örtülmesi, bir başka ifadeyle o günahın, spesifik bir günahın, tek başına bir günahın affedilmesi olayıdır. O kadar kaç derecat kaybetmişseniz o olayda, o kadar derecatı Allah-u Teala size verir ve günahınızı örter. Ne yapmıştır? O günahınızı affetmiştir. Afla günahın örtülmesi aynı işlevdir. Peki Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Hayatınızın bir belli noktasına kadar dilemiyorsunuz. Dilemediğiniz sürece günahlarınız devamlı, sevaplarınızdan fazla. Bir gün Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Dilediğiniz zaman Allah-u Teala ne yapıyor? Kim dilerse dilesin, ne kadar büyük günahı olursa olsun, hangi günahları işlemiş olursa olsun kişi, Allah Teala onun günahlarını örter. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileği Allah Teala tarafından işitilir, bilinir ve görülür ve Allah ard arda 5 dakika içinde o kişinin günahlarını örter. O kişiye rahim esması tecelli etmeye başlar. Bu tecelli gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınmasını, kulaklardaki vakranın alınmasını, kalpteki ekinetin alınmasını, onun yerine ihbat konulmasını, Allah'ın kalbe ulaşıp kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesini ve o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açmasını, ard arda Allah tahakkuk ettirir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın bunları yapmasını, bu işlevlerin hepsini vücuda getirmesini mutlaka sağlar. Birinci de spesifik afta, yani herhangi bir konuda bir insanın işlediği günahın affedilmesi konusunda Allah'ın bir garantisi yok. Affeder ya da etmez. Onun bileceği iş. Ama sevgili kardeşlerim, sizlere Kur'an'ın insanlar tarafından bugün artık unutulmuş olan sırlarını veriyoruz. Şeytanın insanlara unutturduğu sırlar. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun o güne kadar işlediği bütün günahları bu işlemlerde o kişiye devamlı derecat kazandırarak örter. Beş dakikalık bir zaman süresi içerisinde kişinin bütün günahları örtülmüştür. Her işlevde, demin saydığım işlevlerin her birinde Allah bir miktar derecat vererek, hayat filmine derecat kaydettirerek o kişinin günahlarını örter. Sevapları mevcut olduğu için o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Bu bir garantidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahları örtülür. O kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler, onuncu basamakta günahları örtülür. 5 dakikalık bir zaman parçası kişinin 10. basamağa gelmesi için yeterlidir.

ihsan vermiş olur ona. Mürşidini göstermekle kalmaz, mürşit sevgisi verir kişinin kalbine. Ve kişi irşat makamına ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Gerçekleştirdiği anda o kişinin günahları örtüldükten sonra işlediği bütün günahlar sevaba çevrilir.

Sevgili kardeşlerim, bu da garanti. Öyleyse, hadi gelin sizinle beraber dinleyelim eski bir büyük evliyayı. Hatırlayacaksınız kim olduğunu ben söylediğim zaman. İster putperest olun, ister mecusi olun, ne olursanız olun ama gelin, bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Gelin tövbe edin diyor. Kim olursanız olun, hangi günahları işlemiş olursanız olun ama gelin diyor. Gelin tövbenizi yapın. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Hatırladınız kim olduğunu Mevlana Celaleddin-i Rumi. Allah-u Teala'nın kendisine kitap yazdırdığı Allah'ın bir büyük evliyası.

Öyleyse neye dayalı olarak söylüyor? Dayanağı Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor. Onların cezasının her gün biraz daha arttığını söylüyor. Cehenneme gitmek sadece asilerin işidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine kolaylaştırmış ki cennete girmeyi. Bir tek dilekle Allah sizi evliya yapmaya kararlı. Sadece ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Bir tek dilek Allah'ın sizden istediği şey, bu dileğin, tek dileğin sahibi olmanız ve sizi Allah Teala mutlaka cennetine ulaştıracak. Garanti ediyor. Nasıl ulaştıracak? Allah'ın kanunu var. Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki, kimin kıyamet günü hasenat tartıları hafif gelirse, sevapları az olursa günahlarından, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa, yani kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir diyor. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse cehennemin matematik ölçüsü bu akşamki konumuz olan mağfiret ve affın temelini teşkil eden derecat sisteminde belli. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme giderler.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne diyor Allah Teala. Furkan 69'daki cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra diyor ki, ama kim tövbe eder de, yani irşat makamının önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefsi ıslah edici amel işlemeye başlarsa,

O zaman diyor Allah Teala, nefsi ıslah edici amel işlemeye başlarsa, Allah onların bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Kim irşat makamının önünde tövbe ederse, irşat makamının önünde kelimelerini kullanmamış, tövbe ederse kullanmış. Ama tövbe etmenin arkasından kullandığı kelime mümin olursa, biliyoruz ki tövbe ederse 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır da tövbe ederse Allah ne yapacaktır? O kişinin bütün günahlarını, seyyiatini hasenata çevirecektir, sevaba çevirecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası 14. basamak. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İrşat makamına ulaşıp tövbe etmiştir. Allah, Allah'a ulaşmayı dilediği an onun günahlarını örtmüştür. 5 dakikalık bir zaman süresi içerisinde kişinin günahları örtülmüştür. Ve sonra bu kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşecektir. Böylece huşu sahibi olacaktır. İrşat makamını gösterecektir Allah Teala mutlaka ona. O da irşat makamına ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirdiği zaman bütün günahları sevaba çevrilecektir. İşte mağfiret kelimesinin mahiyeti burada tebellür ediyor. Bilurlaşıyor. Burada şekilleniyor. Kesinlik kazanıyor. Öyleyse Allah Teala bu olaya mağfiret ismini veriyor. Mağfiret kelimesinin muhtevasına bakıyoruz. Nisa 64. Allah Teala diyor ki: Habibim, o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi ve tövbe etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dileseydin, onlar için mağfiret dileseydin, Allah Teala'nın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah Teala. Hem sahabenin talebi için Allah'tan mağfiret dileseler de diyor, sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın onların Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani sahabenin talebi üzerine Allah Teala onların günahlarını örtecek. Günahlar sıfırlanacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affedilecek. Bir defa daha affedilince ne olacak? Sevaba çevrilmiş olacak. Mağfiret müessesesi günahların sevaba çevrilmesi işlemidir. Öyleyse
Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Müessese, af müessesesi. Allah-u Teala sadece tek başına affı kullandığı zaman kişinin günahlarının örtülmesi oluşuyor. Mağfiret kullandığı zaman bazen sadece bir af, bazen de iki af oluşuyor. Allah'la kul arasındaki ilişkilerde mağfiret ve af kelimelerinin dizaynı bu tarzda vücuda gelmiş. Allah'a göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi de, sahabenin talebi de mağfiretin bir ayağı ve iki tane affı oluşturuyor. Allah ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bu olay mağfirettir. Günahların sevaba çevrilmesi. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasındaki ilişkide bu olay şefaattir. Onların günahlarının sevaba çevrilmesinin kendi aralarındaki işlemdeki adı şefaattir. Bir kişi günahlarının affını talep ediyor. Resul de o kişiden sonra gene o kişinin günahlarının affını talep ediyor. Eğer Allah Teala bu talebi kabul ederse, ki yalnız devrin imamı şefaat edebilir, şefaat müessesinin sahibi odur. Allah'tan o konuda yetki almıştır. Günahların sevaplara çevrilme konusunda Allah Teala talep etmek yetkisini devrin imamına ve arşı tutan meleklere vermiştir. Saf halinde dururlar ve Allah'tan öyle dilekte bulunurlar. Nasıl bir dilek? Bakalım ne diyor Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve havlehu diyor ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, bazı kişiler hakkında Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derler ki diyor, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Sonra ne diyorlar? Kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna, yani sırat-ı müstakime girerse, ulaşırsa, ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. Arşı tutan melekler ve etrafındaki kişi, devrin imamı. Nerede arşı tutan melekler? İndi ilahide. Huzur namazının kılındığı indi ilahide, Allah-u Teala'nın huzurunda. İmam, devrin imamıdır. Eğer arkadan bakıyorsanız saflara, devrin imamının sol tarafında yaklaşık 10-15 metre ileride altın tahtlar göreceksiniz. En alttaki tahtlar altın, sadece altın. Daha üstteki tahtlarda mücevherler başlıyor. Altın yine tahtlar, üzeri ayrıca mücevherle de kaplanmış. En yukarıya ulaştığınız zaman altın olan tahtların tamamen mücevherle kaplandığını görüyorsunuz. En üsttekinin ise üzerinde bir sancak var. Livai Hamd.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Arşı tutan melekler, o en alttaki tahtları, onların daha üstündeki tahtları, onların daha üstündeki tahtları, en üstteki tahtı, bütün o tahtları boşlukta tutan tahtların yere inmesine engel olan meleklerin adı arşı tutan melekler. Ve etraflarındaki ilk kişi, onlara en yakın olan kişi devrin imamı. Yedinci katın yedinci alemi burası. Yedinci katın ikinci alemine baktığınız zaman gene aynı olayı göreceksiniz. Arşı tutan melekler Ümmül Kitab'ı boşlukta tutuyorlar. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap düşünün. Şimdiye kadar Allah'ın bütün yazdırdıkları kitaplar orada. Devrin imamlarına yazdırdığı bütün kitaplar orada. Hepsi bir tek cilt oluşturuyor. Dikkat edin, tekrar ediyorum. Kitabın büyüklüğü 10 katlı bir apartman kadar. Ve açık, bir sayfası açık. Altında da devrin imamı var. Soldan başlayarak karşıya kadar çok büyük bir kürsü. Kürsünün etrafında 60 kişi var. Sağdan ortaya kadar 30 kişi, karşı tarafta ortaya kadar. Karşı tarafta ortadan sol tarafına kadar devrin imamının 30 kişi. 60 kişiye devamlı, bunlar devamlı değişir, bu 60 tane ruh. Öğrenen ondan sonraki kesime ulaşır. Yani kudret denizine. Oradan Makam-ı Mahmud'a, oradan Divan-ı Salih'ine, oradan zikir yücelerine. Demek ki arşı tutan melekler burada da, ikinci alemde de, Kur'an-ı Kerim'in de içinde bulunduğu bütün kutsal kitapları, muhtevi bir tek kitabı tutuyorlar. Yerden 4 metre veya biraz daha yüksekte başlayan kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde. İşte o kitap Ümmül Kitab. Bütün kitaplar içinde. Allah-u Teala kitapları tek tek gösterir. Hangi kitap eklendiyse onu da gösterir. Sonra hepsini birden bir tek kitap halinde gösterir ve ondan sonra bir sayfası, tabi iki sayfa oluyor, açık olan bir kitap oluyor ortada. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlarda Allah-u Teala vücuda getirmiş. İşte orada da arşı tutan melekler, etraflarındaki kişi, kendilerine en yakın kişi gene devrin imamı. Ne diyorlarmış? Ya Rabbi, kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse, sırat-ı müstakime ulaşırsa, onların günahlarını mağfiret et. Yani sevaba çevir. Bu yetki, günahların sevaba çevirme yetkisi, her devirde sadece devrin
imamındadır. İşte dünya üzerinde, kainat üzerinde aynı anda 1 milyon tane tövbe etme işlemi tahakkuk etse, hepsinde devrin imamının bir ruhu ve arşı tutan melekler mutlaka bulunurlar. Meleklerden bir kısmı. Ve o tövbenin gerçek bir tövbe olup olmadığı hemen belli olur. Kişi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmışsa, onun amel defterinin, kiram-ı kerdem meleklerindeki amel defterindeki durum derhal tayin etmiştir. Kişinin bütün günahları sevaba çevrilmiştir. Arşı tutan melekler de, devrin imamı da, Allah da, oradaki şahitlerin hepsi görürler ki kişinin günahları sevaba çevrilmiş. Böyle bir durum varsa devrin imamının ruhu derhal kişinin başının üzerine yerleşir. Yanılmayan, mutlaka doğruyu ifade eden şey, kiramen katibi meleklerinin kontrolünde olan o kişinin hayat filmidir. O gün o kişinin hayat filmindeki bütün günahlar sevaba çevrilmiştir. Zaten daha evvel, oraya ulaşmadan evvel, irşat makamına ulaşmadan evvel kişinin günahları örtülmüştü. O noktadan sonra işlediği günahların da Allah-u Teala tarafından sevaba çevrilmesi söz konusu olur. Arşı tutan melekler ve devrin imamı bu konuda teklif sahibi, talep sahibi Allah-u Teala'dan. Kimler için oluşuyor olay? Kalplerine iman yazılacak olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemiş de 10 tane Allah'tan nimet, 10 tane nimet almış olanlar. 10 insanla oraya ulaşanlar ve bu tövbe merasiminden sonra, tövbe merasimi esnasında alacaklarıyla beraber 10 tane nimet alanlar. Onların kalplerinin içine Allah-u Teala imanı yazacaktır. Devrin imamının ruhu o tabloyu gördüğü an günahların sevaba çevirme işlemini derhal kişinin başının üzerine ulaşıp yerleşir. Zaten kişinin durumu bellidir. Onun gözlerinde hicab-ı mestura yoktur. Kulaklarında vaka yoktur. Kalbinde ekinnet yoktur. İhbat vardır. Kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüştür. Göğsünden kalbine, göğsü şerh edilerek, yarılarak nur yolu açılmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, devrin imamı ve arşı tutan melekler kişideki bu değişikliklerin hepsini yakinen bilirler. Ve devrin imamı derhal kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Arşı tutan melekler de arşa tekrar geri dönerler. Bu yerleşme işleminin arkasından ne olur? Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açar, kalpteki küfür kelimesini dışarı alır, kalbin içine imanı yazar. Tabiiyetle kimin günahları sevaba çevrilmişse sadece onlarda olur bu işlem. Onlar da Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak
irşat makamına ulaşmış olanlardır. İrşat makamını kendilerine Allah'ın göstermiş olduklarıdır. Öyleyse burası günahların sevaba çevrildiği noktadır. O kadar mı? Hayır. Günahların af ve mağfiret müessesesi bir defa daha cereyan ediyor. Ne zaman? Kişi bundan sonra, tabiyetten sonra ruhunu Allah'a teslim ediyor. 22. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ediyor. 27. basamak. 28. basamağın 7 kademesi söz konusudur. 1. kademe tövbe-i nasuh. Burada bir hedefi yakalamıştır. Allah Teala onu mutlaka tövbe-i nasuh'a davet edecektir. 7 tane gök katını göstermiştir. 7. katın 7 tane alemini göstermiştir. Son gösterdiği alem İndi ilahidir. İndi ilahideki en yüksek nokta ise kökleri yerde olmayan, boşlukta olan bir ağaç. Sitretil müntaha diyor Allah Teala. Müntehadaki en uç noktadaki, en son noktadaki ağaç. Bundan sonra kişi tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh'la tövbe eder kişi. Sonra bu tövbeden sonra o kişinin Allah günahlarını örter. Nasıl bir işlev bu? Burada Allah Teala'nın günahlarını örttüğü kişi hangi günahları kazanmıştır? Bu kişi mürşidine ulaştığı gün ondan evvel günahları örtülmüş, mürşidine ulaştığı günde bütün günahları, geriye kalan günahları sevaba çevrilmişti. Örtülmek şöyle dursun, sevaba çevrilmişti. Belki bir kısım insanların aklına bütün günahları sevaba çevrildiğine göre günahı yok ki örtülsün diye bir şey gelecektir. Var. Hiç kimse tabi olduğu andan itibaren günah işlememezlik edemez. Çünkü nefsindeki bütün afetler aynen duruyor. Azalmaya başlaması bundan sonra mümkün. Nefs tezkiyesiyle mümkün. Azaldıkça kişinin işleyeceği günahların miktarı da kötülük derecesi de azalacaktır. Böylece kişi tabiyetinden sonra salah makamına kadar işlediği günahları örtülecektir. Ama aslında ulul elbab makamına kadar demek daha doğru olur. Çünkü o noktadan sonra kişi daimi zikre ulaşmış olacaktır ve nefsinde afet kalmayacaktır. Bütün afetler yok olacaktır. O zaman hem nefsteki afetlerin hepsi yok olmuş, fazilete, fazıllara dönüşmüş olacaktır. Artık o kişi bu sebeple fazilet sahibi olacaktır. Hep hayır işlemeye başlayacaktır. İhlas makamında da bu devam edecektir. Salah makamının ikinci kademesinde mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahlar da örtülecektir. Sonra ne olacaktır? Sonra Allah Teala bu kişiye salah makamının üçüncü kademesinde salah nurunu verecektir. Artık o kişinin eskiden içi pür nurdu, şimdi dışı da pür nur olacak.
başının üzerine gelen devrin imamının ruhuyla. Devrin imamının ruhunun ötesinde Allah'ın başının üzerine yerleştirdiği salah nuruyla. Dışı da pür nur olacaktır. Sonra Allah-u Teala'nın bir güzelliğini yaşayacaktır kişi. Allah onun örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. Allah ona mağfiret edecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki defa günahların örtülmesi, yani affı, iki defa da bir defa daha affı, sevaba çevrilmesi hayatınızda iki defa gerçekleşir. Sonra ne olur? Kişi bu ikinci defa günahlarının sevaba çevrilmesinden sonra artık iradesi kendisine lazım olmayan birisidir. Çünkü iradesini nefsinin afetlerinin günah işlemesine mani olmak için kullanıyordu. Nefsin afetleri Allah'ın emirlerini çiğnemek istiyorlardı. İrade devreye giriyordu. Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyorlardı. Gene irade devreye giriyordu. Nefsin afetlerine karşı iradenin devreye girmesi bir, Allah'ın emrettiği şeyleri nefsin yapmak istememesinde devreye giriyor. İki, Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefsin işletmeye çalışmasında devreye giriyor. Afetler yoksa, afetlerin yerine fazıllar almışsa, o kişi faziletin sahibi olmuşsa, o zaman nefsin afetlerinin o kişiye tesiri artık mümkün değildir. Nefsin afetleri o kişiye bir negatif tesir icra edemez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu nokta kişinin iradesini Allah'a teslim ettiği noktadır. Böyle bir durumda bir bütün manevi gelişmeyi beraberce gözden geçirmiş olduk. Gördük ki iki defa günahların örtülmesi, iki defa da sevaba çevrilmesi söz konusu. Biri mürşidin önünde yapılan tövbede, ikincisi Allah'ın önünde yapılan tövbede. Her ikisinde de mağfiret kelimesi geçiyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? Ama tövbe edip de mümin olan ve ıslah-ı nefse, amelü salihata başlayan kişi, onun günahları sevaba çevrilir. Onun seyyiati hasenata çevrilir diyordu Allah Teala. Ve Allah rahimdir, gafurdur diye bitiyordu ayet-i kerime. Yani buradaki müessesenin mağfiret müessesesi olduğu kesinleşiyor. Sevgili
öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Görüyoruz ki insanlar ne çekiyorlarsa, hangi sıkıntının içindelerse arkasında sadece ilimsizlikleri yatıyor. Onun için hidayet çağımızda son derece önemli bir kavram. İnsanlar hidayet müessesesini bilmedikleri için cehenneme gidecekler. Af ve mağfiret müessesesini bilmedikleri için cehenneme gidecekler. Zannediyorlar ki Allah-u Teala, kişiler her günahlarını işleyecekler, arkasından tövbe edecekler. Allah-u Teala da onların günahlarını affedecek ya da etmeyecek. Zaten hiçbir güvenceleri yok. Gerçekten böyle düşünen insanlar için af müessesesi de çalışmaz. Ama bu insanlar, şu din öğreten insanlar, eğer bilselerdi ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, onun bütün günahları mutlaka örtülecek. Kendisine verilen 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmaya hazır hale gelecek. Mürşidine ulaştığı günde, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu günde, o örtüldükten sonraki günahları sevaba çevrilecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, evvela örtülmek, günahların örtülmesi, sonra da sevaba çevrilmesi. Peki, şimdi Allah Teala diyorsa ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım, onu evliya kılarım, üçüncü kat yönetimi alırım, nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ederim, o kişiyi %50'den fazla dünya saadetine ve üçüncü kat yönetime mutlaka ehil kılarım diyorsa ve Allah'ın bu hakikatini bilmiyorlarsa, Kur'an'ı unutmuşlarsa ve bu devrin Resulü de diyorsa ki benim kavmim Kur'an'ı unuttu, Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'ine yazmaz mı? Aynen öyle söylüyor. Resul dedi ki diyor, benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı unutan İslam alemidir. Ötekiler zaten Kur'an'la alakalı değiller. Onlar bilmiyorlar ki unutsunlar Kur'an'ı. Ama bütün problemler buradan kaynaklanıyor. Bir insanlık faciası şu anda sergileniyor dünya üzerinde. İnsanlara Allah'ın temel emirlerini ulaştıramadığımız için, buna engel olunduğu için, bütün insanlar kurtuluşa namzettir. Allah'a göre din farkı yoktur. Çünkü iki tane din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'in dini, bütün nebilerin dini, hepsi tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını alıyor. Öyleyse bütün insanlar aynı dinin sahipleridir ve Kur'an-ı Kerim bugünün insanını en güzeli ulaştıracak olan bütün muhtevaya sahiptir. Ve bütün insanları açıklaması gerekir. Çünkü onların dini başka bir din değil. Ama Kur'an'ın hükümran olması lazım gelen bütün bir İslam alemi Kur'an'ı unutmuşlar.
Ötekilerse zaten bilmiyorlar. Ve Allah-u Teala'nın bu kurtuluş reçetelerini biz insanlara lazım geldiği boyutta ulaştırmak için hayatımızı buna adamışız. Allah-u Teala'nın emriyle bu gayenin içindeyiz. Bütün dünyaya Allah'ın tek bir dini olduğunu, başka bir dinin hiç mevcut olmadığını ve Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün insanlığın kurtuluşa ulaşabileceğini şeytana rağmen insanlara anlatma gayreti içindeyiz. Muhtevaya bakın, onun tarafında 8 tane uydu 24 saat yayın yapıyor. Bizim tarafımızda sadece biz varız. Bir uydu 24 saat yayın yapabiliyor. Onlar bütün dünyaya sesleniyorlar. Biz Kuzey Afrika ile Avrupa'ya. Ama bu uydu, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bilgisayarlardan şu anda bütün dünyaya ulaşabiliyoruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu trajediyi, bu faciayı önlemek hepimizin boynuna borçtur. İnsanlar sadece bilmedikleri için, iblis kendilerine asırlardan beri yazdırılan kitaplarla hakikatleri unutturduğu için Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve ne yaparlarsa yapsınlar kurtulmaları mümkün değil. Öyleyse bu mukaddes vazifenin omuzlarımızdaki ağırlığının dizaynı içerisinde inananların bir beraberliğe ulaşması dileklerimizle Allah'a yöneliyoruz. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hakikatleri öğrenerek ve öğreterek cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı, Allah'ın sizi ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz ve sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El-Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Zekatül. El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed. Alhamdulillah. Alemin ya Rabbi. Ya ken a'udu ve ya ken estayin et nasrat el mustaqim. Enamte aleyhim gayrı. Aleyhim ala da'ı. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz hidayet nedir? Hidayet Allah'ın yolunda olmaktır. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemeden başlayan, birinci safa Allah'a ulaşmayı dileyen, dilemek, ikinci safa mürşide tabiyet, üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşması, yani hidayet olması. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi hidayet üzredir ama hidayette değildir. Mürşidine ulaştığı zaman hidayet üzredir ama hidayete ermemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ilk teslimini gerçekleştirmiş, ilk hidayete vasıl olmuştur. İşte bu bir insanın ilk hidayete ulaşmasını ifade eder. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması. Bu ruhun hidayetidir. Sonra kişi dördüncü aşamada fizik vücudunu Allah'a teslim eder. İkinci teslim, ikinci hidayete erme. Sonra burası 25. basamaktır. 26. basamakta kişi nefsini Allah'a teslim eder. Üçüncü defa hidayete erer. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. Sonra kişi ihlasa ulaşır. Muhlislerden olur, irşad olur. En sonra da iradesini Allah'a teslim eder. Yedinci safhada dördüncü hidayet, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse dört ayrı hidayet söz konusu. Allah'a teslimi külli ile teslim olanlar, iradelerini de Allah'a teslim edebilenlerdir. Allah'ın iradelerini de teslim aldığı kişiler, hidayete erenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki, hidayet konusunda birlikte bir sohbeti Allah Teala bize nasip etti. Sizlerle sohbet etmek gerçekten doyulmaz bir zevk sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Her şey çok mu güzel? Biz öyle görüyoruz sevgili kardeşlerim. Her şey çok güzel görünüyor burada. Hidayet başlı başına bir olgudur. 28 basamaklık İslam merdiveninin 3. basamaktan itibaren bütününü kaplar. 7 safhada 4 teslim dinlerin aynı din olduğunun kesin işaretini taşır. Çünkü 7 safhada 4 teslim Tevrat'ın da esasını, İncil'in de esasını, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin de esasını teşkil eder. O, bu üç dinden daha evvelki dindir, tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, kainatın tek dinidir, başka bir din hiç olmamıştır.
Ve o din hidayet dinidir. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmemizi ifade eden bir muhteva taşır. Hidayetin Kur'an-ı Kerim'deki tarifine baktığımız zaman Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde innel hüda hüdallah buyuruyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara Suresi'nin 120. ayet-i kerimesi inne hüdallahi hüvel hüda diyor. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. İşte o hidayettir diyor. Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Gerçekten insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması hidayetin ta kendisidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Hidayete ermek, hidayeti dilemenin tabii meyvasıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli olan bir şeydir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah onu kendisine ulaştırır. O dilek kulundan gelmedikçe böyle bir hedefe Allah Teala kimseyi ulaştırmaz. Sevgili kardeşlerim, hidayetin muhtevasına baktığımız zaman açık ve kesin şekilde sonucu görebiliyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir müessese ta iradenin teslimine kadar gidiyor. Ama hidayet ulaşmak manasına gelen bir kelime ve Allah'a insan ruhunun ulaşması bunun temelini teşkil ediyor. Öyleyse bu iki ayet-i kerime Bakara 120 ile Ali İmran 23 hidayeti anlatıyor bize. Öyleyse hidayetin diğer bölümlerine baktığımız zaman Allah-u Teala hidayetin nasıl gerçekleşeceğini de ifade etmiş. Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi ve bu ayet-i kerimenin yanı başında Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi İkisi de hidayetin nasıl vücut bulduğunu anlatıyor. Rad 27'de Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları Allah dilediğini dalalette bırakır. Buradaki ifadeye dikkat buyurun sevgili kardeşlerim. Allah dilediğini dalalette bırakır dediğimiz zaman bu Allah Teala o kişiyi dalalette bırakmayı istemiş de bu yüzden dalalette bırakmış gibi bir mana çıkmasın sakın. Böyle bir mana çıkması imkansız çünkü Allah Teala bütün insanların başlangıçta dalalette olduğunu söylüyor. Bütün insanlar önce dalalettedir. Sonra Allah'a ulaşmayı dilerler ve diledikleri anda dalaletten kurtulurlar. Hidayet üzere olurlar. Hidayete ermezler ama hidayet üzere olurlar. İşte Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dilediğini dalalette bırakır dediği zaman bütün insanlar zaten dalalettedir. Allah Teala onları dalalette kalsınlar deyip de dalalette bırakmamıştır. Onlar zaten dalalettedirler.
Ama bırakır manası, yani onların hallerine karışmaz. Eğer bir insan dalalette kalmak istiyorsa kalır. Ama Allah Teala diyor ki, ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte bir insan ruhunun Allah'a ulaşması, kişinin Allah'a ulaşma dileğiyle başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bu dizaynında İnsanların bir hedefe ulaşması söz konusu, o hedef de belli. Hidayet. İşte kendisine ulaştırır dediğimiz zaman o kişi hidayete ermiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde yine aynı konu işleniyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırdığını söylüyor. Kendisine ulaştırması hidayete ermektir.

Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bir hidayetçinin var olmadığını, bir hidayetçinin bulunamayacağını söylüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi için ömür boyu bir hidayetçi olmayacaktır. Öyleyse hidayet kademelerine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir müessese görürüz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde bütün hidayetler birbirini takip eder. 3. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. 1. basamakta ve 2. basamakta insanlar olayları yaşarlar ve davranışlarını ortaya koyarlar. Senede birkaç defa musibetlerle imtihan edilirler. Sadece o imtihanlardan başarılı çıkan kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda 3. basamağa ulaşırlar. Allah Teala onlara rahim esmasıyla tecelli edecektir. Bu tecelli o kişilerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekineti alacaktır. Görme hassasındaki gışaveti açacaktır. İşitme hassasının mührünü açacaktır. Kalpteki idrak hassasının da mührünü açacaktır. O kişi irşat makamına baktığı zaman onun söylediklerini işiten

Hayrı emreder. Kişi 7. basamakta bu hedefe ulaşmıştır. İrşat makamını gören, onu işte bilen birisi olmuştur. Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbi Allah'a çevirir. 8 ve 9. basamaklar. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Fizik vücudunun göğsünden nefsinin kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl-ı rahmet ve salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine kadar ulaşır. Ama kalbine sadece %2 rahmet nuru girebilir. %2'ye ulaştığı zaman da zaten kişi huşu sahibi olur. Bu noktada kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini soracaktır Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala ona mutlaka mürşit gösterecektir. Kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibi olur ve hidayetinde ikinci safhasındadır. Birinci safha 14. basamak olan mürşide tabiyet basamağında biter. İkinci safha başlar. İkinci safha Allah'ın nurunu o kişiye ulaştırdığı bir safhadır. Ona mürşidini çünkü Allah gösterir. Hacet namazını kılar kişi Allah'tan sorar. Allah da mürşidini gösterir o kişiye. Tabiyetiyle beraber yeni bir hayat başlar. Çünkü ruhu vücudundan ayrılmıştır. 14. basamakta vücuttan ayrılan ruh 7 tane kademe geçecektir. Emmare nefsinin kalbinde %7 nur birikimiyle olur. Birinci kata kadar çıkarabilir kişiyi. Nefs tezkiyesi o kişinin zikir yapmasıyla mümkündür. Allah Teala mürşide ulaştığı zaman onun kalbine imanı yazmıştır. Kalp artık zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çeken ve yapıştıran bir hüviyet taşır. Bu noktadan itibaren artık o kişi için yeni bir veçe, yeni bir devre başlamıştır. Bu devre çok önemli bir devredir o kişi için. Ruhun Allah'a doğru seyri sülûku başlar. İlk %7 fazla birikimiyle ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare denir buna. İkinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levvame. Üçüncü defa %7 nur birikimi. %7 daha nur. Nefsi mülhime. Sonra Allah'tan ilham almaya başlamıştır kişi. Dördüncü kademede nefsi mutmainne kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdikleri ona yeterli olur. Sonra beşinci defa %7 nur birikimi o kişinin daha ileri hedeflere ulaştığını görüyoruz. Nefsi radiye kişi Allah'tan razı oluyor. Sonra nefsi mardiye Allah da ondan razı oluyor. Altıncı gök katı ve nefsi tezkiye 7. gök katı kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. Ruhun Allah'a ulaşması 21. basamakta ulaştığı zaman yok olur ve kişi 22. basamağa ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişi

Bunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruh hidayete ermiştir. Ruh Rabbine ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte ruhun Allah'a ulaşması hidayet safhalarının üçüncüsüdür. Ama hidayete ermenin ilk safhasıdır. Evvela ruh Allah'a teslim olur. 21. basamakta ulaşır. Teslim olur. Teslim olduğu zaman 22. basamaktadır kişi. Allah'ın zatında insan ruhunun yok olması olayı. Allah'ın zatında o kişinin ruhunun yok olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun Allah'ın zatında yok olmasından sonra ne olur? O kişi zikrini daha çok arttırır ve kişiye Allah-u Teala'nın katında bir taht verilir. 25. basamak. 23. basamak affedersiniz. Sonra o kişi zikrini artırır. Günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar. 24. basamak. Burada kişi her gün günün yarısından daha fazla zikrettiği için zahit olur. Onlar öyle kişilerdir ki her gün 12 saatten daha fazla zikir yaparlar. Yani Allah'a ayırdıkları süre, kendilerine ayırdıkları sürenin çok daha ötesine taşmıştır. Bir başka safhaya ulaşmıştır kişi. Allah'a ulaşmayı dilemiştir kişi ve bu dileğin neticesi oluşmuştur. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusudur. Herkes böyle bir hedefe ulaşmak ister. O hedef bu zühtten sonraki makamdır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o kişi zahit olur. Bu pozitif zühttür. Kişi Allah'ı dünyaya tercih etmiştir. Zamanının 12 saatten fazlasını Allah'ı zikretmekle geçirir. Bu Allah'a ne kadar değer verdiğinin açık ve kesin bir ifadesidir. Bu noktadan sonra kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi artık çok kısa bir zaman sonra gerçekleşir. Çünkü kişinin nefsinin kalbi %80'e aşkın afetlerle kısa zamanda dolar. Dolduğu anda da kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsinin kalbinde hala %19 afet vardır kişinin fizik vücudunun tesliminde. Ama fizik vücut bunu hiç dikkate almaz, hiç dinlemez ve kendi standartlarını gerçekleştirir. Öyleyse Allah ile olan ilişkileri kişinin bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böylece bir insan için Allah ile olan ilişkileri artık o kişinin fizik vücudunun teslimden sonra Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başladığını, yasak ettiği fiilleri de işlememeye başladığını görüyoruz. Bu noktadan sonra kişi zaten çok uzun olmayan bir zaman parçasında daimi zikre ulaşır. Burası fizik vücudun teslimidir. Hidayetin ikinci
teslimini ifade eder. Ruhunu teslim ettikten sonra kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. Teslimlerden ikincisidir. Ama hidayetin dördüncü safhasındadır kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide tabiyet ikinci safha, ruhun teslimi üçüncü safha, fizik vücudun teslimi dördüncü safha. Ve iki teslim. Dört safhada iki teslim. Sonra bu kişi yoluna devam edecektir. Zikrini daimi zikre ulaştıracaktır. Ulaştırdığı an ulul elbab olur. Ulul elbab, lüplerin sahibi demek. Kişi lüplerin sahibi olacaktır. Bu lübün sahibi olma müessesesine baktığımız zaman kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla uygulamayan bir hüviyete ulaştığını görürüz. O noktada o kişi için söz konusu olan şey nefsini de Allah'a teslim olması, etmesidir. Bu kişinin üçüncü teslimidir. Yani hidayetin üçüncü defa hidayete ermektir. Bu nefsin hidayetidir. Ancak ulul elbab olan insanlarda tahakkuk eder. Kim daimi zikre ulaşırsa o ulul elbab olur. Ulul elbab olan kişi bu hedefe ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için söz konusu olan şey budur. Hidayete ermek. Burada nefsin hidayete ermesi söz konusudur. Nefsin Allah'a teslimi söz konusudur. Bu öyle bir olaydır ki artık Allah'ın bütün emirleri nefsin afetleri kalmadığı için mutlaka yerine getirilir. Yasak edilen fiiller işlenmez. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. O zaman kişinin dört tane sonuç şartı çıkar ortaya. Dört hedefe ulaşır kişi. Bu kişinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bir, yerlerini Allah'ın nurları almıştır. İki, böyle bir ortamda kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için Allah Teala ona kalp gözünü ve kalp kulağını açarak ikramda bulunur. Allah Teala'dan kerem edilen, ikram edilen bir kişidir bu artık. Daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için kalbindeki afet kalması mümkün değil. Bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Nefsinin kalbi tamamen nurlarla dolu olmuştur. Bu sebeple Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını açmıştır. Bu hedefe ulaştığı için. Öyleyse burada dört tane sonuç şartı ulaşıyor. Birincisi, kişinin daimi zikre ulaşması. İkincisi, bu sebeple nefsinin kalbinde afet kalmaması. Üçüncüsü, kalp gözünün açılması. Dördüncüsü, kalp kulağının açılması. Bu standartlara ulaşan kişi, bir başka sonuca da ulaşır. Buradaki dört şartın sonucu, o kişinin ehli tezekkür olmasıdır, ehli hayır olmasıdır ve ehli hüküm olması, yani ehli hikmet olmasıdır. Bu kişi Allah ile her an konuşabilir bir hüviyet kazanır. Allah Teala diyor ki, فَاسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız,
Zikir ehline sorun. Zikir ehli kimdir? Zikir ehli Allah'ın dostlarını oluşturur. Zikir ehli o insandır ki daimi zikrin sahibi olmuştur. Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir. İnsanlar ona sorarlar, o da Allah'a sorar, cevabını alır ve kişiye ulaştırır. Bununla görevlidir o insanlar. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Peki sonra bu kişi ehli hayırdır. Kişi zikir yapıyor ve daimi zikrin sahibi olduğu için zikirsiz geçen bir anı yok. Her an Allah-u Teala'dan devamlı derecat kazanıyor. Derecat kazanmak hayırdır. Kim derecat kazanırsa o derecat kazanan kişi hayır kazanıyor. Bu kişi daimi zikirde olduğuna göre her an derecat kazanıyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği alemin uykusu cahilin ibadetinden daha çok kazandırır ifadesi bununla alakalı. O kişi daimi zikirde olduğu için her an 700 derece kazanıyor. Ama ibadet eden kişi ibadetin durumuna göre her saniye 10 derece kazanır. Allah-u Teala'nın yoluna girerse mürşidine tabi olduktan sonra 100 derece kazanmaya başlar. Bu 100 derecede 700 dereceye yükselir adım adım. Yoksa o kişi hep 10 derece kazanmaya devam eder. Zaten Allah-u Teala'nın yoluna girse o da alimler safında olacak. Alim olmayanların kazandığı 10 derece mukabil o yüksek dereceler kazanacak. Sevgili kardeşlerim, bu durumda görüyoruz ki ulul-elbab olan kişi ehli hayırdır. Daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Bir de onun daha bir ötesi var. Ehli hikmettir. Ehli hükümdür. Bu kişi hakimlik veya hakemlik yaptığı zaman Allah'tan sorarak karar alacağı için adaletle tecelli ettirir. Sonra bu kişinin bir hususiyeti Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman biraz inceleyince o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta hisseder. Bir bakışta yakalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala ile olan, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde Allah her güzel şeyi sizler için yaratmış. İşte ulul-elbab olan bu kişiye yer katları gösterilir. 7 kat cehennem. 7 kattaki alemler. 7 tane yer katı. Sonra bu kişi bu 7 tane yer katı boyunca 7 defa kalbi müzeyyen olur. Ondan sonra ancak o kişi ihlas makamına geçer. İhlas makamında da kendisine 7 tane gök katı gösterilecektir. Ve ancak 7. gök katını gördüğü zaman bu kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh bir tövbedir ki mürşid önüne yapılan tövbe gibi bu tövbe Allah'ın önünde yapılır. Allah-u Teala bu tövbe-i nasuhla o kişinin salah makamına geçmesi için zemini hazırlamış olur. Tövbe-i nasuh kişinin artık değişmesi mümkün olmayan bir tövbesidir. Kişi
ihlas sahibi olmuştur. Allah Teala diyor ki, şeytana sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. İhlas sahibi kişi tövbe-i nasuh yapıyor. Tövbe-i nasuh yaptığı için yoldan çıkması mümkün değildir. Zaten çıkabilecek olan bir olayın tahakkuk etmesi de mümkün değildir. Çünkü kişi daimi zikirdedir. Her an zikirde olduğu için hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapar, yasak ettiği hususları işlemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Allah bu ilmi bizlere nasip kılmış diye. Görüyoruz ki bütün insanlar için bir tövbe kapısı her zaman söz konusudur. İşte burası tövbelerin sonuncusudur. Tövbe-i Nasuh'la tövbe eden kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamının sahibi olmuştur. İhlas makamı kişinin altıncı hidayet kademesidir. Teslimlerden ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi ve cin teslimi ve nefsin teslimi, üç teslim gerçekleşmiştir. Ve kişi salah makamına geçmiştir. Tövbe-i Nasuh'la geçilen salah makamında o kişinin günahları örtülür. O kişiye salah makamının alameti farikası olan, onu başka makamlardan ayıran salah nuru verilir. Böylece bu kişi iki tane nurun sahibi olur. Bir, başın üzerinde mürşidinin ruhu vardı. Ve bu kişi Allah Teala salah nurunu verdiği zaman mürşidinin ruhunun başın üzerinde nur olduğu için, salah nuru olduğu için bu kişi zaten başın üzerinde mürşidinin ruhu salah nuruna sahip olduğu için, yani mürşidi dediğimiz devrin imamı, devrin imamının ruhu var başın üzerinde, onun başın üzerinde salah nuru var. Bu noktada kişi Allah-u Teala'dan ikinci bir nur alıyor, salah nurunu alıyor. Böylece nurları önünde ve sağında olarak bu kişi yürümeye başlar. İki nurun sahibidir. Sonra onun günahları sevaba çevrilir. Üçüncü safhasını yaşar. Sonra kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Ya da Allah onun iradesini teslim alır. Burası dördüncü kademe. İradesi teslim alındıktan sonra Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. O kişi irşada memur ve mezun kılınmıştır. Burada bir tahakkuk eden bir sonuç vardır. Kişiye irşat makamının sahibi kılınmıştır ve nuru bu noktada başın üzerine Allah Teala onun kendi ruhu sultanesini de ruhunu getirecektir ve böylece kişinin iradesi bağlanacak ve kişinin zikri tesbihe dönüşecektir. Burası yolun sonudur. Kişi irşat makamına tayin olarak, Resulullah olarak doğmayan bir kişi için ulaşılabilecek olan bütün merhaleler açılmıştır. Kişi kendisine Allah-u Teala'nın ihsan edeceği en büyük nimete, irşat makamına sahip olmuştur. Burası salah makamının beşinci kademesidir. Altıncı kademe
kavim resulleri için geçerlidir. 7. kademe devrin imamları ve Resuller ve Nebiler için geçerlidir. Altıncı kademe Nebi olmayan Resuller için, yedinci kademe Nebi olmayan Resullerden huzur namazının imamlığına vekalet edenler için ve daha onun ötesinde peygamberler için geçerli olan bir özelliktir. İşte burası hidayetin sonudur. Allah Teala'nın hidayet konusundaki dizaynına baktığımız zaman bir bütün görürüz. Gördüğümüz şey nedir? 7 tane safa. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. ruhun Allah'a ulaşması. 1 ve 2. safalar kişinin hidayet üzere olduğunu gösterir. 3. safa ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olması. İşte burası 3. safa ama teslimlerden birincisi, birinci safadır. Öyleyse hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır, Allah'a teslimidir. Bu, birinci teslimdir ve ruhumuzun teslimidir. Sonra 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. İkinci teslim ama 4. safa. Sonra nefsimiz Allah'a teslim olur. 3. teslim, 5. safa. İhlas makamında ihlasa ulaşırız. Tövbe-i Nasuh'a davet ediliriz. Burası da bir safadır. Orada bir teslim söz konusu değildir. Sonra sala makamına geçince kişi 1., 2., 3., 4. kademeleri atlayınca 5. kademede Allah-u Teala onun iradesini de teslim alır. Burası 7. safıdır. Teslimlerinde 4.sudur. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücut teslim olmuştur. Nefs teslim olmuştur. İrade Allah-u Teala'ya teslim olmuştur. Bundan 14'e sıra ver. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bütün bu teslimleri yaşamışlarsa 7 safa ve 4 teslimi bütün zaman parçalarında bir kısım insanlar mutlaka bu hidayetin 7 safhasında yaşayacaklardır. 4 teslimle hedefe ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, yine bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Söz konusu olan mutluluk. Allah Teala bütün insanları sadece bir gayeye matuf olarak yaratır. O tek gaye bütün insanların mutluluğu yaşamalarıdır. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını dileyerek onları yaratır. Allah'ın herkes için yegane temennisi o kişinin mutlu olmasıdır. Ne var ki mutluluğu sağlayacak olan adımı kişinin bizatihi atması gerekir. Kendi zati iradesini kullanarak, kişisel iradesini kullanarak, cüz'i iradesini kullanarak kişinin ilk adımı atması mutluluğunun temelini teşkil eder. Ya bu adımı atar ve Allah'a ulaşmayı diler, bir mutluluğa kişi adımını atar veya atmaz. O zaman kişi az bir bedele kendisini şeytana satmıştır. Mutlu olması mümkün değildir. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik, mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özellik, kişinin iç aleminde de oluşması lazım, dış aleminde de oluşması lazım, Allah ile olan ilişkilerinde de oluşması lazım. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik kesintisiz olacaktır. İkinci özellik kişinin üç aleminde birden oluşması gerekir. Üçüncü özellik. İş dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çok yalvarın, talepte bulunun ki sizi daimi zikre ulaştırsın. O muhteşem mutluluğu hepinizin yaşaması kadar Allah-u Teala'nın istediğim başka bir şey yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnşallah Allah-u Teala sizleri o muhteşem saadete ulaştırsın diye hep dua ederiz Allah-u Teala'ya. Ama şu anda Allah-u Teala'nın hepiniz için söylediği kesin bir olgu var. Hepinizden bahsederken söylediği kesin bir rakam veriyor. Onların çoğu evliyadır diyor. Sizlerin sevgili kardeşlerim, sevgili Mihir Camiası, Allah-u Teala'nın hakkınızı söylediği şey budur. Onların çoğu evliyadır diyor Allah-u Teala. Gerek buradakiler, gerek oradakiler, gerek dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin çoğunun evliya olduğu kesin. Öyleyse her toplulukta o topluluğun yarısından fazlası mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu Rabbimizin muhteşem bir hediyesi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğim gibi evliya olmak 3 aylık, 4 aylık bilemediniz. 6 aylık bir olay. 33 bin zikre ulaşan herkes bu hedefe ulaşmıştır normal standartlarda. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hadi bana hissiyatınızı anlatın bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Ne diyorsunuz? Dünyada benim kadar mutsuz insan mı olurmuş? İşte birisi öyle söylüyor. Hiç kimse beni anlamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, bir hususu hiç unutmayacaksınız. Hiçbirinizin mutluluğu başkalarına ait değildir. Sizin mutluluğunuz başka birinin elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse bir defa davranışlarınız itibariyle hepiniz mutlu olabilecek olan efsafta yaratıldınız. Eğer aklınız normal standartlarda çalışıyorsa, yani akil ve bali olduysanız, rüşt sahibiyseniz, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir yeteneğiniz varsa, o zaman sizin mutlu olmanız hiçbir zorluk göstermez. Çünkü mutlu olmak sizin elinizdedir. Mutlu olmanın iki yolu var. İster iki yolda birden ilerleyebilirsiniz. İsterseniz yollardan sadece bir tanesinde ilerleyebilirsiniz. Birinci yol zikir yolu. İkinci yol ilişkiler yolu. Zikrinizi artırdıkça mutluluğu her geçen gün biraz daha fazla yaşayacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz mutlaka yarıyı aşar. Günün yarısından daha fazla bir süre mutlaka her gün mutluluğu yaşarsınız. İlişkiler cephesine gelince, nasıl zikirde ipler sizin elinizdeyse, ne kadar zikir yaparsanız o kadar mutlu olabilecekseniz, ilişkilerde de İpler sizin elinizde. Başkalarına ne kadar iyilik yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederseniz, o kadar siz mutlu olursunuz. Başkaları size iyi davranıyor diye mutlu olmazsınız. Başkaları size sizin onlara iyi davranmanız üzerine iyi davranıyor diye mutlu olursunuz. Ve ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Sadece birinciyi dikkate alırsanız, mutluluğunuz başkasının elindeymiş gibi görünür. Oysa ki, iki ilişkiyi de sizin onlara karşı davranışlarınızı, onların size karşı davranışlarını beraberce ele alırsanız, o zaman göreceksiniz ki mutluluğunuzun mimarı sadece sizsiniz. Yani sadece başkalarına ektiğinizi biçersiniz. Size başkalarından ulaşan, çevrenizdeki insanlardan kim olursa olsun, onların herhangi birinden size ulaşan her şey, sizin çevrenizden birilerine yaptığınız bir davranışın size geri ödenmesidir. Bütün hesaplar kapanır, bütün faturalar ödenir. Hiçbiri açıkta kalmaz. Ama A'ya yaptığınız bir kötülüğe, B'den bir kötülükle cevap alırsınız. C'ye yaptığınız bir iyiliğe, D'den bir iyilikle cevap alırsınız. Aynı kişiler değil ama sizin dışınızdaki herkes bütünün bir parçasıdır. O bütünün içine sizin 100 kişiden oluşan bir toplumda birine yaptığınız bir kötü davranış, o yüzün bir başkasından size aynen geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Verilen geri alınır. Dikkat edin, alınan verilmez. Kanun öyle işlemez. Verilen geri alınır. Bunun manası ne? Yani A'ya bir kötülük yaparsınız, A'dan bir kötülük görürsünüz. Değil olayın aslı. Çevrenizdeki herkes bir bütünü teşkil eder. O bütünün üyelerinden bir tanesini yaptığınız bir kötülük, etrafınızdaki bütün insanlardan başka biri tarafından size geri dönecektir. Beklemediğiniz bir şekilde, beklemediğiniz bir anda size geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlar içinde kim oluşturur? Siz oluşturursunuz. Davranışlarınız, çevrenize karşı davranışlarınız neyi içeriyorsa çevrenizden size geri dönecek olan şey aynısıdır. Bileşik kaplarda nasıl iki kapta birden, eğer iki kap arasında bir ilişki varsa, içerisinde su doluysa, iki kaptaki suyun seviyesi birbirinden ayrı durmalarına rağmen mutlaka aynı seviyedir. Yaptığınız her şey size aynen geri verilir toplumdan. Onun için ipler sizin elinizde diyoruz. Çünkü siz etrafınızdaki insanlara sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya onların hoşuna giden güzel bir şeyler yaparsınız, onları mutlu etmektir gayeniz. Onları mutlu edersiniz. O insanlardan size de sizi mutlu edecek olan bir davranış mutlaka geri döner. Veya aksini yaparsınız. İnsanları mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Onlardan da size sizi mutsuz edecek olan davranışlar geri gelir. Öyleyse mutsuzluğunuzun da müsebbibi, vücuda getireni, sebep olanı sizsiniz. Mutsuzluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Mutluluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Sizin davranışlarınızın size geri döneceği kanununu öğrenip de hayatınıza adarsanız sadece kazananlardan olursunuz. Ve şöyle düşünün, diyelim ki deyin ben birisine bir iyilik yapacağım ama bana geri gelmeyecek. Geri gelmediğini düşünelim ama eğer siz o kişiye iyilik yapmayı aklınıza koymuşsanız, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah sizinle birliktedir. Ve ta ki o iyiliği, onu mutlu edecek olan o kafanıza tasarladığınız şeyi ona ulaştırasınız. Bu istikamette birkaç saatinizi, 5-6 saatinizi, birkaç gününüzü harcadınız diyelim. Harcarken hep o mutluluğu yaşayacaksınız. Maksadınız ne? Başka birisini mutlu etmek. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kuvvede, düşünce platformunda bulunan o düşüncenin kuvveden fiile çıktığı güne kadar, ana kadar Allah sizi hep kendi ülkesinde barındırır. Hani neydi? Şu absis ekseni vardı ya, yatay, bir de dikey vardı. Ordinal. Bu iki eksenin yatay olanının altında kalan noktalar şeytana ait eksi dünyayı ifade eder. Üstünde kalan noktalar da Allah'a ait artı noktaları ifade eder. Artı alemi, pozitif alemi, aşağısı da eksi alemi, negatif alemi temsil eder. Aşağısı şeytanın alemi, yukarısı Allah'ın alemi. Ne zaman başka birini mutlu edecek olan bir davranışı planlıyorsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizinledir. Size devamlı mutluluk verir. Çünkü siz başkalarının mutluluğunu isteyen birisiniz. Böyle olduğunuz anda devamlı huzur içinde olursunuz. Deneyin. Birisine bir hediye almayı aklınıza koyun. Paranızı düşünün. Ne kadar para vereceksiniz? Düşünmeye başladığınız andan itibaren hangi yoldan gideceğinizi düşünün o hediyeyi almak için. Yol boyunca, oraya vardınız, araştırma boyunca, o şeyi aldınız, ondan sahibine getirinceye kadar geçen süre içinde Allah sizinle beraberdir, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhunuz olan, bir de işlediğiniz üçüncü kenarı hayır olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, kanunları öylesine güzel yerleştirmiş ki Allah-u Teala, eğer onu anlayabilirseniz, vukuf sahibi olabilirseniz, sevgili kardeşlerim, o zaman mutsuz olmanız mümkün değildir. Allah'a aşık olmamanız, daha ötede, tam idrakinizde, Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, o Allah. Ve sizi çok mu çok seviyor. Hepinizden istediği şey sadece tek bir şey, bir tek şey istiyor. Hepinizin mutlu olması. Başka talebi yok. Formülleri de teslim etmiş size. Diyor ki, isterseniz zikir yolunu seçin ki zaten farz kıldım üzerinize. Çünkü zikriniz arttıkça mutluluğunuz mutlaka artacaktır. Çünkü davranışlarınız her gün biraz daha pozitife dönüşecektir. Her gün başkalarının biraz daha hayrına yaşamaya başlayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz başkalarını mutlu etmek isteyin. Dikkat edin ki vermenin yolu almaktan geçmez. Ama almanın yolu vermekten geçer. Ne alırsanız onu geri vermeyebilirsiniz. İnsanlığın tabiatı muhteliftir. Ama ne verirseniz o kişiden olmayacak. Ama toplumun başka bir tarafından size aynen iade edilecektir. Toplamlar hep birbirine eşittir. Hiç değişmez neticeler. İşte hayat böyle bir mizan üzerine, muvazene dengesi üzerine oturtulmuş. Balans. Hayran olunacak olan bir balans görüyorsunuz olaylar dizisinde. Ve Allah'ın hedefi sadece hepinizi mutlu etmek. Bu hakikati bilmenizi istiyor Allah Teala. Vermek almayı sağlar. Almak vermeyi sağlamaz. Başkalarına mutluluk verecek olan davranışlarda bulunduğunuz zaman size dönecek olan şey sizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili kardeşlerim, bir defa muvazenenin birinci dengesinde siz varsınız, o kişi yok. Sizinle beraber Allah var. Daha o kişiyi nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren farkına bile varmadan içinizi bir sevinç kaplar. Başka birine bir güzel davranışta bulunacaksınız. Başka birini o davranışınızla mutlu edeceksiniz. Orada mutluluk var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada Allah Teala size mutlaka saadeti yaşatır. Planlamaya onu nasıl mutlu edeceğinizi, o hediyeyi ona nasıl vereceğinizi veya başka bir herhangi bir şey, bir sözünüzle onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bir mutluluk içinizi kaplayacaktır. Sadece mutluluk. Ona ulaştıracağınız şey bir söz, bir güzel ifade, para, herhangi bir hediye, birinden bir başkasına bir güzel haber taşıma, hepsi bir güzelliktir. Başladığı noktadan itibaren bittiği noktaya kadar Allah sizinle beraberdir. Hep içinizi huzurla doldurur Allah Teala. Ruhunuzla nefsinize sürur verir. Mutlu bir insansınız. O konuyu sonuçlandırana kadar. Etrafınızda her zaman birçok insan var. Birinci de sonuçlandırdınız. Hemen ikinciye dönün. İkinci birisine bir iyilik yapmak için bir gayretin içinde olun. Hayatınızı buna adayın. Dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başkalarını mutlu edecek olan bir istikametin sahibi olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir de aksini düşünelim. Niyetiniz kötü. Falancaya haddini bildirmek diye bir karar almışsınız. Onu bir yakalayayım. Ona öyle kötü davranacağım ki anasından doğduğuna pişman olacak. Şöyle söyleyerek onu mahcup ederim. Böyle söyleyerek de mahcup ederim. Ona hakaret ederim. Onu huzursuz edecek, mutsuz edecek olan her şeyi söylerim. Hatta bu arada başkalarını da vasıta olarak kullanırım. Onu başkaları vasıtasıyla da ezerim. O haddini bilsin. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Bu düşünceleri düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın ülkesinde bu şartlarda yaşayamazsınız. Sizin için uygun olan yer sıfır noktasının aşağısıdır, şeytanın dünyasıdır. İntikamlar, öfkeler, kinler, kavgalar, başkalarını mutsuz etmenin bütün alternatifleri hepsi şeytanın ülkesinde geçerlidir. Bir tarafı şeytan olan, bir tarafı nefsiniz olan, bir tarafı da işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz günahlar olan bir dünyada yaşarsınız. Düşünmeye başladıktan onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar huzursuzsunuz. Gerçekleştirdiğiniz zamansa daha da huzursuz olursunuz. Bir düşünün bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, mukayese edin. Niçin yaptınız onu? O davranış biçiminin pozitif olanını niçin yaptınız? Negatif olanını niçin yaptınız? Hangi çeşit bir niyet taşıdınız? Birinde niyetiniz halisti. O kişiye mutluluk verecektiniz. Bunun için çalıştınız. Çalıştığınız sürece mesutsunuz, mutlusunuz. Mutluluğu size veren Allah. O mutluluğu temin edecek olan şeyi o kişiye götürüp teslim ettiğinizde, ona söylediğinizde, ona o davranışı ilettiğinizde, o kişinin mutlu olmadığını düşünelim. Ama siz o kişinin mutlu olması için çalıştınız ya. Allah için bu yeterlidir. Sizi bu düşünce, sadece bunu düşünerek yaptığınız bütün davranışlar boyunca Allah Teala teşhir eder. Sizinle beraberdir. Size mutlaka mutluluğu yaşatır. Düşünün bir defa, bir hayalle yaşadınız. Yapacağınız herhangi bir olayın başka birisini mutlu edeceğinizi düşündünüz. Bunun için kendinizi seferber ettiniz. Zamanınızı, paranızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi o hedefi sağlamak ve o kişiye teslim etmek üzere harcadınız, harcadınız, harcadınız. Bütün bu zaman boyunca hep Allah'la beraber oldunuz. Çünkü niyetiniz halis. Niyetiniz başka birini mutsuz etmek değil. Niyetiniz başka birini mutlu etmek. Onun için Allah sizinle beraber. Onun için mutlusunuz. Ne zaman ki niyetiniz halis değildir, niyetiniz karadır, başka birisini mutlu etmeye değil, mutsuz etmeye, ona azap vermeye, onu huzursuz etmeye gidiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Siz o olay boyunca şeytanın ülkesinde bir zavallısınız. Mutsuz bir zavallı. Başkalarına mutluluk veren değil, mutsuzluk veren ama neticede asıl kendisini mutsuz eden bir kişi. O kişiye onu ulaştırdığınız zaman, o kişi o andan itibaren bir süre mutsuz olacaktır. Ama siz onu planlamaya başladığınız noktadan itibaren mutsuzsunuz, mutsuzsunuz, mutsuzsunuz. Ona haddini bildirdikten sonra da onun ne kadar üzüldüğünü gördüğünüz zaman, hem yaptığınızda duyacağınız pişmanlık sebebiyle mutsuzsunuz, hem de ona verdiğiniz azabın sizin üzerinizdeki reaksiyonu ve nefsinizin, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuzsunuz, Allah'ın size verdiği azap sebebiyle huzursuzsunuz. Hem başka birisini huzursuz ettiniz, sıkıntıya soktunuz, üzdünüz, hem de kendiniz huzursuz oldunuz, üzüldünüz. Sevgili kardeşlerim, hangisi doğru? Her kim diyorsa ki ben çok huzursuzum, mutsuzum, diyoruz ki öyleyse hiç problemin yok. Hemen çevrende kimler varsa onlara iyilik etmeye başla. Ondan sonra gel konuşalım bakalım, bu söylediğimizi yapıp da o insanlara mutluluk verdikçe bakalım senin mutsuzluğun devam eder mi? Etmediğini göreceksin. Öyleyse elimizde hangi imkanlar varsa onu kullanalım. Lokantamız var. O zaman her gün bir iki kişinin ücretsiz olarak karnını doyuralım. Onların, o fakir insanların orada gelip de bir şeyler yemeleri bir huzur versin içinize. Hangi istikamette isterseniz bütün kapılar önünüzde açılmış Allah Teala tarafından. O Allah ki sizin sadece mutlu olmanızı ister. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve arkasında sadece sizin mutluluğunuz. Öyleyse bu yollarda zikri tercih etmediniz, zikirde bir yere kadar gittiniz, daha fazla yapamıyorsunuz. İkinci yolu da devreye katın. sadece birini değil, ikisini birden yapmaya çalışın. İkisinin de sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Ama dediniz ki ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. O zaman Allah Teala'ya çok yalvarın. Daimi zikre ulaştıktan sonra o yardımları başkalarına daha çok yaptığınızı göreceksiniz. Hem daimi zikir sebebiyle

İçinizde bir şeylerin kımıldadığını, ona sevgi duyduğunuzu, aşık olduğunuzu, Allah'a hayran olduğunuzu bir yaşasanız. Bakın mutluluktan neler olur size. Mutluluktan uçarsınız, çıldırırsınız. Onun için size sık sık bunu söylüyorum. Her şey öylesine güzel ki, eğer Allah sizinle beraberse, o zaman siz sadece başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Daimi zikrin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Ve bütün güzellikleri size yaşatır. Her gün biraz daha seversiniz onu. Her gün biraz daha sevginiz artar. Ona aşık olursunuz. Onu da aşarsanız o zaman hayran olursunuz. Her söylediğiyle sizi sonsuz mutluluklarda yaşatır. Öylesine sever ki onun sevgisi size yeter. O sevgi sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, adına mutluluk diyorsanız, o Allah size mutlulukların hepsini bütün boyutlarıyla verecek olandır. Öyleyse onu yaşayın, mutluluğu yaşayın. Mutluluğun muhtevasında siz varsınız. Unutmayın, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla sizin elinizde. Nasıl davranırsanız öyle davranırlar size de. Öyleyse mutlu olup olmadığınızı başkalarının yüzüne bakıp anlayın. Size nasıl bakıyorlar? Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. İçleri titreyerek size sevgiyle bakıyorlarsa, sizi çok seviyorlarsa, bilin ki Allah'ın katında siz de onları çok seviyorsunuz. Eğer onlar sizinle beraber mutluysalar, bilin ki siz de onlarla beraber mutlusunuz. Eğer size karşı asık suratlıysalar, öfkeliyseler, sıkıntılıysalar, bu sizin davranışınızın onlardaki aksidir. Unutmayın, ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun yolu başkalarına verilen mutluluktan geçer. Allah başkalarına ne kadar mutluluk verirsen o kadar alırsın diyor. İblis, ben niçin onlara mutluluk verecekmişim? Onlar bana mutluluk versinler diyor. Bu, onlar bana mutluluk versinler sözü, tıpkı aşağıda akmakta olan bir pınar suyunun yukarıda ağzına ulaşmasını bekleyen bir adam hüviyetine sokar sizi. O pınarın yer seviyesinde akan o berrak suyu, o tertemiz soğuk suyu, sizin yukarıda olan dudaklarınıza hiçbir zaman ulaşmaz. Siz eğileceksiniz o sudan içmek için. Öyleyse başkalarından

mutlu olmanız için iyi muamele bekliyorsanız, siz başkalarına iyi davranmakla mükellefsiniz. Ancak ve sadece öyle yaptığınız takdirde size geri dönende sizi mutlu edecek davranışlar olur. Sevgili kardeşlerim, son bir gününüzü, son iki gününüzü, son üç gününüzü bir düşünün. Sabahtan akşama kadar geçen devrede kime, hangi işlemlerde bulundunuz, neler yaptınız? Ve kimlerden size hangi davranışlar geldi? Eğer 5-10 günlük bir devrede konuyu bütünleştirirseniz bakacaksınız ki yaptıklarınızın hepsi size dönmüş. Bütün pozitifler başka insanlardan ama pozitif olarak bütün negatifler gene başka insanlardan, yani onu yaptığınız kişiden değil, bir başkasından ama size gene geri dönmüş. Allah'ın kanunu bilmediğiniz bir şekilde işler. Sevgili kardeşlerim, kalbinizin bütün temizliğiyle başka insanlara mutluluk saçmak için yaşayın. Sizden bahseden herkes sizi içi titreyerek sevsin. Her sözünden, her davranışından sevgi okunsun. Bunu sadece başkaları için yaşamaya başladığınız zaman sağlayabilirsiniz. Ne zaman ki defterden kendinizi silersiniz, her şeyinizle bütün zamanlarda başkasının olursunuz. Hedefiniz sadece başkaları için yaşamak olur. Hedefiniz sadece başkalarına mutluluk ve huzur vermek olur. O zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Her gün yeni bir mutlulukla iç içe, her gün Allah'la bütün zaman parçalarında iç içe yaşarsınız. O hep sizinledir. Her olayda sizi ne kadar sevdiğini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha tekrar edecektir. Onun sevgisine müstahak olmak, onun sevgisine muhatap olmak, onun sevgisini duymak, ta şuranızda, kalbinizde o sevginin sıcaklığını hissetmek, sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisidir. Şu dünyada ve kainatta sizi en çok mutlu edebilecek olan şey Allah'ın sizi sevmesidir. Allah'ı severek ama başkalarını sevmeyerek o sevgiye ulaşamazsınız. Ben Allah'ı o kadar çok sevmek istiyorum ki benim sevgim bölünmesin, sevgim sadece Allah'a gitsin, ben başkalarını sevmeyeyim. Baştan aşağı bir yanlışlık abidesi. Sevgi, siz başkasını seviyorsunuz diye azalmaz, artar. Allah'a karşı duyduğunuz sevgi, başkalarını da seviyorsunuz diye azalmaz. Allah Teala size başkalarına da yer verdiğiniz için sevginizde kocaman bir sevgiyi kalbinize oturtarak daha büyük bir sevgi imanında sizi yaşatmaya devam eder. Siz verin sevginizi, herkese dağıtın. Verdikçe artar. Allah'ın hazinesi, sevgi hazinesi tükenmeyen bir pınardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik muhtevası içerisinde bir sevgi çağlayanından çayınızı yudumlarken eğer mutluysanız o çayı da çok tatlı hissedersiniz. Lezzetli hissedersiniz. Gönlünüze yatan bir
içimle onu içersiniz. Her şey böyledir. Sevginizi dağıtmaktan çekinmeyin. Sevginizi belli etmekten çekinmeyin. Başkalarının işine yarayacağınız bütün alanlarda başkalarına yardım etmeyi kendinize amaç edinin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğunuzu sağlar. Allah'ın kanunu odur ki mutluluk vermekten geçer. Zamanınızı başkasına vermekten, paranızı başkasına vermekten, aklınızı başkalarına mutluluk vermek için kullanmaktan, zamanınızı başkasına mutluluk vermek için kullanmaktan sakın vazgeçmeyin. Allah'a yardımcı olun. O zaman zaten vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Birçok kardeşimiz hizmetten neden o kadar büyük haz duyuyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah için yaşıyorlar. Zamanlarını, enerjilerini Allah yolunda harcamanın o müstesna zevkini yaşıyorlar. Başka yerlerde bulamayacakları bir zevk, bir haz donanması. Allah için olmak, Allah'a her şeyini adamak, Allah için yaşamak, Allah'a hizmet için. O mutluluğu yaşayanlar o arabanın atlarıdır. Allah'ın arabasının atları. İşte tavsiyemiz odur ki arabadaki yolcular olmayın. Arabayı çeken atlar olun. O atlar ki onlar sonsuz bir mutluluğun içinde yaşarlar, Allah'a hizmet ettikleri süreç içerisinde. Dikkat edin ki, sevgili kardeşlerim, bunu yaparken etrafınızdaki insanların kalbini kırmayasınız. Sakın Allah'ı vasıta olarak kullanıp başka insanların haklarını haleldar etmeyin. Allah ile eşinizi karşı karşıya getirmeyin. Sizi Allah'a şikayet etmelerine meydan vermeyin. Üzerinizde Allah'ın da hakkı vardır. Eşlerinizin de, çocuklarınızın da Allah hakkı vardır. Hepinizden bahsediyorum. Ailenin bireyleri eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının Allah yolunda hizmet etmesine mani olmamalıdırlar. Allah yolunda hizmet edenler, ben hizmet ederim, eşimin ihtiyaçlarını karşılamam, ona lazım gelen saygıyı ve zamanı ayıramam diyemezler. Böyle dediğiniz zaman bir tarafı kazanırken öbür tarafı kırmış olursunuz. O zaman Allah'ın da hoşuna gitmez. O, herkesin mutlu olduğu bir ortamda Allah için olmanızı ister. Sakın Allah ile etrafınızdaki insanları karşı karşıya getirmeyin. Buna sebep olmayın. Nefsiniz, ben Allah için yapıyorum. Başka birisi için yapmıyorum. Öyleyse ben eşimi bu konuda dinlemem. Çocuklarımı dinlemem. Onlara zaman ayırmam. Bütün zamanımı işime veririm diyemezsiniz. Zamanınızın büyük kısmını gene işinize verin. Allah için çalışın. Ama unutmayın, Allah'ın üzerinizdeki hakkının yanı başında eşinizin, çocuklarınızın da üzerinizde hakkı var. Onlara da haklarını ödemek mecburiyetindesiniz. Tıpkı bir çocuğun, 3 dersten ikmale kalan bir çocuğun,
üç dersini birden çalışmak mecburiyetinde oluşu gibi zaman ayıracak. Üç saat çalışacaksa günde bir saat birini, bir saat birini, bir saat birini çalışacak. Hepsini birden başaracak. Bir tarafı abat ederken öbür tarafı berbat etmeyin. Allah böyle bir davranış biçiminden hoşlanacak zannediyorsanız kesinlikle bilin ki yanılıyorsunuz. O herkesin mutlu olacağı bir ortamda Allah için çalışmanızı ister. Eğer Allah için çalışanlar eşlerini ihmal ediyorlarsa, evlerini ihmal ediyorlarsa bu yanlıştır. Evleri için çalışanlar Allah'ı ihmal ediyorlarsa bu da yanlıştır. İki ekstrem uçtan da çok misallerimiz var. Ama gayret ederseniz dengeli bir şekilde iki tarafa da hizmet edebileceğinizi göreceksiniz. Hizmet etmekten sakın vazgeçmeyin. Hizmet etmek bir zevktir. Mutluluktur. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, ikisini bir arada mütalaa etmek, tercih hakkını iki ayrı istikamette de kullanmak, taraflardan birini halaldar etmemek. Hepiniz böyle bir davranış biçimini sergilemelisiniz. O zaman şikayetlerin kalktığını göreceksiniz. Böyle bir konuyu bize sormanıza da gerek yok. İşimi mi tercih edeyim, eşimi, çocuklarımı mı tercih edeyim? Böyle bir suali bize sormanız gerekmiyor. Cevabı her ikisini de yapmalısınız şeklinde. Ekstrem misaller gördük. Eşleri ve çocuklarını düşünen kardeşlerimiz var. Allah'ın işlerini düşünmezler olabilir. Bu onların tercihleridir. Ama onların mutsuz olduklarını görüyoruz. Öbür taraftan eşini ve çocuklarını hiçe sayıp, onları yok farz edip, yalnız Allah'ın işine kendini veren kardeşlerimiz de doğruyu yapmıyorlar. Arkalarında kırgın insanlar bırakıyorlar. Arkalarında kendilerine değer vermeyen bir anne, bir baba gören çocuklar bırakıyorlar. Eşler bırakıyorlar. Ve bir taraf için hizmet ederken öbür tarafı kırmış oluyorlar Allah'ın yolunda. Bu olmaz. Allah için olun. Ama etrafınızdaki insanların da kalplerini kazanın. Allah o konuda da size de onlara da yardımcı olacaktır. Öyle olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk öyle bir müessese ki anahtarı başkasında değil. Anahtarı sizde sevgili kardeşlerim. Saadet için, mutluluk için Allah bütün boyutlarda size yardım etmeye hazırdır. Siz de Allah için yaşamaya hazır mısınız? Hazırsanız bilin ki bunun yolu başkalarına ulaştıracağınız mutluluktan geçer, Allah için yapacağınız hizmetten geçer, zamanınızı ve her şeyinizi başkaları için harcamaktan geçer. Her şey öylesine güzeldir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva bütün boyutlarıyla güzeli anlatıyor. Siz ne diyorsunuz? Allah'ın dostları, Allah'a hizmet etmekten mutluluk duyanlardır. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için herkese hakkını ödemek mecburiyetindesiniz. Allah ile işinizi, bizim de işinizi karşı karşıya getirmeyin.
haksız bir davranışta bulunmuş olursunuz. Bu herkes için böyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Mutluluk sizin de elinizde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Söylediğimiz formülü uygulamıyorsunuz. Ondan sonra da ben mutsuzum diye sızlanıyorsunuz. Uygulayın, ondan sonra konuşalım. O zaman konuşacak bir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın reçetesini tatbik mevkine koyduğunuz zaman, uygulama alanına soktuğunuz zaman, mutluluğu yaşamaya başladığınızda etrafınızdaki insanlara sizden sadece onları daha çok mutlu eden davranış biçimleri sergilenir. Bu bir güzelliktir. Bu bir mutluluktur. Bu bir saadettir. Bu bütün güzel şeylerin bileşkesidir. Allah'ın da istediği şey işte budur. Sizin sarsılmayan bir mutluluğun sahibi olmanız, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en yakın dostunuz bilin. Allah için yaşamaya başlamalısınız. Bu, başkalarını yaptığınız yardım ölçüsünde kendisini hissettirir. Gerçekten Allah için mi yaşıyorsunuz? Bunu davranışlarınız gerçekleştirecektir. Günün kaç saatini başkalarına veriyorsunuz? Bu, mutluluğunuzun ölçüsüdür. Bu saatleri ne kadar arttırabilirseniz, o kadar çok mutlu olursunuz. Unutmayın, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki bütün dostlarınız da mutlu olmanızı istiyor. Sadece iblis mutlu olmanızı istemiyor. Bu kadar çok insan ve siz kendinizin mutlu olmanızı isterken neden şeytanı galip getiriyorsunuz? Şeytanın sizi mutsuz etmesine müsaade ediyorsunuz. Matematik olarak bunu düşünün bakalım. Allah mutluluğunuzu istiyor. Etrafınızda kim yaşıyorsa onlar da sizin mutluluğunuzu istiyor. Eğer bu camiadansınız. Sadece iblis mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutsuzsanız o zaman iblisin istediği gibi davranıyorsunuz demektir. Ve kendinize yazık etmiyor musunuz diye kendinize sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Saadetle yaşayın. Saadetle hayatınızı devam ettirin. Allah'ın bu dünya adı verilen gezegeninde yaşıyorsunuz. Mutluluğu öğreniyorsunuz. Ama mutsuzsanız öğrendiklerini tatbik edemeyenlerdensiniz. Öyleyse kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir saatimiz daha böylece bir mutluluk sohbetiyle noktalandı. Biz bu bir saat boyunca sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, belli olmuyor mu? Halimizden, yüzümüzden, gözlerimizden, içimizden taşan bu sevgiyi anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim?
Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederiz. Bizi böyle kıldı diye, bu hamurla yoğurdu diye, bu maya ile yoğurdu diye ve bu noktalara ulaştırdı diye. Mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı o da üzerinize olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın huzurunda bir araya getirdi. Bir defa daha bir Allah zikrini, bir Allah sohbetini yaşamak için. Bu akşamki konumuz ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Kur'an-ı Kerim'de üç yakinde geçiyor. Artık hepiniz biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim 4 tane 7 basamaktan oluşur. Toplam 28 basamaktır. Vel Asr suresi bunun bütününü verir. Allah Teala buyuruyor Vel Asr suresinde, Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar hariç. Ve amelü salihati, ve nefsi ıslah edici amelde bulunanlar da hariç. Ve tevasa bil hak, hakka ulaşıp, hakka ruhunu teslim edip, hakkı, hak tavsiye edenler de hariç. Ve tevasa bir sabr, sabrı tavsiye edenler de hariç. Yani nefslerinin bütün afetlerini sabır afeti de dahil olmak üzere yok edenler, bu hedefe ulaştıktan sonra bunu tavsiye edenler de hariç. Bu 4 tane muhteva, amen olmak, nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlamak, ruhu Allah'a teslim etmek ve fizik vücudu da nefsi de Allah'a teslim ederek neticeye ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 4 tane 7 basamak söz konusu. Ameni olmak 3. basamaktan başlıyor. 7. basamağa kadar. Ulaşıyor. Aslında ilk 7 basamağın muhtevası bu. Ve nefsi ıslah edici amellerin başladığı yere kadar gelen 8. basamaktan başlayarak 14. basamağa kadar gelen 14. basamağın sonucunda ulaşılan durum. Birincisi ilk 7 basamağı temsil ediyor. 7. basamağın sonunda ulaşılan durum ameni olmak. 3. basamakta ameni olan kişi 7. basamağı da işaret ediyor. 3. basamağa ulaşan kişi birkaç dakika içinde yedinci basamağa ulaşmıştır. Amin olmak bu sebeple yedinci basamağı temsil eder. Allah'ın verdiği diğer ihsanlarla beraber 14. basamakta kişi 10 ihsanlı mürşidine ulaşıp tabi olur. Ve nefsi ıslah edici ameller işlemek bundan sonraki olaydır. Bu olayların 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefsin ıslah edilmesi sebebiyle kişinin ruhu %51 nur birikimiyle nefste Allah'a ulaşır. Burası 3. 7 basamaktır. Ondan sonra da kişinin fizik vücudunu 25. basamakta, nefsini 27. basamakta ve iradesini 28. basamağın 5. kademesinde Allah'a teslim etmesiyle teslimler tamamlanır. Yani kişi sabrın da sahibi olur. Öyleyse 28 basamakta dizayn ettiğimiz bu muhtevada ilm-i yakin nerede başlar, nerede biter? Aynel yakin nerede başlar, nerede biter? Hakkul yakin nerede başlar, nerede biter? Sevgili kardeşlerim, basamakların genel anlatım dizaynı içerisinde ilmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini beraberce tespit edelim. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz, herkes değerlendirir. Ama bu herkes Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamaz. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Bizim görevimiz de insanları ikaz etmek ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerektiğini herkese söylemektir. Dileyen diler, dilemeyen dilemez. Ama biz söylemek mecburiyetinde olanız. Öyleyse herkese buradan diyoruz ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa kıyametten sonra gideceğiniz yer cehennem olur, kendinize kıymış olursunuz. Sonsuz bir zaman parçasını Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehennemde geçirmiş olursunuz. Öyleyse ikinci basamakta Allah-u Teala olayları nasıl karşıladığımıza, olayları nasıl yaşadığımıza ve bu olaylarda nereye ulaştığımıza bakar. Eğer olayları pozitif değerlendiriyorsak, başkalarına zarar vermeyen bir insansak, yani pozitif tarafımız normal standartlarda ağırsa, kasti olarak insanlara kötülük etmiyorsak, Allah-u Teala bizi seçer. İkinci basamak seçim basamağıdır. Seçilmeyenler mutlaka kurtulamazlar. Seçilenlerden de üçüncü basamakta seçilenlerden de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar da kurtulamazlar. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. İşte üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Dilemeyenlerin cehenneme gideceğini söylüyor Allah-u Teala. Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Buyuruyor ki Allah-u Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını bize mülaki kılmayı, ilka etmeyi, ruhlarını bize ulaştırmayı, dünya hayatındakini ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, ilmin sahibi olmamak demek. Kimdir alim, ilim sahibi? Allah'ın ayetlerini bilendir. Allah'a göre Allah'ın ayetlerini bilen alimdir. Öyleyse Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte özellikle bir insan Allah'a ulaşmayı, Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyi emrettiğini bilmesine rağmen bunu dilemeyenler, ruhunu Allah'a ulaştırmak istemeyenler, bu insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinde kaybedenler, cehenneme gidecek olanlar, birinci ve ikinci basamaktakiler, onlar. İkinci basamaktaki seçilmek, kişiyi mutlaka alan cennetine götürmez. Cennete götürecek olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama sadece dileyenler seçilenlerdendir. Seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse o kişi üçüncü basamaktadır. İlmel yakine adım atmış olur. Allah-u Teala kimlere diyor? Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın ayetlerinden gafil olmayan birisidir. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olmayan kişi Allah'ın ayetlerine yakin hasledendir. Yani Allah'ın ayetlerinden en azından gafil olmayan, haberdar olan biridir. İlmel yakinin başlangıcı burasıdır. İlim tahsil edilecek olan nokta burasıdır. Bu noktaya kadar bu kişiye kıraat edilmiştir. Bilgiler ulaştırılmaya ve onun kapalı olan kulaklarının açılması için, kapalı olan gözlerinin açılması için, kapalı olan kalbinin açılması için ona ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu noktaya kadar o kişiyi ilim sahibi yapabilmek için sarf edilen gayretin, bildirimin, verilen derslerin adına Allah kıraat diyor. Kıraatı dinleyenler baş gözleri, baş kulakları kör ve sağır olanlardır. Kalplerinde ekinnet bulunanlardır. Kalpleri fıkıh edemeyenlerdir. Öyleyse Allah-u Teala ne buyuruyor İsra 44-45'te? Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman o ahirete ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla aranda Hicab-ı Mestur adlı bir perde vardır. Yani o insanların gözlerinde seninle onların arasında olan perde vardır. Sana bakarlar, seni görmezler. Sadece bakarlar anlamına kullanıyor Allah-u Teala. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Kulaklarında vakra vardır. Senin söylediklerini işitemezler. Manasına varamazlar. Sen senin sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar buyuruyor Allah Teala. Öyleyse burada bir muhteva var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanların gözleri, kulakları, kalpleri kapalı. Ve bunlara yapılan ilim kıraat. Bunlara verilmeye çalışılan ilim kıraat. Kıraat ilme giriştir. Ve işte bu ilmi algılayabilecek olanlar Allah Teala tarafından seçilenlerdir. Kıraatin manasına varabilecek olanlar seçilir. Buna rağmen bu manayı alabilecek olmasına rağmen kişilerin bir kısmının almaması da tabiidir. Çeşitli tesirlerle, özellikle şeytanın tesiriyle insanların Allah'ın ilmini almaktan sarf-ı nazar etmesi söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmayı dileyenin

neyi neler yapacağını, konunun nereye ulaşacağını açık bir şekilde ifade etmiş. Şura 13'te. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmaya yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse seçiliyor insanlar ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir. Artık ilim üzere olmuştur. İlmel yakinin başlangıç noktasında. Bu kişi birkaç dakika içinde ilmel yakinin içine girecektir. Çünkü derhal Allah-u Teala bu kişinin üzerinde bir tesir oluşturuyor. Baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalplerindeki ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Böylece bakan görmeyen gözler irşat makamını görmeye, seçmeye başlıyor. İşitmeyen kişi kulaklarındaki vakranın alınmasıyla manasına varmaya başlıyor hidayetçinin söylediklerinin. Ve bir adım ötede kişinin kalbindeki ekinnetin Allah-u Teala tarafından alınması ve yerine ihbadın konulması var. Böylece kişi kendisine ilim verilenlerden oluyor. Kendisine ilim verilenlerden bir adım öteye geçiyor. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kendisine ilim verilendir. İlim verilmiştir. Kıraat, ilmin verilmesi olayıdır. Ama kıraat devam eder. Kişi ilim verilenlerden birisi hiçbir zaman olamaz. İlim verilmeyenler arasında kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler İlim verilenlerdir. Yani verilen ilmin algılanması söz konusu ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kişi üçüncü basamağa geldikten en çok 5 dakika sonra ulaşır. Bütün bu işlemler bir anda arka arkaya gerçekleşir. Ve kişinin kaybettiği derecelerden daha fazla kazancı olur. Burası ilmel yakin başlangıcıdır. Allah-u Teala Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesi diyor ki, o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat konmuştur diyor Allah-u Teala. Hak'tan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye onların kalplerinin içine ihbat konmuştur diyor. Kalpteki ekinnet alınmış, yerine ihbat konulmuş. Yedinci basamaktayız. Kişi kendisine ilim verilenlerden. Kalpteki ihbatla beraber kişinin ilmi algılaması söz konusu. Daha evvel kişi ilmi anlayamıyordu. Baş gözündeki hicab-ı mestire sebebiyle. Ama asıl kulaklarındaki vakra
ve kalbindeki ekinlet sebebiyle anlayamıyordu, engellerin hepsi mevcuttu. Allah'a ulaşması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kapıları Allah Teala birer birer açtı. Kişiyi idrak edecek seviyeye getirdi. İşte idrak 8. basamakta başlar. Allah o kişinin kalbine ulaşır, hidayeti koyar ve bu hidayetle o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. İlk 7 basamak bu olaydan evvel tamamlanmıştır. Kişinin kalbine Allah-u Teala ihbatı koyup da kişiyi Allah'ın indirdiklerini anlayabilme noktasına getirdiği zaman, idrak edebilme noktasına getirdiği zaman o kişinin muhtevası budur. Ve böylece kişinin Allah ile olan ilişkilerinde kendisine ilim verilen bir insan artık ispatı vücut etmiştir. O kişi gören, işiten ve idrak etmeye başlayan birisidir artık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Buradan sonrası 8., 9., 10. basamaklar. Bunlar da hemen onun arkasından gelen ikinci merhaledir. Birkaç dakikada bunlar için Allah-u Teala sarf eder bir anda. O kişinin kalbine Allah ulaşır sünnetullah ile. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Birincisi 8. basamak, ikincisi 9. basamak. Ve Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. 10. basamak. Kişi daha çok algılamaya, daha çok idrak etmeye başlar. Allah Teala zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine rahmetin sızmasını sağlar. Artık kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katına gelen nurlar kişinin göğsünden geriye dönmüyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbini yarmış Allah Teala kişinin. Kalbinin içine nurların sızabilmesi için. Niçin girebilmesi için demiyoruz? Çünkü kalp mühürlü. Ve kişi ilmel yakin hudutlarının içinde yoluna devam ediyor. Henüz kendilerine ilim verilenler safında başlangıçtan itibaren kişinin yakin hasıl etmesine doğru bir yaklaşım var. Kişinin yaklaşımı bu standartların içinde. Böyle bir durumda Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği ihsanlar yedi tane ihsan olmuş. Bundan sonra kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbine nurlar sızmaya başlayacaktır. Rahmet nuru sızmaya başlayacaktır. 8. ihsanı Allah-u Teala'nın. O kişi nefsinin kalbinde %2 nur birikiminde huşuya ulaşacaktır. 9. ihsanı. Ve o kişinin kalbinin içine giren bu nurlar sebebiyle kişinin
hacet namazı kılıp Allah'tan sormasıyla Allah ona mürşidini gösterecektir. 13. basamak. Kişinin Allah'a ulaşması dilemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidini görmesi, irşat makamı hakkında kesin bir bilginin sahibi olması, o kişinin ilme daha yakın olmasını oluşturuyor. Ve kişi mürşidine ulaşıp önünde bu aldığı 10 tane ihsanla diz çöküp tövbe ediyor. Kişinin aldığı ilim ilk iki basamak için kıraat iken, üçüncü basamaktan itibaren aldığı ilmin adı gene Kur'an-ı Kerim'in okunması, öğretilmesidir. Ama bunun adı tilavettir. Artık hayata gelen insanlara bir öğreti başlamıştır. Bu insanlar artık ölü değillerdir. Kulakları duyuyor. Yani Allah'ın söylediklerinin ifadesini insanlara aktaran Allah'ın hidayetçilerini kişi duymaya, idrak etmeye başlıyor ve onu bir hidayetçi olarak görmeye başlıyor. Hidayet çağının temel özelliği hidayetçilerin hidayetçi olarak kabul edilmeleridir. İşte böyle bir olgunun sonunda kişinin mürşidine ulaştığı bir nokta var ve tilavet devam ediyor. Ne olur? Kişi nefs tezkiyesine başlar. Ne olur? Kişi fizik vücudunu nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtarmaya, Allah'a kul etmeye başlar. Ne olur? Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Böyle bir seviyede kişi ilmel yakinin nefs tezkiyesiyle alakalı olan bölümünü artık kucaklamıştır. Ruhu Allah'a doğru vücudundan ayrılarak yola çıkmıştır. 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ve kişinin ilimdeki yakin müessesesi giderek güçlenecektir.

Bu 10 tane ihsan boyunca kişi İlmal Yakin'in başlangıcındadır. Elimde yakin hasıl etmeye başlaması irşat makamını yani hidayetçiyi görmesi, işitmesi ve idrak etmesiyle oluşuyor. Bunlar oluştuğu andan itibaren artık kişi ilmel yakindedir. İlme yakin hasıl etmiştir. Ve tilavet safhasındadır. Mürşidine ulaştığı ana kadar bu ilmel yakinin birinci kademesini teşkil eder. Bu kademede ıslah mevcut değildir. İlmel yakinin ikinci safhası ıslahı ifade eder. Islahın başlayıp yarıya kadar ulaşması ilmel yakinin hedefine ulaştığını gösterir. Böylece kişi zikir yaparak nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Nefs tezkiyesi boyunca devamlı olarak kişinin Allah zikrine karşılık Allah-u Teala'nın gönderdiği nurlar o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır ve göğsünden kalbine ulaşan bu nurlar o kişinin nefsinin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İlk %7 toplanma ruhun birinci kök katına ulaşması demektir. Nefsi emaredir kişi. İkinci defa %7 nur birikimi ıslahın ikinci defa gerçekleşmesini sağlar. Kişi nefsi levamededir yani nefsini levmeden birisi, nefsi emare, şerri emreden bir nefs kademesi. Bu noktanın sonunda nefsi emareye ulaştığı zaman kişi nefsin kalbindeki afetler %100 iken %98 iken %7 daha aşağı inmiştir. %98'e indiren nedir?

da nefs-i mutmainne. Nefs-i mülhime kişinin Allah'tan ilham aldığı nokta. Nefs-i mutmainne kişinin doyuma ulaştığı nokta. Allah'ın verdiklerini yeterli bulduğu, hırsından, para hırsından kurtulduğu nokta. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da ondan razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a yönelmiştir. On dördüncü vasıfakta fiziki hidayetin içine girmiştir. Artık o kişi için hidayet söz konusudur. Bu hidayet o kişiye bir şeyler sağlar. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Şura 13'ü hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kimler, hangileri Allah'a yönelirlerse onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala burada o kişiyi, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın kişinin ruhunu kendi zatına ulaştırmasıyla noktalanan bir olguyu ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman 21. basamaktasınız. Sonra ruhunuz Allah'a sarılır, yani Allah'ın zatında yok olur. Sığınağa sığınır. Allah Teala ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra Allah'ın zatında kaybolmasını sığınağa sığınmak veya Allah'a sarılmak olarak anlatıyor. Sığınağa, yani meaba sığınmak kişinin ebap olmasını ifade eder. Allah Teala Kaf 32'de bunu anlatıyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ruhun Allah'a ulaştığı bu noktada kişi hidayete ermiştir. Nefsinin kalbinde 7 tane gök katında %7 nur birikimiyle 2 de huşuda aldığı %2 rahmet nuruyla, kişi %2'si rahmet, %49'u fazl olmak üzere %51 nura dönüştürmüştür. Nefsinin kalbindeki %100 afeti %51 azaltmıştır. Şeytanın o kişinin üzerindeki hakimiyeti de %51 azalmıştır. Burası Vuslat Kademesi. İlmel Yakin Müessesesi buraya kadar geliyor. Bundan evvel bu noktaya kadar İlmel Yakin'in temelini teşkil eden lafız var. Kişi lafzın ilmini yapmış. Ama bundan sonra kitabın ruhu öğretilir. Bu İlmel Yakin'i aşan bir müessesedir. Artık burada ilmin ötesine geçilmiştir. Fizik standartların ötesi, fiziği aşan bir olgu söz konusu. Fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu, beka makamında Kur'an-ı Kerim'in ikinci ruhu, zühd makamında Kur'an-ı Kerim'in üçüncü ruhu,

Sinler makamında Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhu anlatılır. Ve dördüncü ruhta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fena makamı da, beka makamı da, zühd makamı da, muhsinler makamı da evliyalık makamlarıdır. Evliyalık söz konusu olduğu için, ruha girildiği için ilmel yakin, ilim standartlarında, fizik standartlarındaki ilim bitmiştir. Artık onun ötesindedir kişi ama hikmetin de sahibi olamamıştır. Aynel yakine kişi henüz ulaşamamıştır. İşte bu standartlar altındaki kişi ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdedir. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ilmel yakini kapsar. Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ötesindeki hikmet aynel yakini kapsar. Öyleyse ilmel yakini fizik ilim ve fiziğin ötesi olarak değerlendirirsek 21. basamakta fizik bitmiştir. 22. basamaktan itibaren ilmel yakinin ruhu başlamıştır. Ruh ilmel yakinin üst mertebesidir. Ama ilim adını verdiğimiz nesne ruhu değil, lafzı içerdiği için ilmel yakini 22. basamakta, 21. basamakta Allah-u Teala bitiriyor. Öyleyse fena fillah makamı, beka billah makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı, fizik vücudun teslimi ilmel yakinin ötesidir. Ama kişi aynel yakine henüz varamamıştır. İlmel yakinin ötesi o kişiyi ilmel yakini aynel yakine bağlayan bir köprüde tutar. Köprünün bir tarafı ilmel yakindir, ikinci tarafı aynel yakindir. İşte bu köprünün her noktasında kişi ilimden irfana geçebilir. Bu köprünün her noktasında irfan söz konusu olabilir. İrfan söz konusu olduğu için, irfan da ilmin ötesi olduğu için buraya, bu dört basamağa, yani velayet kademelerinin başlangıçtaki dört tanesine ilmel yakin burada da devam eder diyemiyoruz. Bazıları için devam eder, bazıları için devam etmez. Kişinin kalp gözünün ve kalp kulağının açıldığı yer artık onun irfan ehli olduğunu ifade eder. O kişi ilmi aşmıştır, irfan ehli olmuştur. Öyleyse ilmel yakinin burası mutlaka ötesidir. Ama henüz aynel yakine de kişi ulaşamamıştır. Ne zaman ki kişi fizik vücudunu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe ulaştırırsa, o zaman
o kişi için söz konusu olan şey Allah'ın yeni bir noktasına varmak olacaktır. Burası aynen yakindir. Kim daim zikrin sahibi olursa o fizik vücudunu Allah'a teslim etmenin ötesine geçmiştir. Nefsin teslim edilmesinin iki kademesinin birincisine ulaşmıştır. Kim fizik vücudunu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştırırsa o kişi ilmel yakinle aynel yakin arasındaki berzahı geçmiş sayılır. Eğer kalp gözü açıldıysa, ister fena makamında açılsın, ister beka makamında açılsın, ister züht makamında açılsın, ister muhsinler makamında açılsın, her birinde o kişi ilim ehli olmaktan çıkmış, irfan ehli olmuştur. Yeri tayin edilemediği için irfan kademeleri diyemiyoruz. Herkes de farklı bir noktada tecelli ettiği için irfanın muhtemel yerleri buralarıdır. Ama bunların hiçbirinde kişinin kalp gözü kalp kulağı açılmamış da olabilir. Bundan sonra açılacak demektir. Ama buralarda açılabilir de açılırsa kişi irfan ehli olur. Şimdi ötesine geçiyoruz. Kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişi hikmet ehlidir ve o kişi zikir ehlidir. O kişi Allah'ın bir yeni hedefine ulaşmış durumdadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzele ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sizlere bu güzellikleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu noktaya daimi zikre ulaşan kişi niçin hikmet sahibidir? Hikmet sahibi olmak ne demektir? Hikmet sahibi olan kişi yeni bir yakinin sahibi olmuştur. Bu yakinin adına aynel yakin denir. Yani gözlerin yakin hasıl etmesi, kalp gözüyle görmek. Kim daimi zikrin sahibi ise mutlaka kalp gözü açılır, mutlaka kalp kulağı açılır. Bu kişinin dört özelliği, daimi zikrin sahibi olması bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa, nefsinin kalbi bir daha kararmamak üzere Allah'ın fazlıyla dolmuştur. Ve bir daha bu fazlıların boşalıp da o kişinin karanlıklara tekrar geri dönmesi ihtimali artık yoktur. Burada kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İki, üçüncü özelliği o kişinin kalp gözü açılmıştır. Dördüncü özelliği o kişinin kalp kulağı da açılmıştır. Kalp gözüyle kalp kulağı da mutlaka açıktır. Dört özellik: daimi zikir, afetlerden %100 kurtulma, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması. Bu dört tane temel şart o kişide üç tane de vasıf şartını oluşturur. O kişi ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hükümdür, ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Niçin ehli tezekkürdür?
Allah ile her konuyu konuşabildiği için, müzakere edebildiği için, aynı zamanda daimi zikrin sahibi olduğu için. Tezekkür kelimesi zikir kelimesinden geliyor ama aynı zamanda müzakere etmek de aynı konunun içinde. Kişi ehli tezekkürdür. Allah'tan dilediği her şeyi sorar. Allah da lütfederse ona cevap verir. Sonra bu kişi ehli hayırdır. Çünkü daimi zikrin sahibidir. Ve daimi zikrin sahibi olduğu için de devamlı derecat kazanacaktır. Yani hayır kazanacaktır. Kesintisiz bir hayrın sahibi olduğu için ehli hayır diyor Allah Teala. Hayır sahibi diyor bu insana. Bu insan aynı zamanda ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Kur'an'ın bütün ayetleri konusunda o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal bu konuda hüküm verebilmek imkanının, derhal hükmedebilme imkanının sahibi olan bir insandır. Zaten Allah-u Teala'dan o konuda da devamlı yardım alır. Ulul Elbab hikmetin, yani aynel yakinin birinci kademesidir. Göğün katları gösterilmez. Zemin kattaki ana dergahın sırları gösterilir. Sonra kişi ihlas makamında gök katlarını görmeye başlar. 7 tane gök katını ihlas makamında görecektir kişi. 7. gök katın 7 alemini görecektir. Ve Sisretil Müntaha'da bu konu tamamlanacaktır. Sisretil Müntaha'dan sonra Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Kişinin baş gözü, kalp gözü, ama burada bu makamda, ihlas makamında o kişi Allah'ı göremez. Burası aynel yakinin ikinci kademesidir. İkinci safhasıdır. 26 ve 27. basamaklar. Aynel yakin burada bitmiyor. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşan nefsini de Allah'a teslim eden bir kişidir. Bu makam, ihlas makamı, o kişinin nefsini Allah'a teslim ettiğinin kesin işaretini taşır. Nefs Allah'a teslim olmuştur. Kişi kendisine Sitret-i Müntaha gösterildiği zaman Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Ve bu noktadan itibaren artık ihlas makamından salah makamına geçmiştir. Aynel yakin devam ediyor. Salah makamının birinci makamı tövbe-i nasuhtur. İkinci makamında Allah o kişinin günahlarını örter. İrşad makamına ulaştığı andan sonraki günahlarını örter. Üçüncü kademesinde o kişiye salah nurunu verir. Dördüncü kademesinde o kişinin örttüğü günahlarını mağfiret eder, yani sevaba çevirir. Ve kişi böylece irşada ulaşır. İrşada ulaştığı noktada aynel yakin tamamlanır. Salah makamının dördüncü mertebesi. Dördüncü kademesi, salah makamındaki müzeyyen olmanın dördüncü mertebesi. Ve kişi iradesini Allah'a teslim etmek için hazırdır.
irade teslimi için Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Allah zaten onu bu maksatla oraya ulaştırmıştır. Allah onun iradesini kendi iradesine bağlar. Burası hakkül yakindir. Salah makamının 28. basamağın 4. mertebesinde aynel yakin tamamlanır. Ve hakkül yakin müessesesi kişinin talebi üzerine derhal gerçekleşir. Allah o kişiye irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad yetkisi verir. Neden verir Allah-u Teala? Çünkü artık kişi iradesini Allah'ın iradesine bağlamıştır. Sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirebilir. Sadece Allah'ın emirlerini yapabilir. Böyle olduğu için de Allah-u Teala tarafından o kişi irşad görevine göreviyle görevlendirilir. Ve bu Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Allah'ın Resulü değildir. Ama Allah'ın tayin ettiği bir mürşit hüviyetine girer. Buradan daha üstteki kademelerde Resuller vardır. Her kavimdeki onlar da Hakkül Yakin kademesindedirler. Daha ötede devrin imamı vardır. 7. ve son mertebesi Salah makamının. Orada da hakkul yakin devam eder. İşte böylece Kur'an-ı Kerim'deki 3 kavramın 28 basamaktaki muhtevasını sizlere açıklamak imkanını bize bahşettiği için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki, kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini, çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu, Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu, Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve O'nun Resulüne, onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise, Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, İman edenler, aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Âmeni olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey âmeni olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve
kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenü olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir ve onlardan da, Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi.
evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar, Allah'tan fazıl ve rıza ararlar. Ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar, onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup, kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı, kendileri onlara muhtaç olsa bile, gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa, o takdirde işte onlar, onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen raufsun, rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah, onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu
kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Melik'tir, hükümrandır, Kuddüs'tür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir. Güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlar da Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey, mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin, ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti: Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen, size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm.
Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine izhar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenu olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki, O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyas eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içinde idiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki O, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte O mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz.
O zaman Allah yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar sana geldikleri zaman biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler. Böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu onların

Yalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman Rabbim keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı demesinden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez, ertelemez. Ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış, ulaşma O'nadır. Ulaşılacak makam O'dur. O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar, İşlerinin vebalini tattılar ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara Resulleri beyineler, açık deliller getirdiği zaman, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime andolsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, onun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah
yaptıklarınızda

haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, onun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere, altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar, en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye, işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o, Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanları, karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki 7 kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında, gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu, o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu, bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim, en iyi bilen ve habir, her şeyden haberdar olan bildirdi," dedi. Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan 2 kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar. Ve onlara
ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar. Ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki, onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Ve o, kanitin olanlardan oldu.

0: yüzde bir sağ sınıf istiyorum. Allah mı iyi düşünürsünüz, iyi düşünürsünüz? Biliyorum dedi Afrika'nın, tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sevgiden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz, o zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem derecesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiğim zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer siz çok mutlu size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem işiniz olsa size bir emir verirken o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey satmayın. Şekil öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehdederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsanız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor. Yok diyor. Ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman tersizi geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız bir adamla orada vaylete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki şimdi buraya geldim istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ben size diyorum ki ben onlara evet bu gece 0'ın altında 22 derece soğuk var. Ama 0'ın altındaki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tesise gidiyoruz. Sadece iki kişi görevim var. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi Cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğiniz en ufak emirlerde kendisine, kendinize ait kişiler tanıştırmadan sayını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görünmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Şartçuk. Onlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynesi lafa bakılmaz. Görünür, mütteyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır. Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Öyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır. Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olaylara götürür. Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmezdi Allah Teala tarafından. Sevgili dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin muhtevasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
1: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır.
0: her cümlem Allah-u Teala'nın size ihsan ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredecekten başka bir insan mevcut değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sınıfı sizin üzerinde yücelerek, dikkatini yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
1: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyoruz ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Ölçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim velennâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam tasavvuf ve Kur'an kavramları isimli serimizin bir yeni bölümünü bu akşam beraberce inşallah işleyeceğiz. Fatiha suresi. Fetih, açış demek. Fethetmek demek. Fatiha da Kur'an'ın başlangıcındaki ilk sure. Namaz kılan bir insan eğer sünnetleri de kılıyorsa günde 40 defa Fatiha suresini okumak durumundadır. Biz borçlar da kıldığımız için, hamd ve şükür namazları da kıldığımız için her gün bu rakam çok daha ötelere geçiyor. Her vaktin borçları da kılınıyor. Ve hamd ve şükür namazı da kılınıyor. Bazen bir günde iki defa, eğer ayrı ayrı yerlere gidiyorsak üç defa kılınması da söz konusu olabiliyor. Hamd ve şükür namazının. O zaman bizim Fatiha'lar 50'ye 60'a ulaşıyor. Kur'an-ı Kerim'deki teslimlerden birincisini mutlak olarak içeren bir sure. Ruhun teslimi Fatiha suresinin muhtevası içerisinde. Hidayet, delalet mefhumları, Allah'a kul olmak. Fatiha suresi bütünün tek başına büyük bir kısmı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kovulmuş, rejmedilmiş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve Allah'ın ismiyle başlarım. Kur'an-ı Kerim ve Fatiha böyle başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Sadece zahiri alemi yaratmamıştır Allah-u Teala. Bütün alemleri yaratmıştır. Er-Rahmanir-Rahim, Rahman
ve rahim olandır. Maliki yevmiddin, din gününün sahibidir. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizin, hidayetçimizin kim olacağını göstermeni yalnız senden isteriz. İhtina sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ne ulaştır? Sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratel lezine, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Gayrıl mağdubi aleyhim. Gadab duyduklarımızın yolu değildir. Böyle dallin ve dalalette olanların da yolu değildir. İşte cümle cümle Fatiha suresi bunları söylüyor. Öyleyse baştan başlayalım. Kur'an'ın bu başlangıç suresinin ruhuna girelim. Hamd alemlerin Rabbinedir diyor Allah-u Teala. Daha doğrusu biz Allah'a bunu söylüyoruz. Kur'an'daki bütün sureler Allah'ın bize emirlerini ifade ettiği halde bu surede Allah'a hitap eden biziz. Bunun için her namazın her rekatı mutlaka bir Fatiha içerir. Biz Allah'a münacat ve müracaat ediyoruz Fatiha suresiyle. Hamd alemlerin Rabbinedir diyoruz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde hamd ve şükür söz konusu. Allah-u Teala şükür konusunda buyuruyor ki Dehr suresinin, İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. İmma şekura, imma kefura. Öyleyse şükredenler küfrün tersinde olanlardır. Kalplerinde küfür yazmayanlar şükredenlerdir. Aslında bu tam bir tarif olmuyor. Küfretme müessesesi, kalbinde küfür taşıyan herkes için geçerli olabilir. Şükretme ise küfür müessesesinin dışındaki bir kavram. Aynı yerde başlayıp aynı yerde bitmiyorlar. Bir insanın kafir hüviyeti nerede biter? O kişi 14. basamakta Allah'ın 10 ihsan verdikten sonra mürşidine ulaştırdığı
yerde mürşide tabiyetle Allah adına mürşide teslim olmakla sona erer. Allah adına mürşide teslim olmakla küfür meselesi sona erer. Neden? Çünkü Allah Teala kişinin başının üzerine devrin imamını getirdikten sonra o kişinin kalbinin mührünü açar, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbin içine iman kelimesini yazar ve kişi böylece kalbinde de iman olan birisi olur. Yani mümin olur. İşte kim mümin olmuşsa şükür ona hastır. O şükredenlerdendir. Amin olma noktasından itibaren de şükür meselesi başlar. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra her gün Allah-u Teala onu şekilden şekle sokar. Allah'ın hedeflerine yöneltecek özellikler kazandırır. Bunları kazandıkça kişinin şükrü söz konusu olur. Bu alemlerin ötesinden bize ulaşan her şey için Allah'a hamd ederiz. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları hamdi gerektirir. Alemlerin Rabbine hamdolsun diyoruz. Bu alemin dışından bize ulaşan her şey Allah'a hamdi gerektirir. Ve şu dünyaya ait olan fizik nimetlerin hepsi de şükrü gerektirir. Allah bize mal vermişse, para vermişse Allah'a şükrederiz. Fizik standartlarda Allah bize rızık vermişse şükrederiz. Allah-u Teala'nın fiziğin ötesinden, şu zahiri alem fiziğinin ötesinden bize gönderdiği her şey içinse Allah'a hamd etmemiz asıldır. Ve Allah-u Teala bu sebeple alemler kelimesini kullanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i alemlere rahmet olsun diye yaratmış Allah-u Teala. Seni alemlere rahmet olsun diye yarattık diyor. Rahmet olasın diye yarattık diyor. Öyleyse alemlerin Rabbi olan, bütün alemleri yaratan ve alemlerin hükümdarı olan Allah'a hamd ediyoruz. Er-Rahmanir-Rahim. Rahman ve Rahim olan. Rahman ismi de, Rahim ismi de Allah'ın esmasındandır, isimlerindendir. Rahim esmasıyla tecelli ve Rahman esas esmasıyla yardım asıldır. Öyleyse Allah'ın iki türlü tesiri var insanlara. Bütün insanların yaşaması için onların ihtiyaç duyduğu her şeyi yaratan ve onların emirlerine veren Allah'tır. Bütün insanlara Allah'ın Rahman esması bunları sağlar. Kişilerin oksijen ihtiyaçlarını karşılar Allah-u Teala, insanları yaşatır. Onlara denizler vücuda getirmiştir. Denizde balıklar vücuda getirmiştir. Havada, karada her türlü gıda maddesini, rızkı onlara teslim etmek için hazırdır Allah-u Teala.
Yani kulunu yaratan Allah-u Teala onu yaşatacak olan sistemi de ondan evvel yaratmış ve dünyayı insana faydalı bir hüviyete ulaştırmıştır. Bundan bütün insanlar faydalanır. Bütün insanlar nefes alır. Bütün insanlar Allah'ın rızkından yerler. Bütün insanlar yaşamak için gerekli şartların Allah-u Teala tarafından sahibi kılınmışlardır. Bütün bunları vücuda getiren Allah'ın Rahman esmasıdır. Rahim esması ise bundan çok farklı bir hüviyet gösterir. Allah'ın Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere çalışan bir esmadır. Başkalarına bir tesiri yoktur. Onlar Rahim esmasının vücuda getireceği güzelliklerden faydalanamazlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve 28 basamaklık İslam merdiveninin ilk ikincisinde takılıp kalanlar. Onlar Allah'ın Rahim esmasına hiçbir zaman muhatap olamazlar. Öyleyse onlar ömürleri boyunca sadece Rahman esmasından istifade edeceklerdir. Allah'ın verdiği yaşamları için gerekli olan her türlü imkanı kullanacaklardır. Bütün insanlar bu hakkın sahibidir. Ateist de olsalar sahibidirler, şeytana da tapsalar sahibidirler. Allah'ın Rahman esmasının her çeşidinden bütün insanlar istifade etmek yetkisinin sahibidir. Ama Allah'ın Rahim esması deyince orada durun sevgili kardeşlerim. Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerindir. Sadece onlar bu esmadan faydalanırlar. Yani kim üçüncü basamağa geçmişse, yani kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah bu talebi o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görür. Üç unsur birden aynı anda oluşur ve Allah derhal o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Nefsi emmarede olan herkes Rahman esmasından istifade eder. Ama Rahim esmasından kişinin istifade edebilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Diyor ki Yusuf suresinde 53. ayet-i kerimede Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar şerri emretmezler. Onlar hayrı emredecek olanlardır. Öyleyse Allah'ın Rahim esmasının tecellisi ne sağlar? Dördüncü basamakta Allah kişiye Rahim esması tecelliye başlıyor. Sonra ne oluyor? Bu tecellinin arkasından Allah o kişinin bu tecelli o kişinin gözlerindeki bir gizli perdeyi, hicabı mestureyi alıyor. Aynı zamanda o kişinin görme hastasını örtülü tutan gıcavet isimli bir örtüyü de alıyor. Dikkatinin gözlerin hicabı mesturesi gizli perdesiyle görme hastasının gışaveti aynı şey değildir.
Birisi görme hassasının özelliğini taşır, öteki bakmanın vasıtası olan gözün özelliğini taşır. Bakmak ve görmek aynı şey değildir. Görmek zihne aittir. Bakmak göze aittir. Öyleyse böyle bir dizaynda gözlere ait olan kesimde hicab-ı mestüre var. Ama gözün gördükten sonra ulaştırdığı yerde gışavet var. Yani bir nevi baktıktan sonra görme işlemi. Sevgili kardeşlerim, Allah o kişinin gözleri üzerindeki hicab-ı mestüreyi ve görme hassasının üzerindeki gışaveti almazsa o kişi göremez. Sadece bakar ama göremez. Allah onu alıyor. Rahim esması bunu sağlıyor. Sonra gene rahim esması o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor ve işitme hassasının üzerindeki mührü alıyor. Daha sonra rahim esması o kişinin kalbindeki ekinneti, idrak edememe engelini, idrak etmeye engel olan ilahi kompütürü alıyor, yerine idrak etmeyi sağlayan yeni bir ilahi kompütür getiriyor. İlahi bilgisayar. Kişi idrak etmeye başlıyor. Arkadan o kişinin kalbine ulaşan Allah, kalbindeki mührü şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Kalbin kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Allah'ın nurları yukarıdan aşağı indiği için. Sonra rahim esması o kişiyi huşu sahibi yapıyor. Ve rahim esması o kişide tecelli ederek o kişinin irşat makamını hacet namazıyla görmesini Allah Teala sağlıyor. Hidayetçiyi gösteriyor kişiye. Bundan sonra o kişi irşat makamına ulaşıp tabi olduktan sonra zikir yapmaya başlıyor. Rahim esması Allah'ın katından rahmet, faz, rahmet, salavat isimli 4 tane nur indiriyor. Rahim esmasının hakimiyet unsuru rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları bu sebeple taşıyıcıdır. Fazlı ve salavatı beraberinde taşır. Ve Allah'ın katından gelen, rahim esmasıyla gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, rahim esmasının tecellileridir. Gelirler nefsin kalbine ve faziletler nefsin kalbinde toplanmaya başlar. Ve bu toplanma boyunca ruh birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına gidecektir. Ve kişinin Allah'ın katından gelen rahmetle fazlan ötede Allah'tan aldığı sekinet isimli bir nur var. İrşat makamının başına gelen ve onun başından onu dinleyenlerin kalplerine ulaşan Allah Teala'nın bir başka nuru söz konusu. Bu nur Allah'ın mükafatıdır. Feyz isimli bir nur gelir. İrşat makamının başının üzerindeki salah nuruna ve salah nurundan kişilerin kalplerine ulaşır. Bu da Allah'ın rahim esmasının
getirilerindendir. Rahim esması mutlak olarak hamdi gerektirir. Öyleyse Rahman ve Rahim olanla Allah-u Teala pek çok şeyi birden sağlıyor. Rahim esması o kişinin kalp gözünü açar. Rahim esması o kişinin kalp kulağını açar. Bütün manevi güzellikleri o kişide oluşturan hep Allah'ın Rahim esmasıdır. Nefs kalbindeki emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademeleri ve onun ötesindeki bütün velayet makamlarının oluşmasında rol oynayan Allah Teala'nın Rahim esmasıdır. Sonra ne oluyor? Fatiha suresini diyor, Er-Rahmanir-Rahim dedikten sonra Maliki Yevmiddin buyuruyor Allah Teala. Din gününün sahibi diyor. Din günü için kıyamet günü de geçerli. Din günü için İrşat makamına tabi olduğumuz gün de geçerli. Genel anlamda kıyamet günü din günü olarak adlandırılabilir. Fatiha suresinde bir anlamı odur. Ama ikinci bir anlam daha taşıyor. Arkasından gelen kavramla ilişkili olduğu için. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi. Din günü kıyameti ifade ettiği gibi bir anlamda aynı zamanda irşat makamına kişinin tabi olduğu günü de, tabiyet gününü de, tövbe gününü de ifade ediyor. Din vuslat yolculuğunun başladığı noktanın işaretini taşır. Din, ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin teslimidir. Öyleyse dinin, teslimin başladığı nokta, dinin başladığı noktadır. Ondan evvelkiler din için hazırlık safhasıdır. Öyleyse böyle bir noktada 14. basamakta din başlar. Dinin başlangıç noktasında ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsiniz tezkiyeye başlar. İradeniz tezkiye olunan oranda güçlenmeye başlar.

bu kişinin mürşidine tabi olduğu andır. O gün o kişi için din günüdür. Ve Allah Teala din gününün sahibidir. Aynı zamanda dinin hesap faslı mahkeme-i kübrada olur. Öyleyse kıyamet günü de başka bir açıdan yine din günü adını alıyor. Allah Teala din gününün sahibi dedikten sonra buyuruyor ki Maliki yevmiddin İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Yalnız sana kul oluruzun din günüyle alakasına baktığımız zaman buradaki din günü kavramının mürşide tabi olunan gün olduğu, bu tarafının ağırlık kazandığı sonucuna ulaşıyoruz. Çünkü tabiyetle beraber din günü hak günü oluyor. Hakkın günü. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala mürşide tabiyeti anlatıyor. Bir sonraki ayet-i kerimesinde ise diyor ki zâlikel yevmül hakkı, işte o gün hak günüdür diyor. Hak gününün özelliğini veriyor. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol olarak seçer diyor Allah-u Teala. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna sığınak olur buyuruyor. İşte o gün hak günü, din günü, Allah'a birinci kulluğumuzu gerçekleştirmek üzere ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a ulaştığı gün ruhumuz Allah'a kul olmuştur. Birinci kulluğu tamamlamış oluyoruz. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olacaktır. Fizik vücudumuz Allah'a kul olacaktır. Daha sonra nefsimiz Allah'a teslim olacaktır. Nefsimiz Allah'a kul olacaktır. Daha sonra irademiz Allah'a teslim olacaktır. İrademiz Allah'a kul olacaktır. Allah'a kul olma müesseseleri ard arda geliyor. Ve kul olunacak bir tek merci var. Kul olmanın ise başlangıcı din günü. Maliki yevmiddin ile İyyâke na'budu ard arda geliyor. Din günü kul olmanın, Allah'a abd olmanın başlangıç noktası. Ayet-i kerimeden de anlaşıldığı gibi sadece Allah'a kul olmak söz konusudur. Yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Allah'a kul olmak. Demek ki Fatiha suresi bir açış. Allah'a kul olmanın açışı. Başlangıç noktası. Ve buradaki muhtevada her şey açık olarak görünüyor. Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Yani bize teslim olsunlar diye yarattık diyor. Yani bize ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etsinler diye

yarattık buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a kul oluruz. Allah Teala diyor ki sadece Allah Teala'ya biz diyoruz ki bizim münacatımız, bizim yakarışımız, bizim Allah'a müracaatımız, aynı zamanda dilekçe vermemiz. Yalnız sana kul oluruz diyoruz. İbadet kelimesi de, abd kelimesi de aynı kökten geliyor. Birisi Allah'a tapmak, birisi Allah'a kul olmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yalnız Allah'a kul olmak din günü başlıyor. 10 tane ihsan alıyoruz Allah Teala'dan, mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Bu sefer de 10 tane nimet alıyoruz. Kulluğun başladığı nokta 10 tane nimetle başlar. Rahim esmasının sağladığı 10 tane nimet. Devren imamın ruhu başımızın üzerine geliyor. Allah kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor Allah Teala. Küfür kelimesini kalbimizden atıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsimiz tezkiyeye başlıyor. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmaya. Din günü başlıyor. Bu sebeple din gününün sahibi ifadesiyle yalnız sana kul oluruz ifadesi arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Ve Allah Teala söylediğimiz gibi bütün insanları başka bir şey için değil, sadece Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. Hepimiz Allah'a kul olmak üzere yaratılmışız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kul olmanın başlangıç noktası din günü, yani tabiiyet günü. Bu tabiiyet, Allah-u Teala'nın bizi irşat makamını göstererek oraya ulaştığımız ve tabi olduğumuz anda gerçekleşiyor. Gerçekleşince ne oluyor? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. İşte ayet-i kerimenin, surenin bundan sonraki muhtevası bununla alakalı. İyyâke nâbüdü dedikten sonra, yalnız sana kul oluruz dedikten sonra, bunun din günüyle olan ilişkisinin akabinde neticesi geliyor arkadan. Ve İyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiâne isteriz. Niçin? İstiâneyi niçin istiyoruz? İhdinâ sırâtel müstakîm. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır.
ise bizi sıratımızda kime hidayet et? İhdi hidayet et na bizi. Es-sıratel müstakim, sıratı müstakime bizi hidayet et, ulaştır diyoruz Allah-u Teala'ya. Ama bu ulaşmak için de Allah-u Teala'nın muhtevası ne? Allah'tan istihane istemek. Yalnız senden istihane isteriz diyor. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Allah-u Teala buyuruyor ki hidayete erdirmek sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Alallahu kastüs sebili diyor. Sebil, yol demek. Sırat-ı müstakim, dört tane sebilden oluşuyor. Birinci sebil, tabi olunan mürşidin dergahıyla devrin imamının dergahı arasındaki yeryüzünün sathına paralel yatay yoldur. Nereye ulaştırır? Devrin imamının dergahına. Devrin imamının dergahı sırat-ı müstakimin ikinci sebiline ulaştırır. O dergahtan altın kapıdan geçilerek sırat-ı müstakime ulaşılır. Sırat-ı müstakimin ikinci sebili olan tarik-ı müstakime ulaşılır. Yedi tane gök katı geçilir. Yedinci kata ulaşılır, fetih kapısından aynı hüviyetteki bir altın kapıdan geçilerek sırat-ı müstakimden çıkılır ve yedinci katın fethi söz konusu olur. Fatiha suresi de bu hüviyeti ihtiva ediyor. Fethi. Sırat-ı müstakimin kişiyi ulaştıracağı yer fetih kapısıdır. Fatiha suresi bu sebeple fetihle birinci derecede alakalıdır. Bu fetihten sonra üçüncü sebil başlar. Soldan sağa doğru bir yolculukla yedi tane alem geçilir. Kader hücreleri birinci alemdir. Ümmül kitap ikinci alemdir. Makam-ı Mahmud üçüncü alemdir. Divan-ı Salihin dördüncü alemdir. Zikir hücreleri bir atlılık üçüncü alem kudret denizidir. Dördüncü alem makam-ı Mahmud, beşinci alem divan-ı salihin, altıncı alem zikir hücreleri, yedinci alem indi ilahi. Yedi tane yatay alem geçilir. Sırat-ı müstakimin üçüncüsü. Yatay sebil. Ve sitetin müntahadan itibaren dikey bir sebil başlar. Bu da sırat-ı müstakimin dördüncü sebilidir. Ve o sebil Allah'a ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakime ulaşabilmek için Allah'tan istihane istiyoruz. Sebillerin, yani sırat-ı müstakimin dört sebilinin de başlangıç noktası birinci sebildir. Dört sebilinin de tayini Allah'a aittir. Alallahu kastüs sebili diyor Allah-u Teala. Ne yaptırıyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mürşidini gösteriyor. Hangi sebili o kişiye tayin ettiğini Allah gösteriyor ve o mürşide ulaştırıyor. İşte bunun için o sebile ulaşabilmek için Allah-u Teala'nın istihaneyi cevaplaması lazım. İstihane nedir? Allah'tan mürşidin
sorulması olayına istihanenin istenmesi diyoruz. İstihane Allah'tan mürşidin sorulması işlemidir. Peki Allah'tan mürşit nasıl sorulur? Bakara suresinin 43 ve 44. ayet-i kerimeleri bunu anlatıyor. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabrı ve salatı innaha lekebiretun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazdır, İstihaneyi isteyin diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'dan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi istememiz lazım. Sonra ne diyor Allah Teala? Bu zor bir iştir diyor. Kebiretün, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Kimdir huşu sahibi? Allah'ın kalbini Allah'a döndürdüğü kişi. Kimdir huşu sahibi? Nefsinin kalbinde %2 rahmet biriken kişi. Bu iki huşu oluşmuşsa üçüncü huşu da oluşmuştur. O huşu sahipleri ki diyor, inanç açısından huşuya geliyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Yakin hasıl ederek inanırlar ki ruhlarını hayattayken Allah'a milaki kılacaklardır. Yakın hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki bunu yapacaklardır diyor Allah Teala. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a ruhları tekrar geri dönecektir, rücu edecektir. İşte bu huşu sahipleri Allah'tan istihane isteyenlerdir. Allah'tan istihane bu şekilde hacet namazıyla istenecektir. Ve Fatiha suresinde bu sebeple İyyâke nestaîn diyoruz Allah Teala'ya. Yalnız senden istihane isteriz. Hangi mürşide, kime müracaat edeceğimizi yalnız sen gösterebilirsin bize diyoruz. Neden öyle diyoruz? Çünkü Allah Teala diyor alallahu kastus sebîni. Sebillerin tayini ve tespiti, kastedilmesi Allah'a aittir. Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve bu sebilin sırat-ı müstakim olduğu da kesinleşiyor. Çünkü Fatiha suresi bize diyor ki, biz diyoruz ki Allah Teala Fatiha suresinde ihtinan sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Öyleyse Fatiha suresini 40 defa günde okuyan, 5 vakit namaz kılan kişi bu surede ne olduğunun farkında bile değil sevgili kardeşlerim. Bu sure bir bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor bize. Ve bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Nasıl ulaştırıyor Allah Teala sırat-ı müstakime? Bize irşat makamını gösteriyor. Gidiyoruz, tabi oluyoruz. Tabi olunca ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. İşte Nisa 175. Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. İnsanoğlunun hidayeti ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmak ve Allah'a böylece
teslim olmaktır. Ve yalnız sırat-ı müstakim üzerinden yapılan bir yolculukla mümkün olduğu için bu, Allah'a kul olmak, ruhun Allah'a kul olması, ruhun Allah'a teslimiyle mümkün. Yalnız sırat-ı müstakim üzerinden yapılan bir yolculukla gerçekleşebilir. Onun için Allah-u Teala'ya diyoruz ki, İstihaneni ver, biz mürşidimize ulaşalım, tabi olalım ve o tabiyetten sonra da ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşsın. Allah Teala onları diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırırım. Bizim talebimiz üzerine gerçekleşiyor olay. Ve Allah'tan soruyoruz, mürşidimizi gösteriyor, tabi oluyoruz ve Allah Teala o zaman bizi sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakimin vasfını veriyor Allah Teala Fatiha suresinde. Sıratellezine en'amte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki üzerlerinde nimet olanların yoludur. Başların üzerinde nimet olanların yoludur. Ne demek bu? Nimet devrin imamının ruhudur. Allah Teala Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde nimetimi tamamlayayım diyor. Yani başınızın üzerine devrin imamının, Resul'ün nurunu getireyim diyor. Ruhunu getirip yerleştireyim diyor. Ve böylece nimetimi tamamlayayım diyor. Ve arkasından da 151. ayet-i kerimesinde ey sahabet, tıpkı o nimeti nasıl tamamlıyorsam herkes de nasıl tamamlıyorsam size de sizin aranızdan bir Resul ulaştırdım o nimeti olarak. Size ayetlerimizi okusun, nefsinizi tezkiye etsin, size kitap öğretsin, hikmet öğretsin, hikmetin de ötesini öğretsin diye. Sizi tezkiye etsin kelimesinin arkasında ruhunuzu da Allah'a ulaştırsın ifadesi var. Tezkiyenin sonu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fatır suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Tezkiye ruhun Allah'a ulaşmasıdır ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir, o bir nimettir. Ali İmran 164'te de Allah Teala devrin imamının kişinin başının üzerine gelip o kişiyi mümin kıldığını ve bunun bir nimet olduğunu söylüyor. Öyleyse sırat-ı müstakim kimin yoludur? Tabi olup da başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelen insanların yoludur. Gayrül magdubi aleyhim. Üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir diyor Allah Teala. Allah Teala kafirlere gadap duyarım diyor. Ne oldu kişi? İrşat makamına ulaşıp tabi olduğu anda kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazdığı için sadece diliyle mümin olmadı, kalbiyle de mümin oldu kişi. Gerçek bir mümin oldu, Kur'an'a göre mümin oldu. İşte başının üzerine devrin imamının ruhu gelen herkes mümin olmuştur ve gadap duyulanların arasından ayrılmıştır. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşan hiç kimse gadap duyulanlardan biri olamaz, mümin olmuştur. Aynı zamanda ayet-i kerimenin, surenin son ayet-i kerimesi veleddallin ve dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diye bitiyor. Kimlerin dalalette olduğuna bakıyoruz. Mürşitlerine ulaşamayanların dalalette olduğunu görüyoruz. Allah Teala
diyor ki hadi hepiniz oradan aşağı inin. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur. Ve şakide olmazlar diyor Allah Teala. Sadece tabi olanlar dalaletten kurtulur diyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle tam 10 tane ayet-i kerime var. Dalaletten kurtulabilmek için mutlaka hidayetçiye tabi olmak farz. İşte öyle olunca ancak o zaman hidayetçiye tabi olduğu takdirde kişinin başının üzerine Allah Teala nimetini koyuyor. Başının üzerine devrin imamının ruhu nimet olarak giriyor ve yerleşiyor. İşte Fatiha suresi bir bütün olarak Allah'a insan ruhunun ulaşması, hidayete ermesi için bütün standartları gösteren Kur'an-ı Kerim'in bir numaralı suresidir. Ve böyle bir genel hüviyet taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an'ın ruhu başkalarının açıklamalarının, beyanlarının çok ötesinde bir bağlantı standartları dizisini ortaya koyuyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla, dilekleriyle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konferansta Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlere Allah'tan bahsetmek üzere. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerimiz? Allah'a hep hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizlere nasip kıldığı sağlık, nasip kıldığı manevi ilimler ve bununla birlikte olan her şey sebebiyle Allah-u Teala'ya devamlı hamd ediyoruz ve şükrediyoruz. Ne mutlu bize ki sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, din zamanımızda din alimlerinin standartlarına baktığımız zaman gerçekten ürperiyoruz. Neden? Çünkü İslam'ın şartının 5 olduğunu söylüyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, o zaman biz onlara sorduğumuzda, peki bizim dinimizin adı ne? İslam. Sen şimdi diyorsun ki, İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam teslim olan olduğuna göre bu 5 tane şarttan bahsediyorsunuz. Bu 5 şart sizi o hedefe ulaştırır mı? Yani Allah'a teslim olabilir misiniz İslam 5 şartıyla namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek? Hani zikir? Zikir yoksa teslim yoktur. Eğer Allah'ın ismini zikretmiyorsak, nefsimizin kalbine Allah'ın nurları girip yerleşemez. Yerleşemezse, İslam olamayız sevgili kardeşlerim. Allah'a teslim olan birisi olamayız. Kimdir Allah'a teslim olanlar? Ruhlarını Allah'a teslim edenler. Daha üstü var mı? Var. Fizik bedenlerini de teslim edenler. Daha üstü var mı? Var. İradelerini de Allah'a teslim edenler. Ruhumuzu, beçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle mükellef kılındık. Onun için Allah-u Teala dinimizin adını İslam dini koydurmuş. Yani Allah'a teslim olanların dini. Öyleyse hepimiz için bir açık kapı var sevgili kardeşlerim. İnsanların İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirgemiş olması bizim için bir mana ifade etmiyor. Biz Kur'an-ı Kerim'e bakarız. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ruhunu, veçini, nefsini ve iradeni Allah'a teslim edeceksin diyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhunu Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradenin teslimi. İşte İslam bundan ibaret. Ama ne yazık ki bir kısmı devre dışı kalmış. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var. Kelime-i şehadet getirmek var. Böylece İslam'ın 5 şartı tamamlanıyor. O zaman biz sormaz mıyız onlara? Sen namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ve de kelime-i şehadet getirerek Allah'a neyini teslim ettin? Diyebilir misin bana ruhumu teslim ettim, fizik bedenimi teslim ettim, nefsimi teslim ettim,
veya irademi teslim ettiğim bu teslimlerden hangisini söyleyebilirsin? Hiç test yok. Cevap yok. Sevgili kardeşlerim, bunu hiç unutmamalıyız. İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirgeyenler büyük bir vebal almışlardır. Çünkü namaz kılmak da farzdır, doğru. Oruç tutmak da farzdır, doğru. Zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır, doğru. Ama biz bir sual soruyoruz, yeterli midir? Hiç kimse evet diyemez. Çünkü namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek bir insanın yaşaması İslam'ın 5 şartını gerçekleştirdiğini gösterir. Ama 5 şart bir bütünü ifade etmiyor. Çünkü onlara sorduğumuz zaman, peki senin dininin adı ne? İslam diyor. Kime sorarsanız sorun, dinimizin adı İslam dini. Peki İslam ne demek? İşte orada cevap vermekte büyük problemler yaşıyorlar. İslam teslim olan demek. Böyle olduğunu söylemek cesaretini gösterenlere biz diyoruz ki güzel, öyleyse bize Allah'ın neyini teslim ettiğini söyleyebilir misin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Sen de ben İslam'ım demek cesaretini gösterebiliyorsun. Cevap yok. Sevgili kardeşlerim, sizlere din açısından Allah'ın hakikatleriyle sesleniyoruz. Kur'an hakikatleriyle sesleniyoruz. İslam'ın 5 şartı hiç kimse için hedefe ulaşmak değildir. Hiç kimse namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olamaz. Oysa ki dinimizin adı İslam dini. Yani teslim olanların dini. İslam teslim olan demek. Onların sorduğumuz zaman gerçekten acıyarak sormak mecburiyetinde kalıyoruz. Siz Allah'a namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet getiriyorsunuz da bunları yaparak Allah-u Teala'ya neyinizi teslim ediyorsunuz? İşte film orada kopuyor sevgili kardeşlerim. Söyleyebilecekleri hiçbir şey yok. Hiçbir şey teslim edebildiklerini söyleyemiyorlar. Biz de diyoruz ki Allah-u Teala Kur'an'da ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi bir, fizik bedenimizi teslim etmemizi iki, nefsimizi teslim etmemizi üç, irademizi teslim etmemizi dört, farz kılıyor. Bütün farzları yerine getirmeye mecbur muyuz? En azından sizi cehennemden kurtarana kadar olan kesimini mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Aslında hepsini gerçekleştirmek mecburiyetinde miyiz? Evet. Kur'an-ı Kerim onu emrediyor. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi ve hacca gitmeyi emreden Kur'an-ı Kerim, ruhunuzu Allah'a teslim edin diyor. Fizik bedeninizi Allah'a teslim edin diyor. Nefsinizi Allah'a teslim edin diyor. İradenizi Allah'a teslim edin buyuruyor. Bütün bunlar İslam dininin bir teslimler dini olduğunu gösterir. Ve bu teslimler ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi kapsamına alıyor. Ne yazık ki İslam alemindeki sevgili hocalarımızla konuştuğumuz zaman diyorlar ki biz atalarımızdan, bize dinimizi öğreten üstadlarımızdan namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi ve hacca gitmeyi öğrendik. Ve bunların yeter olduğu bize ifade edildi. Biz de diyoruz ki onlar tarafından ifade edilmesi mi doğru? Yoksa Kur'an tarafından ifade edilmesi mi doğru? Hangisine itaat edeceksiniz?
hepsi aynı şeyi söylemek mecburiyetine kalıyor elbette Kur'an'ı diye. O zaman diyoruz ki tamam, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Ama dinimizin adı İslam dini. O zaman ruhumuzu Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Fizik bedenimizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. İrademizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Bunların hepsini teslim etmeye mecbur muyuz? Kur'an-ı Kerim öyle olmasını emrediyor. Ama mecburiyet dediğiniz zaman konu biraz şekil değiştiriyor. Çünkü Allah Teala dini tatbikatta zor kullanmayınız buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, kimseyi zorlayamayız. İnsanlara anlatmalıyız ki İslam'ın 5 şartıyla tamamlanamaz. Çünkü İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekle tamamlanıyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek dediğimiz zaman burada hiçbir teslim söz konusu değil. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bize ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Bunların hepsini yerine getirmekle mükellef miyiz? Yerine getiremezsek ne olur? Bunların hepsini yerine getirmekle aslında mükellefiz. Ama yerine getiremezsek, hiçbirini yerine getiremezsek, o zaman gideceğimiz yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, 7 tane Allah-u Teala işaret koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. kat cennet. Mürşide tabiiyet, 2. kat cennet. Ruhun Allah'a ulaşması, 3. kat cennet. Fizik bedenin teslimi, 4. kat cennet. Nefsin teslimi, 5. kat cennet. Muhlis olmak, 6. kat cennet. İradeyi Allah'a teslim etmek, 7. kat cennet. 8.'si yok. Ama insanlar Allah-u Teala'nın kendilerine ne emretmiş olduğunu bilmek mecburiyetinde. Kim size İslam'ın şartı 5'tir derseniz, derse siz ona diyeceksiniz ki İslam şartı 5 olan bir müessese değildir. Allah'a teslim olmak 7 tane standart gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet ve böylece ruhun vücuttan ayrılması 2. Ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Böyle ilgi göstermek daha doğru. 7 tane safha söz konusu sevgili kardeşlerim. Kur'an bunları açık bir şekilde söylüyor. Ve ne yazık ki zamanımızda koskoca bir İslam alemi İslam'ın 5 şartına indirgenmiş durumda. Her tarafta aynı şey söylüyor. Namaz kıl, İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. O zaman soruyoruz onlara. Benim aziz kardeşim, senin dininin adı ne? İslam. Güzel. Peki İslam'ın ne demek olduğunu biliyor musun? Genellikle ses çıkarmıyorlar bu suale. Ama biz söylemek mecburiyetindeyiz. Dinimizin adı İslam dini. Yani teslim olanların dini. Eğer bu Allah'a teslim olanların dini ise sen de Allah'a dini bir şeyler teslim etmek mecburiyetindesin. Neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Cennetlerin sıralamasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan 1. kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi 2. kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran 3. kat cennete, fizik bedenini teslim eden 4, nefsini teslim eden 5, muhlis olan 6,
iradesini de Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennetlere giriyor. Öyleyse ayrı ayrı insanlar ayrı ayrı cennetlere giriyorlar ve gayret onlarda. Ne kadar yazık ki İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş vaziyette ve en kötüsü din adamlarımız da öyle söylüyor. İslam dini diyorlar, namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, zekat vermekten, hacca gitmekten ve kelime-i şehadet getirmekten ibarettir. Hayır sevgili kardeşlerim, İslam teslim olan demektir. Yani teslim olanları da sonuna kadar Allah-u Teala farz kılmış. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi. Peki bunların hepsini yapmazsak cehenneme mi gideriz? Yok. O ayrı bir konu. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse bunun gideceği yer cehennem değildir. Birinci kat cennettir. Mürşidine tabi olup da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı zaman ölse ikinci kat cennetin sahibi. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölse üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim etse dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim etse beşinci kat cennetin sahibi. Muhlis olsa altıncı kat, iradesini Allah'a teslim etse yedinci kat cennetin sahibi. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Dinimiz unutulmuş. İnsanlar rahat rahat biz diyorlar, İslam'ın 5 şartını yaşarız. Bize böyle öğrettiler. Sevgili kardeşlerim, evet bir yanlış öğretim her zaman olabilir. Ama biz size Kur'an'la konuşuyoruz. Eğer Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı, dilemeyi, mürşide tabiiyeti, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmeyi, fizik bedeni teslim etmeyi, nefsi teslim etmeyi, muhlis olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi, yani 7 tane safhayı farz kılıyorsa ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 kat cennetten bahsettiğine göre ikisi tam olarak uyum halinde. 7 kat cennet ve Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek gene 7 safa. Bu 7 safa neyi kapsıyor? Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslimi, 4 teslimin 4'ünü de kapsıyor. Sevgili kardeşlerim, insanların ve din adamlarımızın Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini ezberlemelerine rağmen bir kısmının tatbik etmemeleri, hatta bunun akıllarına bile gelmemesi, madem ki bugün İslam'ın 5 şartıyla hareket ediliyor, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, ben İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum, bana bu kadarı yeter. Böyle diyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz de soruyoruz onlara, senin dininin adı ne? İslam. İslam ne demek? Sıkına sıkına teslim olan diyorlar. Peki benim aziz kardeşim, sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Allah'a neyini teslim ettin sen? Cevap yok. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı bir tuzaktır. Bütün İslam alemini teslimden uzaklaştıran korkunç bir tuzak. Doğruları Kur'an-ı Kerim'den öğrenip tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, biz dinimizi insanlardan, hocalardan öğrenmedik. Biz dinimizi Allah'tan öğrendik. Onun için Allah-u Teala'nın o eksiksiz öğretimi bize
O namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmenin ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek 6 ve Allah'a teslim olmak 7. Bu iki tane standardı daha getirdi ve kalbimize yerleştirdi. Ve bize Allah-u Teala'dan gelen emir, bu senin kalbine yerleştirilen 7 safa 4 teslimi herkese ulaştırmakla vazifelisin tarzında oldu. Sevgili kardeşlerim, insanlar her şeyden evvel şunu bilmeliler ki, dinimize hakim olan din hocaları değildir. Dinimize hakim olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek de var. Bir de önemli olan yedincisi, teslim olmak. Dinimizin adı İslam dini, yani teslim olanların dini. Şimdi bizim İslam'ın 5 şartıyla tatbik eden kişilerin standartlarına baktığımız zaman namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Onları sorduğumuz zaman yahu bizim dinimizin adı ne? İslam dini. Güzel. İslam ne demek? Teslim olan demek. E sen şimdi bana diyorsun ki bizim dinimiz namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibarettir. Sen burada büyük bir hata yapmış değil misin? Madem ki senin görevin Allah'a teslim olmaktır, ruhunu Allah'a teslim etmektir, fizik bedenini Allah'a teslim etmektir, nefsini Allah'a teslim etmektir, iradeni Allah'a teslim etmektir. Söylediklerim doğru değil mi? İtiraz edebilen birisi çıkabilir mi acaba? Sevgili kardeşlerim, biz Allah'tan dinimizi öğrettik ve bütün insanlığa bunu öğretmekle vazifeli kılındık. İnsanlar hocalarından ders alabilirler. Ve onlara denir ki İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz de bu istikamette çalışan, bu istikamette bir gayret sarf eden, hedefe ulaşmak isteyen bütün insanlara doğruyu anlatmakla vazifeli kılındık. Dinimizin adı İslam dini sevgili kardeşlerim. İslam'sa teslim olan demek. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse, namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse, İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş olur. Ama burada dinimizin asli unsuru teslim olmak yok. Ne namaz kılmak, ne oruç tutmak, ne zekat vermek, ne hacca gitmek, ne kelime-i şehadet getirmek bir teslimi ifade etmiyor. Oysa ki bizim dinimizin adı İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söyledikleri Kur'an-ı Kerim'de tam olarak yer almış. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i Allah indirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah öğretmiş Kur'an-ı Kerim'i. Kimin hakkı olabilir ki Allah'ın öğrettiği bir Kur'an standardına insanların hakim olması ve de devre dışı bırakması? İki tane temel faktörü devre dışı bırakması. Ruhun Allah'a teslimi ve fizik bedenin Allah'a teslimi. Eğer bu teslimler bir şey ifade etmiyorsa bazı insanlara, biz sorarız onlara. Senin dininin adı ne? İslam. İslam ne demek? Teslim olan demek.
Peki benim aziz kardeşim, sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Sen Allah'a neyini teslim ettin? Birçoğu diyecek ki, bizim hocalarımız bana bunları öğretmedi. Bana öğretilen şey namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ben de bunları gerçekleştiriyorum. Bunları gerçekleştirmen çok güzel bir şey. Allah razı olsun. Ama Kur'an-ı Kerim orada bırakmıyor konuyu. Ruhun Allah'a teslimine, fizik bedenin Allah'a teslimine, nefsin Allah'a teslimine ve iradenin Allah'a teslimine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Dinimiz bu yüzden İslam dini adını almış. Yani teslim olanların dini. E sen bu teslimlerden hiçbirini yerine getirmezken dinin hocalığını yaparken insanlara İslam'ın 5 şartını anlatarak bundan artık sorumluluk duyulmaz bir şekilde hedefe ulaştığını birisi iddia ediyorsa gerçekten insanlık adına büyük üzüntü duyarız bundan. Sevgili kardeşlerim, bir hocanın, bir din hocasının bir tek görevi vardır. İnsanları cehennemden kurtarmak. Çünkü o gerçek anlamda çalışsaydı veya dinini o da Allah'tan öğrenseydi görecekti ki Allah Teala ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Niçin farz kılmış? Çünkü o insanların en üstün kat cennetlere ulaşmasını istiyor Allah Teala. Ama şeytan devreye girmiş. Demiş ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın temel şartlarıdır ve her şey bunlardan ibarettir. Peki onları sorduğumuz zaman Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhun da, fizik bedenin de, nefsin de, iradenin de Allah'a teslim etmesini, teslim edilmesini farz kılmıyor mu? O zaman susmak mecburiyetine kalıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hepsinin kendisine teslimini farz kılıyor. Ruhumuzun da, fizik bedenimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimi. Bunların hepsini gerçekleştiremezsek cehenneme mi gideriz? Hayır. İnsanların pek çoğu bunların hepsini gerçekleştiremez. Ama siz daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kurtulursunuz. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ve ölmüş. Birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olmuş, mürşidini sormuş Allah'tan. Ona demişler ki sen mürşidini Allah'tan sormak mecburiyetindesin. Biz sana bizim mürşidimizi, gel de bizim mürşidimize tabi ol demek yetkisinin sahibi değiliz. Çünkü senin Allah-u Teala'nın seni hangi mürşide ulaştırmak istediğini bilmiyoruz. Ama Allah-u Teala'ya sorarsan hacet namazını kılıp da ya Rabbi ben kime tabi olayım, benim mürşidim kimdir? Onun cevabını birincide alamasan bile ikincide veya üçüncide çoğu birincide alır ya. Hemen öğrenir ve gider ona veya onun kendi bulunduğu yerde bulunan bir vekiline, yetkili vekiline tövbe verebilecek standartlara sahip olan bir vekile, o mürşidin vekiline tabi olduğu an tamam, görevi tamam olmuştur. Allah Teala o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennete
alır. O kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? İşte konunun çözümü burada. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mürşitsiz yaşayamaz. Bir mürşide ulaşmak onun içinden gelen bir taleptir artık. Mutlaka gerçekleşecektir onun tarafından. Bu bir büyük istektir. Allah Teala o kişinin içine, kalbine bunu yerleştirmişse o kişi bu konuda büyük bir hedefe yönelmiş olacaktır. Büyük bir arzuyla hacet namazını kılıp mürşidinin kim olduğunu Allah'tan soracaktır. Farz mı? Evet, farz sevgili kardeşlerim. Ondan sonra ne yapacaktır bu kişi? Bu kişi Allah'tan mürşidini soracaktır ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabi olacaktır.